0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu olacak. Yakın geçmişimizin en sevilen özel topluluklarından biri olan tiyatro 1962 yılında kurulur. İstanbul şehir tiyatrolarından ayrılan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan çifti sanat hayatlarını kendi sahnelerinde sürdürme kararı alır. Topluluk kuruluşundan itibaren bulvar tiyatrosu ve aile komedisi türünde uzmanlaşarak geniş halk kitlelerine ulaşmayı da başarır. Sahneledikleri oyunlar toplumun gündelik yaşamını, aile ilişkilerini ve insani zaafları sıcak bir mizah anlayışıyla ele alır. Grubun sahnelediği komediler seyirciden yoğun ilgi görür ve tiyatronun tarzını da belirler. ...1980'li yıllardan itibaren televizyon dizileriyle de geniş halk kitleleri tarafından tanınan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan çifti turnelerle Anadolu'yu karış karış gezer. Gazanfer Özcan'ın geleneksel tiyatrodan gelen doğaçlamaları ve Gönül Ülkü'nün sahnedeki güçlü varlığı topluluğun başarısının temel direklerini oluşturur. Kadrosunda pek çok usta ismi barındıran ekip, Türk tiyatrosuna nitelikli oyuncular yetiştiren okul vazifesi de görür. Ulusal festivallerde yer alan ve turnelerle Anadolu'yu karış karış gezen topluluk, Afife Tiyatro Ödülleri gibi prestijli mecralardan da takdir toplar. Gazanfer Özcan'ın 2009 yılındaki vefatına kadar perde açmaya devam eden tiyatro, geleneksel Türk tiyatrosuyla batılı vodvil anlayışını ustalıkla birleştirir. Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu, samimiyeti ve teknik disipliniyle Türk tiyatro ve sanat dünyasında silinmez bir iz bırakmıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

Hayfa gerdane, lehav bejna ziravi, lehav Hayfa gerdane, lehav bejna ziravi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Serpil Kızılpınar sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam ediyoruz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.

0: Hocam geçtiğimiz hafta hep fitoöstrojen diye bir terminolojiden bahsettiniz. Biraz bize bu konuyu açıklayıp sonrasında gıda açısından kullanımıyla özellikle son yıllarda diyet listelerinin gözdesi olan keten tohumunun vücudumuz üzerinde ne gibi etkileri vardır? Devam edelim mi?
1: Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Fitoöstrojenik etki. Aslında bu tabii çok böyle alışılagelmiş bir terminoloji değil. Ama bunu açıklamakta fayda var. Özellikle kadın sağlığında, kadın hastalıklarında biliyorsunuz bir kadın sağlığında menopoz döneminden önce genç kızlık döneminde bazı problemler yaşayan hanımlar var. Adet sökümü problemli olan, adet döngüsü değişik olan, sıklıkla adet gören veya bir takım farklı kadın hastalıklarını yaşayan bir toplum üyesiyiz diyeyim size. Ve sonrasında da elbette ki her kadının içine gireceği bir menopoz dönemi var. Bu gerek erken yaşlarda, gerekse daha geç yaşlarda. Genellikle annenin veya anneannenin daha hani yaşça ileri olan atalarının genetik yapılarına bağlı olarak değişen durumlar söz konusu. Şimdi biz bazı bitkilerin fitoöstrojenik etkisi olduğunu belirtiyoruz. Bu nedir? Özellikle genç kızlık döneminde kadınlar östrojenik yapı fazlalığını taşıyorlar, değil mi? Bir fazla bir hormonal yapı problemi söz konusu, östrojen fazlalığı söz konusu. Bu dönemde bu bitkiler aynen östrojen gibi davranıp östrojenin etki ettiği reseptörlere gidip bir yarış halinde oraya bağlanmaya çalışıyorlar. Bu ne demek? Östrojen fazlalığını aslında aynen östrojen gibi davranıp azaltmaya çalışıyorlar. Menopoz döneminde ise yine östrojen azlığı söz konusu, değil mi? Hani kadınlar içinde derler ya artık östrojen azalınca böyle bir anne sevgisini de kaybediyorlar o dönemlerde diye. Östrojen azalınca yine bu bitkiler östrojen gibi davranıp aynı reseptörlere, etki edecekleri reseptörlere yarış halinde oluyorlar ve östrojenin tamamlayamadığı kısımlara da bağlanarak sanki östrojenmiş gibi hareket ediyorlar. İşte biz bu bitkileri kullanarak menopoz dönemlerinde kadınların yaşadığı ateş basması, gece terlemesi veya diğer semptomların bu tip bitkilerle giderilmesini sağlarken adet döneminde yani daha genç kızlık döneminde premenstrüel sendromlar dediğimiz gibi bu zamanda da östrojen fazlalığından ileri gelen sıkıntıları azaltmak amacıyla kullanıyoruz. Aslında bir önceki programımızda da bir nevi kadın sağlığında kullanılan hayıt gibi, trifolyum gibi yani kırmızı yonca gibi, civanperçemi gibi bahsettiğimiz bu bitkiler de bu şekilde etkin.
0: Evet.
1: Ama az önce sizin belirttiğiniz gibi keten içindeki lignan tipi bileşikler nedeniyle bu etkiyi gösterebilecek bitkilerin de başında geliyor. Ama biz yine de insanlık tarihinin en eski kültür bitkilerinden biri olan ketene şöyle bir tarihsel açıdan da başlayalım. Bitki hem tarımın hem de işlenmesi açısından Anadolu coğrafyasının önemli bir merkez haline gelmesini sağlayan bir bitkidir aslında. Ve Anadolu perspektifinde çok önemli de bir yeri var. Şimdi ketenin kökenine baktığımızda yine ben ilk programlarımızda bahsettim biraz Anadolu topraklarından. Bizim Fırat ve Dicle Nehri arasında bereketli hilal dediğimiz bir bölge var. Bugün hala Siyez buğdayı, bulguru oradan çıkıyor. Halen yurt dışına oradan ihraç ediliyor. O bölgede

0: Bereketli hilal içerisinde Anadolu'nun da en erken kültür almış bitkilerden biridir keten. Ve özellikle lif ve yağ kaynağı olarak öncelikle kullanmaya başlanmış. Lif dediğimizde neye geleceğiz? Tabii ki tekstil kullanımına geleceğiz. Zaten adından da belli olduğu üzere. Ve yağ kaynağı olarak kullanılmış. Çatalhöyük Konya'da ve Güneydoğu Anadolu yerleşimlerinde keten liflerinden tekstil üretimine dair izler gözlenmiş ve tohumunun yani içindeki sabit yağı, az önce söyledik ya yağ kaynağı olarak, tohumuna ilişkin olarak da arkeobotanik bulgular tespit edilmiştir. Keten sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda ilk tekstil teknolojilerinin başlama temel taşıdır aslında baktığınızda. Ve Hititler döneminde de tekstil açısından yine çok stratejik bir hammadde olmuş, tapınak ekonomisinin bir parçası olmuş. Hitit tabletlerinde kumaş üretimi için, o dönem hazırlanan bir takım örtüler için değerli ticari mal olarak geçmiş keten. Ekonomik anlamda ve dini değeri baskın olan bir bitki konumuna gelmiş. Daha sonra Antik Yunan Roma İmparatorluğu'na geçtiğimizde ince dokuma kumaşlar, bugün linen ismi oradan geliyor işte. Ve bunların üretiminde kullanılmış, yine tıbbi metinlerde yer almış ve tohumu içerdiği sabit yağ nedeniyle de laksatif, yani bağırsak hareketliliğini arttırıp bir dışkılamayı arttıran bir özelliği halinde sunulmuştur. Anadolu'da özellikle keten tekstilinin üretim ve ticaret yollarında çok önemli bir yeri var. Biliyorsunuz o dönemde de İpek yolu Anadolu topraklarının üzerinden geçmiş ve bu ticareti yapılan tekstil liflerine, tekstil materyaline ilişkin olarak keten o dönemde zirveye ulaşmış zaten. Ve keten bezi, yani linen dediğimiz keten bezi, iç giyim, saray tekstilleri, tıbbi sargı bezleri olarak gündeme gelmiş. Ve Türkiye'de de Kastamonu, Rize, Amasya, Tokat bölgelerinde de oldukça fazla üretilmiş. Ve hani müsil dedim, az önce laksatif dedim ya, müsil etkisinden bahsediyorum. Müsil etkili olarak kullanılmış. Ama burada yine ben dinleyicimize bir şey hatırlatmak isterim. Hani bu gıda diyet listelerinde geliyor dedik ya, hem bu müsil etkisinden dolayı hem de tabii ki sosyal medya ve haberleşme kanallarıyla bu bitkinin de kanser üzerinde, özellikle de kadın sağlığında, gerek meme kanseri gerek rahim kanseri gibi kullanıldığına dair bilgiler edindikleri için öğünlerinde bir keten tohumunu yemek üzerine serpme, işte peynir üzerine serpme, bu şekilde tüketme gibi bir alışkanlıkları var. Burada iki noktada uyarmak isterim. Bir, gerçekten bağırsak sisteminde müsil etkisini görmek, daha rahat tuvalete çıkmayı sağlamak ya da bağırsak sistemini rahatlatmak amacıyla kullandıklarında keten tohumunu doğrudan almamalılar. Keten tohumunu bir havanda hafif çıtlatarak, yani böyle bir iki tık çıtlatarak alınması önemli. Çünkü şişen bir materyal
1: Evet.
0: ve çok fazla suyla tüketilmesi gerekir. Ancak böyle kullanılabilir. Diğer türlü bağırsak tıkanmasına sebep olabilir. İkinci önemli uyarım ise, bu programımızın başına girerken neyi anlattık? Fitoöstrojenik etkiyi anlattık. Bu tip bitkiler kadın sağlığında, özellikle kanser noktasında olumlu ya da olumsuz etki yaratma konusunda hekim işbirliğini gerektirecek durumlar. Dolayısıyla eğer kadının bir kanser geçmişi varsa, meme kanseri gibi, rahim kanseri gibi, bu bitkiyi kullanmadan kesinlikle hekimine bilgi vermek durumundadır. Özellikle östrojene duyarlı kanser tiplerinde biz bu bitkilerin kullanılmasını talep etmeyiz, önermeyiz. Ama hekim tedavi protokolünde gerek duyarsa zaten buna ilave edebilir. Dolayısıyla özellikle uyarıyorum dinleyicilerimizi. Geçmişinde böyle bir genetik altyapıya, bir kanser geçmişine sahip bir aileden geliyorsa kişi hem kontrolüne çok sık gitmeli, hani onu da uyaralım. Kesinlikle kanser tümörlerinin incelendiği kontrollerini sık yaptırmalı. Hem de bu tip bitkileri kullanırken son derece dikkatli olup hekimine bilgi vermek durumundadır. Keten tohumuna bezir tohumu denmektedir. Nasıl keten sabit yağ kullanılıyor? Çıkan yağ nedir?
1: Bezir yağı
0: Bezir
1: mıdır?
0: yağıdır bu.
1: Evet.
0: Ve bezir yağı eskiden ne amaçla kullanılmış biliyor musunuz? Duvarlardaki veya sanatçıların yaptıkları o sulu boya veya kendi emekleri olan resimlerdeki boyaların korunması amacıyla kullanılmış. O kadar kuvvetli, o kadar koruyucu bir yağ ki bizim ülkemizde de, örneğin ben Çorum'da rastladım, bir köyde

0: Cami bir ahşap malzemeden yapılmış ve ahşap malzemenin korunması için bütün malzeme bezir yağı ile boyanmış. Bakın o dönemlerden gelen aslında bezir tohumu, bezir yağı dediğimizde keten bitkisidir. Tabii şöyle toplayacak olursak Anadolu'da sadece bir bitki değil, kültürel bir semboldür keten. Ve dedik ki tohumu yani bezir tohumu bağırsak düzenleyici, bir diğer taraftan solunum yolu yumuşatıcı olarak kullanırken yanık ve yara tedavisinde topikal olarak tercih edilebilir. Lifi ise el dokuması bezler, çeyizlik ürünler yani tekstil temel taşı olan bu bitki özellikle de Anadolu'da keten eğirmek. Bakın tekstilde bu ifadeler, bu terminoloji hep o dönemlerden geliyor. Bir kadının emeği, bir sabır, bir üretkenlik sembolü olarak gündeme gelmiş ve çeyiz kültüründe de keten kumaşlar değerli miras unsurları olarak yer almıştır. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli bir bitki. Ama bugün özellikle omega 3 yani alfa linolenik asit kaynağı olarak son derece önemli bir bitki. Bu nedenle kullanımını ben aslında çok önemsiyorum. Modern tedaviye geçiş arasında modern bilim için oldukça güçlü bir köprü oluşturacak bitkilerden biridir.
1: Hocam burada şunu sormak istiyorum. Saç sağlığı ve cilt sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz?
0: Siz aslında kelimeyi yakaladınız. Omega 3 dedim ben, alfa linolenik asit dedim. Siz o kelimeyi yakaladınız. İşte bu içeriği nedeniyle saç sağlığında, cilt sağlığında anti aging diyoruz ya, yaşlanma karşıtı, hücre yenileyici, o rejenerasyonu yapan en önemli kaynaklardan biridir bu. Ve keten bunu içerdiği için de sabit yağ özellikle hem kozmetik hem de bir nevi baktığınızda bir tedavi edici özellikte. Bu kırışıklıkları giderici yani bozulmakta olan yaşla ileri gelen sebepten dolayı cilt üzerindeki bozulmalarla ilişkili olarak cilt sağlığında oldukça etkili, iyi bir nemlendirici aynı zamanda olan bir bitkidir.
1: Değerli dinleyenler, modern sanayi, hayvancılık ve gıda teknolojisinin en kritik bileşenlerinden biri haline gelen soya ile birlikteliğimize devam ediyoruz.

0: Hocam aslında programımız Anadolu bitkileriyle ilgili olsa da tabii fitoöstrojenik dediğimizde uzak doğu bitkisi olan soyayı da atlayamadık. Bu bitkinin hayatımızdaki rolünden bahseder misiniz?
1: Evet, soyayı bilmeyen yok. Bu programımızın amacı her ne kadar Anadolu bitkileri olsa da hem fitoöstrojen dediğimizde hem kadın sağlığı dediğimizde soyayı atlayamamakta haklısınız. Bir uzak doğu bitkisi Glycine Max olarak ifade edilmekte. Ama dedik ya Anadolu'ya ait olmasa bile köken olarak bugün günümüzde beslenme, farmasötik veya nutrasötik alanında küresel etkisi en yüksek bitkilerden biridir Glycine Max. Kökeni Doğu Asya'dır, yani özellikle Çin'de başlamıştır, Çin'den gelir ve yaklaşık milattan önce 3000-5000 yıllarında kültüre alınmaya başlanmış ve Çin'de özellikle 5 kutsal tahıldan biri olarak kabul edilmiştir. Yani Çin için, o dönem için soya bir besin, bir kültürel altyapı ve tarımsal temel bir bitkidir aslında. Ve o dönemin efsanevi tarım imparatoru olan Shennong ile ilişkilendirilmiştir. Ve eski dönemlerden itibaren bu bitkiye ait fermente ürünler elde edilmeye başlanmış. İşte soya sosu gibi, miso gibi, protein kaynağı olan böyle peynire benzeyen tofu gibi, muhakkak pek çok dinleyicimiz bilir aslında bu görüntüleri de. Ve o dönemde Çin'de, geleneksel Çin tıbbında detoksifiye edici, enflamasyon azaltıcı ve özellikle Çin uzak doğu kadınlarının 28 günde bir olan adet düzenleyici etkisi bu soyadan gelir. Yani hormonal dengeleyici ve kadın sağlığında kullanılması. Şimdi bu noktaya niye böyle vurguladım biliyor musunuz? Asya kadını bu bitkiyi kullandığı için belki de 28 günde bir düzenli gördüğü adeti veya kadın sağlığında koruyucu özelliklerinden yararlanabilir. Ama şöyle bir gerçek var ki her toplumun kendi metabolizmasına göre kendi beslenme değeri var. Yani Uzak Doğu'da etkili olan bir beslenme tipi ya da tedavideki etkisi bir Avrupalı kadını, bir İskandinav kadınını, bir

0: kadınını etkilemeyebilir. Etkileyemeyeceği gibi de tam aksi yönde çalışabilir. Yani kadın sağlığında belki de olumsuz etkiler, kanser yapıcı etkiler, bunlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz özellikle soya kullanımında hem bitkinin menşei tabii ki çok önemli geldiği yer, hem de ülkeler arası, hani nütrigenomik yapılar falan deriz, hani bu tip terminolojileri falan da çok duymuştur yine dinleyicilerimiz. Dolayısıyla batıya yayılımında da biraz daha bu kadar rahat kullanmamak gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi Avrupa'ya 18. yüzyılda ulaşmış bir bitki. Anadolu'ya da esas olarak aslına bakarsanız 20. yüzyılda gelmiş bir bitki. Yani evet biliyoruz ama bizim için çok da eski bir bitki değil. Ve aslında Türkiye'de de tarımı yapılmış. Çukurova bölgesinde, Karadeniz bölgesinde tarımı yapılmış. Bizim için tarihsel değil ama modern tarımda ve endüstride kullanılan bir bitki. Ne için yapılmış? Soya küspesi halinde hayvan yemi olarak kullanılmış. Yağ üretimi yapılmış. Bitkisel protein kaynağı olarak kullanılmış. Veya vegan diyetlerde temel bileşen olarak gündeme gelmiştir. Ama dediğim gibi her ne kadar modern sağlık paradigmasının bir parçası olsa da bu bitki ve az önce söyledim ya, izoflavon bileşikleri var. Bu nedenle menopoz destek ürünlerinde veya fonksiyonel gıdalarda kullanılsa da bu bitkinin menşei olduğunda yine de geçmişinde kanser altyapısı olan veya atasında bu tip bir genetik rahatsızlığı olan kişilerin yine bu bitkiyi kullanırken son derece dikkat etmeleri gerektiğini belirtebilirim.
1: Hocam oldukça stratejik bir üründen bahsediyoruz. Yine kadın sağlığı açısından bakacak olursak soyayla östrojen ilişkisini anlatabilir misiniz?
0: Tabii aslında bu benim az önce belirttiğim hani kadınlardaki östrojen yapısı, bu fitoöstrojenik etki. Yine bu bitkinin yapısında da hani hep de şöyle derler, hormon var içinde. Hayır, bu bitkilerin içinde hormon yok. Böyle bir ifade yanlıştır. Ama o yapıya, yani östrojen yapısına benzerlik gösteren, o da nedir? Etki mekanizması nedeniyle benzerlik gösteren. Hani az önce söyledik ya, östrojenin etki edeceği reseptörlere bağlanma kapasitesi diye. Yani bu tip grupları taşıyan bileşikleri taşıyor bu bitkide. Dolayısıyla belirttiğiniz gibi kadın sağlığında yine östrojenle ilişkisinde önemli bir bitki bu. Fakat benim burada söylemek istediğim size, evet, kadında bir kemik sağlığında, yani kemik yapımını arttırma, yıkımını azaltma, pek çok buna ilişkin yayınlar var, klinik çalışmalar var. Yine de bölgesel olarak ülke, yani globalde tüm dünya toplumunda kadın yapıları, kadın metabolizmaları farklı olduğu için bir soya ürününü kullanırken genellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bitki hızla toplumlara entegre olan bir bitki. Nerede giriyor yine kadınlarda? Sporcu beslenmesine giriyor, klinik beslenmesine giriyor. Ama bunun geleneksel bir sembolizmi yok. Dolayısıyla da modern bağlamda sağlıklı bir yaşam için tercih edilebilir. Hani az önce bahsettik ya, tofular işte bunu bir sağlıklı yaşam için gereklidir. Çünkü bu protein yapıları da o şekilde kullanabilir. Bir bitkisel proteinini temsil ettiği için tercih edilebilir. Ama modern bilimsel perspektifte hazırlanmış bitkisel tıbbi ürünler halinde, içindeki metabolitler üzerinden, markör bileşikler üzerinden tam olarak standardize edilmiş ürünlerinin kullanımı tercih edilmelidir. Yani bizim ülkemiz kadınları, Avrupa kadınları için geleneksel bir kullanımda doğrudan tercih edilmemeli diye düşünürüm. Standardize bitkisel tıbbi ürünleri bugün fitoöstrojenik etkileri, kardiyovasküler korumalar, osteoporoz riskini azaltıcı ve tabii ki çok duymuşsunuzdur kanser, işte antikanser diye yayınları da var ya, az önce bahsettiğimiz özellikle kadına ilişkin kanser tiplerinde tercih ediliyor. Ve dediğim gibi burada lütfen yine bir kanser altyapısı, ki kişilerin sıklıkla kontrol edilmesi gerekiyor, kendini ettirmesi gerekiyor. Var ise hekiminizle işbirliği halinde olun ve lütfen bu fitoöstrojenik bitkileri, şimdi soya da dahil, kullanımını hekiminize bildiriniz.
1: Evet. Evet değerli dinleyenler, bir başka bitki türümüz kara ağaçla birlikteliğimize devam ediyoruz.

0: Hocam, kaygan karaağacın iç kabuğu boğaz ağrısı ve mide rahatsızlıkları için son derece önemli. Dilerseniz buradan başlayalım.
1: Evet, ulmus. Bu bitki de benim için ayrıcalıklı bir bitki. Şöyle ki benim doktora öğrencilerimden birinin doktora tezidir ulmus.
0: Evet.
1: Ülkemizde de biz bütün ulmus türlerinin ilgili kısımlarını yani droklarını toplayarak çalışmamızı yaptık. Çok da başarılı sonuçlar elde ettik. Çok tür açısından fazla bir türü yoktur aslında ülkemizde. Kayıt altına giren karaağaç diyoruz. Hem ülkemizde ekolojik açıdan hem kültürel açıdan derin köklere sahip bir bitkidir ulmus da. Anadolu'nun doğal florasının bir parçası olarak gelmiştir şimdiye kadar ve yine yerleşim çevrelerinde bulunan bir bitkidir. Ağaç gölgesi ve dayanıklı odunu nedeniyle de aslında çok tercih etmişiz. Lif ve kabuk kullanımında arkeobotanik verileri mevcuttur. Aslında kültüre alınmış da bir bitki olsa da biz genellikle bu bitkiyi doğal bir kaynak olarak biliriz ve ona göre üzerinde çalışmalarımızı yürütürüz. Tabii bu bitkiyi siz az önce söylediniz mobilya, dekorasyon yani ahşap malzeme olarak biz öneriyoruz. Tarım aletleri, yapı elemanlarının hazırlanmasında kullanılmakta ve bu bilgi de Hitit dönemlerinden gelmekte. O dönem yazılı tabletlerde yine sert ve esnek odunlarından bahsedilen metinlerin bir kısmının karaağaçla ilgili olduğu düşünülmektedir. Tabii ki geçmiş dönemde daha çok fonksiyonel değeri yani odun yerine geçecek bir değeriyle daha ön plana çıkmış bir bitkidir. Antik Yunan ve Roma dönemine baktığımızda ise asma yetiştiriciliğinde destek ağacı olarak kullanılmış. Bitkilerin de birbirine desteği var yani.
0: Evet.
1: Ve ulmus vitis birlikteliği olarak da böyle ismen klasik tarım sistemlerinde bilgilerinde yer almıştır. Dioscorides'e geldiğimizde işte bizim babalarımızdan biri Anadolu bitkilerinden bahseden karaağaç kabuğunu yara iyileştirici ve inflamasyon giderici olarak tanımlamış. Yani birdenbire ne oldu? Tarımda, modern endüstriyel yapıda agroekolojik bir sistemden çıktı ve erken fitoterapinin bir başlangıcı olarak bu bitkiden bahsetmeye başlıyoruz. Özellikle Selçuklu döneminde ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de her ne kadar gölge ağacı olarak kullanılsa da ve yine dayanıklı odunu nedeniyle araba tekerlekleri yapılmış, saban ve tarım aletleri yapılmış ama tıbbi açıdan slippery elm diye geçiyor. Özellikle de inner bark denir yani iç kabuk ağacın iç kabuğu yara ve ülserlerde lapa olarak deri hastalıklarında yatıştırıcı olarak ve anti-enflamatuar olarak kullanılmış. Mesela ne bunlar? Örneğin Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde özellikle ulmus minör kök kabuğu sütle kaynatılıp lapa haline getiriliyor. Kas ağrıları, yanlış kaynamış kemiklerin düzeltilmesinde, jinekolojik hastalıkların tedavisinde haricen kullanılmış. Yine gövde kabuğu kaynatılarak eldeki çatlaklara günde iki kez bir ay boyunca haricen uygulanmış. Yine Ankara'nın Güdül ilçesinde aynı bitkinin kabukları kaynatılarak aynı ağacın diyelim. Elde edilen posa kemiği yumuşatmak için 1-2 gün boyunca tedavi edilmesi gereken bölgeye uygulanmış. Yani gördüğünüz gibi içindeki müsilajlı yapı yani polisakkaritleri, flavonoidleri, terpenik yapıları nedeniyle hem demulsen yani böyle yumuşatıcı, nemlendirici özelliği hem de kemiklere dahi etki edebilen yara iyileştirici özelliği, anti-enflamatuar etkileri nedeniyle Anadolu'da yerel türler halinde kullanılmış. Sadece Anadolu mu? İran, İtalya, Güney Fransa'da yaprakları üzerinde bazen böyle yumruk büyüklüğünde uğurlar oluşur. Bu uğurlar ödorme adı verilen tatlı ve yapışkan berrak bir su içeriyor. Ve bu temiz su yaraları, morlukları, göz ağrılarını yıkamak için önerilmiş. Sonbahara doğru da bu uğurlar kuruyup içindeki böcekler öldükten sonra böyle sarı siyah siyahımsı bir balzam kalıntısı içermekteler. Bu balzamlarda yine Beum Dormeni adı veriliyor bunlara da. Bunlar da göz hastalıkları için önerilmiş. Ve bu bitkinin Kazakistan'da, Hindistan'da, Çin'de, Güney Kore'de özellikle soğuk algınlığında, solunum yolu enfeksiyonlarında, kemik kırıklarında, gastroenterit probleminde, bir ödem olduğunda, inflamasyon durumunda, mide rahatsızlıklarında, yaralanmalarda, yanıklarda kullanımı çok önemli. Yine şöyle bir Türkiye'ye dönüp baktığımızda temelde bir aterosklerozis durumunda kemik

0: kemik yapılarının bozulmasında, kas ağrılarında, öksürükte, astımda, ulmusun dekoksiyonu halk tıbbında kullanılmaktadır bizim ülkemizde de. Ve bir takım yaralarda, sihirlerde, yani haricen yara iyileyici olarak özellikle Anadolu halk tıbbında yer almaktadır.
1: Evet değerli dinleyenler, bu bölümde keten, soya ve karaağaç bitkilerini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya hocamız bizimleydi. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Doğadan gelen derman sona erdi. Hoşça kalın.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan

TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Kısa Dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Müzik.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Gelişmelerle beraberiz. Ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söylediği bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'a ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dan ise biz tüm seçenekleri hazırız mesajı geldi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlar dikkat çekti. İran petrolünün Çin'de satışına rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki ağaç ve peyzaj aşağı üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim şirketine yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken ile eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Antivirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Haberleri sunduk.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün insanlığın geçmişinden geleceğine uzanan, cevaptan çok soru soran bir başyapıttan bahsedeceğiz. Stanley Kubrick'in 1968 tarihli sessiz ve destansı görsel şaheseri 2001, Bir Uzay Macerası. Film bizi milyonlarca yıl geriye, ilkel insanların dünyasına götürür. Çorak bir arazide hayatta kalmaya çalışan bu topluluğun karşısında aniden gizemli bir nesne belirir. Kara monolit. Bu pürüzsüz siyah sütun adeta dışarıdan gelen bir zekanın dünyamıza ilk dokunuşudur. Bu gizemli nesne sayesinde ilkel insanlar ilk kez bir kemiği alet olarak kullanmayı keşfeder. Sinema tarihinin en meşhur geçişi de burada gerçekleşir. Havaya fırlatılan o kemik saniyeler içinde geleceğin modern uzay gemisine dönüşür. Stanley Kubrick insanlığın milyonlarca yıllık gelişimini tek bir kareye sığdırmıştır. Hikayenin devamında Jüpiter'e doğru yol alan bir uzay gemisinde oluruz. Burada insanlık kendi yarattığı teknolojinin en gelişmiş ama bir o kadar da ürkütücü haliyle yüzleşir. Yapay zeka HAL 9000. Gemiyi kontrol eden bu gelişmiş bilgisayar zamanla kontrolden çıkar ve bir tehdit haline gelir. Kubrick burada modern dünyanın en büyük korkusunu sorgular. Kendi ellerimizle yarattığımız makinelere ne kadar güvenebiliriz? Astronot Bowman'ın isyan eden yapay zekayı devre dışı bıraktığı anlar sinemanın en unutulmaz sahnelerindendir. Yolculuğun sonunda kahramanımız bedensel sınırları aşarak Yıldız Çocuk adıyla kozmik bir yeniden doğuş yaşar. 2001 Bir Uzay Macerası filmi bize o meşhur kemikle yıldız gemisi arasındaki sonsuz boşlukta tek bir soru bırakır. İnsanlık olarak biz kimiz ve nereye gidiyoruz? Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
3: Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça

önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı Fetih'tir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir eldir Fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bırak.

ve sancı. Sabah eğlencesi, çabuk ve çelik.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı ahşap eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdi kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a. Beraber meşk ederlerdi.

İki yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler. Kıyamadım.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

1 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm

seçeneklere hazırız mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek iki lider, İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlar da dikkat çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Ekenli, eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Antivirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca mürettebattan 27 kişi kaldı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaporta giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında tansiyon yüksek. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için savcılığa ek ifade verdi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: Doğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı.
1: 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil anayasa mesajı verdi. Anayasayı toplumun belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız dedi. Erdoğan, Danıştay'ın 158. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende son 23 yılda adli ve idari yargıda yapılan reformları da anlattı.
1: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı organlarının anayasa ve kanunlar çerçevesinde hareket etmesinin önemini de vurguladı Erdoğan. Hepimiz Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz diye konuştu.
1: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik misyon çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Matilde'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin jeopolitik önemine işaret etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine kadar geçecek sürede Gümrük Birliği'nin ivedi şekilde yeni koşullara göre güncellenmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine Türkiye'nin katılımının da müşterek menfaat gereği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümü teşkil ediyor diye konuşan Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ülkesi arasındaki ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğu benzetmesini yapan Trump, yaşama şansı %1 dedi. İran'ın nükleer programından taviz verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü ifade etti. Trump, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. Trump'ın açıklamalarına Tahran'dan peş peşe tepkiler geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, halkın yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacaklarını belirtti. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, "Biz tüm seçeneklere hazırız," dedi. Kalibaf, İran ordusunun olası her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Masada gümrük tarifesi politikaları, Hürmüz gerilimi ve Tayvan başlıkları öne çıkıyor. Ziyarete dair Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, Çin lideriyle çok iyi anlaştığını söyledi. Trump, Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine ihtiyacı olduğuna da değindi. Bu konuyu kapsamlı şekilde görüşeceklerinin altını çizdi. Görüşmeye sayılı günler kala Washington'un Çin'e yönelik yaptırım hamleleri de dikkati çekti. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün Çin'e satışı ve sevkinde rol oynadıkları iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu seminerinde Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine değindi.
2: Ülkemizin konumuna baktığımız zaman Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam da geçiş noktasında küresel ticaretin merkezlerinden bir tanesi durumunda. Basra Körfezi'nde Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar gelmesini planladığımız ve projelerini bitirdiğimiz 1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu projesi var. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak planlıyoruz. Bu projeyi bu yıl başlasak 5-6 yılda bitirebiliriz. Bugün bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşuyor olmazdık.
0: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunma yaptı. İlk savunmayı yapan Hüseyin Gün hakkındaki casusluk suçlamasını reddetti. Daha sonra söz alan Ekrem İmamoğlu da casusluk suçlamasına karşı savunma yapmayacağını ifade ederek hakkındaki iddiaları reddetti. Tutuklu sanıklar Merdan Yanardağ ile Necati Özkan'ın savunmasının alınması amacıyla duruşma ertelendi. Dava kapsamında tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İddianamede İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı talimatla İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanındaki kişisel bilgileri Hüseyin Gün'e aktararak yabancı istihbarat servisleriyle paylaşılmasını sağladığı öne sürülüyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. Suçlamaları kabul etmeyen Arif Gürkan Alpay ve avukatının savunmalarının ardından tutuklu 46 sanığın savunması tamamlanmış oldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. 12 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İddialar arasında Ağaç ve Peyzaj AŞ ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı, ihale alan firmalardan rüşvet istendiği yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması derinleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için savcılığa ek ifade verdi. Muhittin Böcek ifadesinde oğlum Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba'nın 1 milyon avro istediğini söyledi dedi. Muhittin Böcek, belediye başkanlığına adaylık sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le toplantı yaptıklarını belirtti. Özel'in kendilerinden talepte bulunduğunu söyledi. Muhittin Böcek'e Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya ilinde lansman sırasında 200 bin dolar verilmesi hususu da soruldu. Oğluna seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat verdiğini ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan

0: yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre yaptı.
1: Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Parti bize üye olup olmadığına da baktık. Öyle ya, yani istifa etmiş mi etmemiş mi kaydı. Üye olarak görünüyordu. O nedenle bugün o işlemi biz yaptık, gerçekleştirdik. Genel başkanımızın telefonu dahi telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'a ilk kurbanlıklar Anadolu yakasındaki Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'ndan girdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim noktalarında hayvanların kulak küpeleri ve belgelerini kontrol etti. Ekipler gerekli koşulları taşımayan hayvanların kente girişine izin vermedi. Uygun şartları taşımayan kurbanlıklar Tuzla Canlı Hayvan Borsası'nda karantinaya alındı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, vatandaşların kurbanlıkların bilgilerine Tarım Cebimde uygulamasından ulaşabileceklerini söyledi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'da ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişiye ait hantavirüs testi sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Bu kişilerin bilim kurulunun önerdiği süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan gemiden inen bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testleri ise pozitif çıktı. Gemiden tahliye edilen yolcular özel seferlerle ülkelerine götürülerek karantinaya alındı. 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcunun bulunduğu gemide tahliyelerin ardından yalnızca mürettebattan 27 kişi kaldı. Mürettebatın geminin gideceği Hollanda'da karantinaya alınacağı bildirildi. Öte yandan Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hantavirüs nedeniyle ülkesinde 8 kişinin daha karantinaya alındığını duyurdu. Bu kişilerin 15 gün önce hasta biriyle aynı uçakta bulunduğunu belirtti. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor. Ülkenin güneyindeki son saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yapan sivil savunma ekibi de hedef alındı. 2 görevli yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında tansiyon yüksek. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için savcılığa ek ifade verdi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'de playoff yarı final ilk maçında Sipahi Bodrum Futbol Kulübü evinde Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs Cuma günü saat 20'de Çorum'da oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen

0: Düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi Özbek. Okan Buruk'un görevine devam edeceğini belirtirken Mauro Icardi ile de 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde görev alacak hakemleri açıkladı. Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak Devler Ligi finalini Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer, Avrupa şampiyonu olurken kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan gümüş madalya kazandı. Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara, Bolu, Bingöl 22, İstanbul, Mersin, Isparta 24, Edirne ve İzmir 28, Bursa, Manisa, Şanlıurfa 29, Muğla 25, Antalya ve Kayseri 23, Adana, Gaziantep, Diyarbakır 27, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum, Van ve Ağrı 17 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: TAG otoyolu Mersin-Adana istikameti serbest bölge kavşağıyla Tarsus-OSB kavşağı arasında üst yapı çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Adana-Mersin istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 11 ile 16. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Türk Dil Kurumu sunar.
5: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Anne veya babaysanız, çocuklarınızın, abi veya ablaysanız, kardeşinizin doğumundan itibaren bebeklik dönemini aşama aşama gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bebek bir yaşına geldiğinde kısa sorular sormaya başlar. En çok sorduğu soru, bu ne veya o ne'dir. Aynı şeyi 10 defa, 40 defa bu ne diye gösterip sorabilir. Kuşu gösterip sürekli olarak bu ne diye soruyorsa, bıkmadan, usanmadan kuş diyebilmelisiniz. Çünkü çocuk merak etmektedir. Merakını da sizinle iletişim kurarak gidermeyi düşünür. Öğrenmek merakla başlar. Merak edense soru sorar. Ne mutlu size ki bebeğiniz çevresindeki her şeyi öğrenmek için soru sormaya başlamıştır. Soru, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanoğlunun bilme isteğinden doğan soru kavramı bu yönüyle aslında insan olmanın da temelini oluşturmaktadır. Çünkü insan düşünen bir varlıktır. Düşünce ise ancak soruyla doğar ve gelişir. İnsanoğlu bir noktadan öteye, bilgiye soruyla ulaşır. İnsan zihni, insanın doğasında var olan merak, soru, cevap üçgeni içinde dolaşır. Burada cevap, bilginin ve sonrasında gelecek yeni merak konusunun, dolayısıyla yeni sorunun da temsilcisidir. İnsan önce kendisini, sonra çevresindeki varlıkları, nesneleri ve somut varlıkların ötesinde yer alan soyut kavramları sorular yardımıyla tanır. Soru, Türkçe sözlükte bir şey öğrenmek için birine yöneltilen,

0: ve karşılık gerektiren söz veya yazıdır. İstifham ve sual de sorudur. Soru aynı zamanda bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazıdır. Bir soruyu sorma eylemi öncesinde insan zihni sorularla meşguldür. Düşünen bir varlık olarak insan ilk soruları öncelikle kendisine sormuştur. İlk insanlar kuşkusuz yaşamını kolaylaştırmanın yolunu aramaktaydı. Bu saldırgan hayvanı nasıl durdurabilirim? Bu ateşi nasıl saklayabilirim? Bu bitkiyi nasıl yetiştirebilirim? Ben kimim? Başka yerler nasıldır? Gibi sorular. Kendisine sorduğu sorular dışında insan başkalarına da sorular sormuştur. Soru, iletişime ve bilgiye katkıda bulunur. Soru deyince cevap alınmak üzere söylenen ve belli şekilde kurulan sözler akla gelir. Ancak doğrudan soru olmadığı halde soru değeri taşıyan cümleler de vardır. Bana da söyler misiniz yerine bana da söyleyin cümlesinde gizli bir soru bulunur. Soru cümleleri gerçek sorular, soru şekilli anlatışlar ve kapalı sorular olmak üzere üçe ayrılır. Saat kaç diye sorduğunuzda gerçek bir soru sormuşsunuzdur. Bence işinden çok memnunsundur dediğinizde karşıdaki evet ya da hayır diyecektir. İşte bu cümle soru şekilli bir anlatımdır. Bir öğrenciye alttan dersin var mı diye sormak kapalı bir sorudur. Çünkü verilen cevapta alttan kaç dersinin olduğu cevaplanmayabilir. Soru sormak bilgiyi gerektirir. Dikkat edin, cahiller çok soru sormaz. Ne çok sorarlar ne de kendilerine soru sorulmasından hoşlanırlar. Soru kelimeleri kim, ne, nerede, ne zaman, nasıldır? Soru sorma tekniğine ve yeteneğine sahip olmak belli bir birikime sahip olmakla mümkündür. Bir kadına kaç yaşındasın diye sorulmaz. Birine kaç lira maaş alıyorsun veya bir esnafa bu yıl kaç lira kazandın diye sormak ayıptır. Bu tür soruları ancak soru sormayı bilmeyen cahiller sorar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Güldeste başladı.

0: Güldeste sona erdi.
1: Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün basketbolun DNA'sını değiştiren, pota altındaki devlerin krallığını yıkıp keskin nişancıların dönemini başlatan o meşhur çizgiden, yani 3 sayı çizgisi ve kuralından söz edeceğiz. 1979'da NBA'de ilk uygulandığında bir sirk gösterisi olarak küçümsenen bu kural bugün modern basketbolun en etkin silah haline geldi. Çünkü 3 sayı çizgisi basketbolu dikey bir oyundan yatay bir oyuna dönüştürdü. Eskiden oyun sadece pota altına topu indir ve uzununu kullan üzerine kuruluyken bu kural sahanın her santimetresini değerli kıldı. Stephen Curry ile zirveye ulaşan üçlük devrimi takımların oyun felsefesini de tamamen değiştirdi. Artık orta mesafe şutları nerede?

0: ise bir hata, 7-8 metreden atılan üçlükler ise sanat kategorisinde. Avrupa'da ise bu çizgi taktiksel disiplinin anahtarı oldu. Çünkü sert savunmaları açmanın yolu dışarıdaki şutörlerle sahayı genişletmekten geçiyor. Özetle 3 sayı fiziğin yanına matematiği de koydu ve bu oyunu bir olasılıklar savaşına dönüştürdü. Peki, iki kıta arasındaki, Avrupa ve Amerika arasındaki tek fark felsefe mi? Tabii ki hayır. Kurallar ve saha ölçüleri de bu iki dünyayı birbirinden hala ayırıyor. NBA sahası 28.65 metre ile daha uzunken Avrupa'da bu ölçü 28 metre. Asıl uçurumsa 3 sayı mesafesinde. NBA'de tepeden 7.24 olan mesafe Avrupa'da güncel FIBA kurallarına göre 6.75 metre. Ayrıca NBA'de 6 faulle oyun dışı kalınırken Avrupa'da sınır 5 faul. Periyot süreleri bile hala farklı. NBA toplamda 4 çeyrekten 48 dakika sürerken Avrupa'da oyun 4 çeyrekte fakat 40 dakikada biter. Bu süre farkı Avrupa'da her hücumun ve her saniyenin çok daha kritik, çok daha gergin geçmesine neden olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

170 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını

söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlarda dikkat çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. İstanbul merkezli 16 ilde terörle mücadele operasyonu düzenlendi. DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca mürettebattan 27 kişi kaldı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş size sesimizi ulaştırıyor. Hepinize güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Bugün programımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli isimlerinden AK Parti İstanbul Milletvekili, aynı zamanda avukat kimliğiyle de tanınan Sayın Serkan Bayram'ı ağırlıyoruz. Hayat hikayesi, engelleri aşma mücadelesi ve toplumsal farkındalık projeleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Bayram, hem hukuk alanındaki çalışmaları hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Bugün Serkan Bayram'ın zorlu hayat hikayesinden ilham alan Buğday Tanesi kitabı üzerine de konuşacağız. Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın yaşam mücadelesi, karların altındaki bir buğday tanesi gibi sabırla filizlendi. Umudunu hiç kaybetmeyen Bayram, azmi ve inancıyla milyonlara ilham oldu. Kitabın yanı sıra hem sinemalarda, hem TRT'de, hem de dijital platformlarda gösterime giren Buğday Tanesi filmi, hayata tutunmanın, sevginin ve inancın dönüştürücü gücünü anlatan unutulmaz bir yaşam öyküsü. Sayın Vekilim, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Sayın Vekilim, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlerine nasıl seslenmek istersiniz?
1: Evet, bekle kar altında kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşları çare değil, ağlama büyü, toprağa sıkı sarıl, baş edeceksin. Ben bu güzel program için TRT'mize, değerli çalışanlara, değerli dinleyicilerimize güzel bir program olmasını diliyorum. TRT'mize de teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin değeri aziz milletimiz, biz de onun bir ferdiyiz.
0: Asıl bizler çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz efendim. Sayın Vekilim, öncelikle sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Birçok engelli vatandaşlarımıza ilham olan hayat hikayenizden kısaca bahseder misiniz? Bu süreçte sizi en çok motive eden ne oldu?
1: Serkan Bayram nam-ı değer buğday tanesi 1974 yılında Erzincan'ın Refahi ilçesi bir dağ köyünde dünyaya geliyorum, Kıbrıs harekatı olduğu esnada. Ve bir yaşında da annem tarlaya gidiyor, ağaç altına bırakıyor işte gölgede kalayım diye. Tarla tutuşuyor, beşik tutuşuyor, ben tutuşuyorum. Şükürler olsun yüreğimi cesur kalıyor. 40 gün yoğun bakımda kalıyoruz. 41. gün yaşıyoruz. Tabii gençlik yıllarım çok zor geçti. Elleri cebinde dolaşan bir genç. Otobüse binerdim, karşı koltuklarda oturamazdım. Tekli koltukları tercih ederdim. Sorma diye tişört yaptırdım, millet çok soruyor diye. Sonra yurt dışına gideyim, en azından yabancı dil bilmiyorum diye dediklerini anlamam, mutlu olurum. Derken 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. İşte hakimlik sınavına girdim. Mülakatta bu yüzden elendim. Zoruma gitti. Sonra avukatlığa başladım. Sonra siyasete girdim. Ve siyasetimizle birlikte de 2021 yılında bu yasayı da değiştirerek engelli kardeşlerimizin de hakim olmasının önünü açtık. Ülkemiz, milletimiz için önemli bir merhaleydi, bir zihniyet devrimiydi. Bu süreçte de beni motive eden, tabii ben hiç psikolog destek almadım. Kendi kendime hep mutlu olmaya çalıştım. Kendimden aşağıya baktım. Sabrettim, şükrettim. Beterin beteri vardır dedim. Kaza ve kader çizgisi noktasında Allah'a teslim olmuşuz. Bana yönetmen de sorduğunda bu kadar şeyler yaşamışsın, neydi ayakta tutan? Teslimiyet dedim. Bu tılsım teslimiyettir. Tabii bu yaptığımız proje engelli kardeşlerimize de umut, engelli olmayanlara motivasyon, empati de içeren bir proje haline gelmiştir.
0: Çok güzel. Sayın Vekilim, Buğday Tanesi kitabı ve filmiyle ilgili konuşmak istiyoruz. Ben de bu yayına hazırlanırken filmini izledim. Çok duygulandım.

0: Hala etkisindeyim diyebilirim hatta. Ama dinleyicilerimize de anlatmak isteriz. Buğday Tanesi kitabını ve filmini hayata geçirme fikri nasıl ortaya çıktı ve bu kitapta hayatınızdaki hangi dönemlere vurgu yaptınız, sizden dinleyelim.
1: Tabii pandemiler, depremler, insanlar ölüyor, engelli kalıyor. Ben de Temmuz ayı 2022'sinde geldik gidiyoruz yaşadıklarımı kaleme alayım dedim. Alırken belli bir zaman sonra filmini çekeyim dedim. Anne baba hayatta, sonra vazgeçtim. Sonra biraz zaman geçti. Dedim belki 3 kişi üzülecek ama milyonlara umut olacak. Bu şekilde filmini de çekmeye başladık. Hem senarist olduk hem yapımcı olduk. Kitabı 100 binleri geçti. Film 1 milyon üzerinde dünyada izlenmeye ulaştı. 50'den fazla uluslararası ödül aldı. Bu yılda 50 ülkeden davet var. Geçen hafta işte Bakü Devlet Üniversitesi ve Slava Üniversitesi'ndeydik. Şimdi önümüzdeki hafta yine Avusturya'da olacağız. Daha sonraki hafta Avustralya, Yeni Zelanda olacağız gibi derken bütün dünyada umuda yolculuğa çıktık. Engelli kardeşlerimiz için işte umut, aileler için umut da ve motivasyon, empati içeriyor. Yine barış ve kardeşliğin dili oldu. İşte okullarımıza gidiyoruz. EBA'da gösteriliyor filmimiz. Milli Eğitim Bakanlığımız akran zorbalığını akran nezaketine çeviriyoruz. Gençlere diyorum ki ben bir parmakla 50 yıl hayat buraya getirdim. Sizde kaç parmak var? 10 parmak. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, daha ileri. Yine Türk Hava Yolları'nda var, Yüksek Hızlı Tren'de var, dijital platformlarda var filmimiz. Film hakikaten çok büyük ilgi gördü. Çünkü dünyanın umuda ihtiyacı var. Umudu veren, ümidi veren, ışığı gösteren bir film. Bir gerçek yaşam hikayesi. Ve dünyadan da dediğim gibi büyük ilgi gördü. Birçok ülke parlamentolarında konuştum. Birçok ülkede Birleşmiş Milletler Barış Elçisi oldum. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, her yerde konuştuk ve bunları gündeme getirdik. Şimdi diyorlar ki ikinciyi ne zaman yapacaksın? İnşallah buğday tanesi aynada ikincisini de hayata geçireceğiz. Bu arada bir belgesel türü bir çalışmamız var. İngilizce, tamamen yabancı ülkelere matuf. Ülkemizde de her alanda bunu gerçekleştireceğiz. Bazen dizi teklifleri geldi. Ben diziye çok biraz sıcak bakmadım. Çünkü bebeklik hayatı, çocukluk hayatı hepsi ayrı bir bölüm ama amacım ajitasyondan ziyade mücadeleyi ve anlatmak. İlla ki ruhunda bir dram vardır ama mücadele ruhumuzu anlatmak. Mesela işte meclisimizde engelli vekilimiz var. Yasamada, yargıda engelli hakim savcımız oldu, atandı. Şimdi yürütmede engelli valimiz, büyükelçimiz, bakanımız, bakanlığımız olsun. Bunun da sonuçları oluyor. Bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılında bunu da başaracağız. Bütün partiler kanun teklifi verdi, bakanlık kurulsun diye. Türk siyasetini buraya getirdik, Türk kamuoyunu buraya getirdik. Dünyada da bu şekilde büyük değişimlere gebe.
0: O zaman başta sizin kitabı yazarken ve filmde rol alan, çalışan tüm emekçilerin emeklerine sağlık diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yapıtı ortaya koydunuz Sayın Vekilim. Peki toplumda farkındalık oluşturmak için medyanın rolünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok önemli, basın çok önemli, sinema ve sanatın evrensel gücü. Ben bu mücadeleyi kendim yapsam bir yere kadar ama tabii sinemanın girmesi, beyaz perdeye girmesi, akabinde dijitale, platformlara girmesi bu işi yaygınlaştırdı. Dediğim gibi 1 milyarı geçti. Dünyanın birçok ülkesi bu artık projeyi biliyor. Bir filmden öte bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmüştür. Tabii medyadan çok önemli medyanın gücü. Bizi buralara taşıyan medya olmuştur. Bütün medya grupları buna destek vermiştir. TRT'mize teşekkür ediyorum. Projeyi beraber yaptık ve her Engelliler Günü, Engelliler Haftası'nda TRT'miz bu buğday tanesini yayınlar. TRT Kürdi'de yayınlandı, TRT Avaz'da yayınlandı. Birçok defa ben TRT'mizin bu bize vermiş olduğu destekten dolayı da hasreten sizlerin şahsında bütün ailemize, TRT ailemize teşekkür ediyorum.
0: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili ve hukukçu Serkan Bayram. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Vekilim, biraz da Türkiye'deki engelli bireylerin durumunu konuşmak istiyorum. Aslında hepimiz bir engelli adayıyız, değil mi? Öyle
1: Evet.
0: derler. Peki engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı konusunda Türkiye'de gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii son 20 yılda hakikaten çok daha fazla yol kat ettik. 2002 yılında engelli memur sayımız 5.000 iken bugün 80.000. Bu büyük bir kazanım. Geçmişte engelli öğretmen olamazken bugün engelli

öğretmenlerimiz oldu. Her dönem atamalar oluyor. Geçmişte engelli hakim savcı olamazken bugün engelli hakim savcı oldu. Engelli rehabilitasyon merkezleri açıldı. İşte evde bakım aylıkları, yatalak engellilerimiz için ailelerine bakım aylıkları bağlandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten her alanda olduğu gibi bu alanda da sessiz devrimi gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye yüzyılında bu sessiz devrimi taşlandırıp Engelliler Bakanlığı'nı da Türkiye'mize kazandıracağız. Böyle bütçesi personel olan bir yapıyı kurduğumuz zaman bu sorunların çözümünü çok daha hızlı yol kat etmiş olacağız. Bir de fiziksel engellinin sorunuyla görme engelinin sorunu bir değil. İşitme engelinin sorunu bir değil. Bunların hepsinin ayrı bir başkanlık olması lazım bakanlık altında. Bir de bu engellilerin her bakanlıkla ilgili sorun var. Bu koordinasyonun sağlanması açısından bu bakanlık önemli. Sporcu, engelli sporcunun sorunu Spor Bakanlığı. Engelli ÖTV sorunu işte araç. Hazine Bakanlığı, engelli sağlık raporları sorunu Sağlık Bakanlığı. Bu koordinasyonun sağlanması açısından da bu bakanlığın kurulması elzem. Mesela Kıbrıs'ta program yaptım. Birçok üniversitelerden Fahri Doktor'u aldım dünyadan. Ve parlamentolarla konuşuyorum. Kıbrıs'taki konuşmamda da anlattığımda o zaman engelli memuru yoktu. Hemen programın sonunda Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs hükümetimiz hemen 70 tane engelli memur atadı. Bunlar kıymetli şeyler. Şimdi Endonezya'da program yaptım. Kitabım Endonezya'ya çevrildi. Orada okutuluyor, filmi gösteriliyor okullarda. Bakü'de keza aynı işte. Tayvan'da okutuluyor, Tayvanca'ya çevrildi. Oralarda da engelli hakim olmayan ülkeler var. Bizim bu mücadelemizi örnek alarak şimdi onlar da engelli hakim yapıyorlar. Engelli bakanlığı kuracaklar, çalışmalara başlatıyorlar. Dünyaya Anadolu'nun bir köşesinden 2000 rakımlık bir dağda dünyaya gelen bir

0: Uday tanesi dünyaya ışık olup dünyayı dönüştürüyor.
1: Aslında bütün dünyaya ilham olmuşsunuz.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel. Sayın Vekilim, biraz da sosyal sorumluluk projelerinden bahsedelim. Özellikle odaklandığınız konular nelerdir?
0: İşte bu dediğim gibi icra alanları artırmak, Atatürk'ümüzün bir sözü var. Benim için çok kıymetli. Kaymakamlık odalarında olur kaymakamlarımızın. Der ki filmde de var. Tatbik eden, icra eden, karar verenden daha güçlüdür. Biz meclis olarak bir karar veriyoruz, yasayı çıkarıyoruz ama icra eden, işte atıyorum bakan, icra eden vali, icra eden yürütme alanlarında engellilerin daha çok olması lazım güç açısından ve ayna açısından. Benim ikinci filmimde Buğday Tanesi ayna. Ekrana baktığında onu görecek. Ben mesela Gorbaçov'un anında bir leke vardı. Ben çocukken adam dedim devlet başkanı olmuş. Rahmetli Mükerrem Taçoğlu Anavatan Partisi'nde Allah rahmet eylesin vekillik bakanlık yaptı. Yüzünün sağ tarafı siyah bendi. Benim sağ tarafım yanık ve hep değişim yani yüzün derin nakli falan yaptırmıştım. Çocukken onu görünce derdim bak vekil olmuş bakan olmuş. İşte kendi küçük dünyamızı büyük tasavvurlarda o yüzden Buğday Tanesi aynı olacaktır. Aynada bunları valimiz, bakanımızı, kaymakamımız, belediye başkanı hepsi olacak ve insanlar tutunacak onlara. İşte depremde nice insanlar engelli kaldı. Bunların hepsi aynı oldu. Ben şöyle görüntülü görüştüm. Gezici tırlarda izlettik. Tayvan'dan 5 milyon dolar hibe aldık. Vakfımızı kurduk. Buğday Tanesi Vakfı'nı dünyada örgütleniyoruz. Gaziantep'te bu hibe ederek bu 5 milyon doları Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi yaptık. Depremde engelli kalan kardeşlerimiz elini ayağını yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'de üç şey global dünyada çocuk kadın engelli bizim projelerimiz açısından. BM'de Çocuk Hakları UNICEF var. Kadın Hakları UN Women var. Engelli hakları yok. Ülkemde 10 milyon, dünyada 1,5 milyar engelli var. UN disiplinatı yok. Bunu gelin dünya parlamentosuna konuşun, kuralım. Ve bunu dünyada aktarıyorum. Şu anda BM İstanbul'un kurulması UN disiplinatını Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu sunmuştum. Desteğini istemiştim. O da sağ olsun Birleşmiş Milletler'in Eylül ayındaki toplantıda dünya gündemine getirdi. Bu UN disiplinatı kurduğumuz zaman 180 ülkenin Türkiye'de temsilci olacak. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem engellilik alanında Türkiye'nin dönüşümüne hem de barışın ve kardeşin dili olacaktır. Bugün de kıymetlidir. Bunu da başaracağız. İşte okullarımızda akran zorbalığını akran nezaketine çeviriyorum. O bir proje. Orada da ilkokul, ortaokul, lise her yere gidiyorum üniversitelere. Dün de Rize'deydim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne gençlere bir araya geldim. Bütün üniversitelerimizden davet var. Gençler diyorum ben bir parmak 50'lik hayatta buraya getirdim. Size kaç parmak var? 10 parmak. Sizler daha iyileri. Ve onları motive ediyorum. Ellerimizi tutamadığımızı, kalbimize, gönlümüze tutuyoruz. Hiçbir zaman bırakmıyoruz. Ve yere düştüğünde değil vazgeçine kaybedersin. Mottomuzdur bizim. Asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sabır, şükrü ve kendimizden aşağı bakmanın mutluluk olduklarını anlatıyor. Ve amacım da ben yaşadım bu sıkıntıları. Benden sonraki insanlar yaşamasın diye, ülkem, insanlık yaşamasın diye bu mücadeleyi veriyorum.
1: Sayın Vekilim, evet, gençlerden söz açıldı. Bir de dezavantajlı gençler var. Onlara vermek istediğiniz mesaj nedir?
0: İşte onlar da beni aynada görerek ben de yapabilirim, ben de olabilirim. İşte küçük dünyamı anlattığımda işte ben yarın işte Gorbaçov'u gördüm, Mükerrem Bey'i gördüm. Bak vali dedim, bakan olmuş, olmuş, bu olmuş, devlet başkanı. Benim dünyamda da bak olunabilir demiş. İşte bu engelli kardeşlerimiz de aynada beni görüyorlar. Malatya'dan Ömer depremden sonra aradı. 20'li yaşlarda. Vekilimle de annemi kaybettim, evimi kaybettim, barkımı kaybettim depremde. Kuaför olacaktım, kolumu da kaybettim görüntülü. Ömer dedim üzülme sende bir el var bende o da yok dedim. Bak ben vekilim dedim. Hakim ol dedim. Ömer'in gözü parladı. İşte o bir tutunmaydı. Ben organik bir vekilim. Numaram Google'da, filmde her yerde vardır. Hayatım insanlığın emrinde bütün dünyada. Bu millete verecek bir canım kaldı. Onu da günü gelince vereceğiz yani. Adanmış bir ruh, adanmış bir beden olarak hizmet ediyorum.
1: Sayın Vekilim, başka bunun gibi hikayeler var mıdır? Merak ediyoruz. Gençler size ulaşıp neler diyorlar?
0: Çok ilginç, çok talep, çok anormal bir motivasyon var. Gençlerin hepsinin şu anda hayali, engelli, engelsiz, engelli kardeşim Umut. Mesela bir filmde spastik bir kardeşimiz psikoloji okuyormuş. Filmde de bu var. Ben de öyle olacağım dedi. Ben de sizin gibi olacağım dedi. İşte engelli olmayanlar Hollanda'da filmden çıktı. Bir kardeşimiz, gurbetçimiz, sağlığım yerinde, param yerinde, mutsuzum dedi. Ondan sonra hüngür hüngür ağlıyor filmden sonra. Yarın hayata başka başlayacağım dedi. Şunu söyledi. Adam bu halde neler yapmış bir parmakla. Ben niye mutsuzum? Onu hissetti. Bunlar kıymetli şeyler. Motivasyon, empati açısından, motivasyon açısından çok kıymetli. Birlik ve beraberliğimize de vesile oluyor. Kardeşliğe de vesile oluyor bu Buğday Tanesi. Barış içinde bir dünyaya da vesile oluyor. Çünkü pandemiler, depremler nice insanları

0: içimizden aldığı niceleri engelli bıraktım. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Çocuklarımız, kadınlarımız, hayvanlarımız, canlarımız, insanlar ölmesin, insanlık ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz, engelsiz bir dünya. Bu mottomuzda BM Barış Elçisi, Avrupa Ekonomik Senatörü, Fahri Senatör unvanı da var. Dünyanın her yerinde bunu anlatıyorum. Barışın dili, kardeşliğin dili oluyorum. Ve ben bu hayatı yaşadım, benden sonrakilerin yaşamaması için de mücadele ediyorum.
1: Sayın Vekilim, son olarak Buğday Tanesi Vakfı'nı duymuştuk. Nedir faaliyetleri, hemen size
0: Buğday
1: soralım.
0: Tanesi Vakfı bütün dünyada örgütlenen, benim kurmuş olduğum ve ailemin de mütevellisi olduğu bir vakıf. Ben bütün televizyon kanallarında söyledim. Ölüyken de diriyken de Serkan Bayram ismini görmek istemiyorum. Buğday Tanesi bir misyondur, ismi verilebilir dedim. Mütevelliyi de ailem yaptım. Bütün her şeyle sorumlu olsun diye. 180 ülkede örgütlenmeye başladık. Sonra Türkiye'de örgütleneceğiz. Bu engelsiz bir dünya, barış içinde bir dünya kurma projesidir. İyilerin dünyasını kurma projesidir. İyilik iyidir, iyilik bulaşıcıdır. Bunları içeren ve toplumda hem dediğim gibi bu zaten ortez protez gibi merkezleri yapan, hem engelli kardeşlerimizin işte toplumda motivasyonu, uyum sürecini ve onları en bütün makamlarda temsiliyet için mücadele eden, hem engelsiz kardeşlerimizin içinde umut ve motivasyon içeren, dediğim gibi ekonomi sıkıntı, insanlar mutsuz, işte ona da diyor ki en azından sağlığım yerin diyor beni dinleyince, onu da motive oluyor. O yüzden bütün insanla ilgilenen bir proje. Vakıf dünyada çok büyük talep görüyor. Herkes vakfın temsilcisi bölgelerinde olmak istiyorlar. Sırasıyla örgütleniyoruz. Bu dünyayı, iyilerin dünyasını, yeni bir dünyayı, barış içinde bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz. Buna kalben inanıyorum. Boşuna yanmayıp boşuna vekil olmadık. Allah bu nuru tamamlatacak.
1: İnşallah. Türkiye'nin değerlerinde bugün hayat hikayesi, engelleri aşma mücadelesi ve toplumsal farkındalık projeleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ı konuk ettik. Milyonlara ilham olan Buğday Tanesi kitabı üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve stüdyomuzda konuğumuz olduğu için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Buğday Tanesi bereketi olsun programımız.
1: Ben spikeriniz Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerine sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

Peri bacası gibi zaman oyar kendini. Gökyüzü gül kurusu, topraksa efsane gibi. Her kaya bir sır fısıldar, her mağara bir dua. Nevşehir, taşın bile hikaye anlattığı diyar.

Nevşehir Farsça kökenli bir isimdir. Nev kelimesi yeni, şehirse kent anlamına gelir. Yani yeni şehir demektir. Bu isim şehrin Osmanlı padişahı 3. Ahmet döneminde Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından baştan imar edilmesiyle verilmiştir. Eskiden bu bölge Muşkara adıyla anılırdı. Damat İbrahim Paşa'nın şehre yaptığı yatırımlar ve mimari düzenlemeler sonrası bölge adeta yeniden doğmuş, bu da ona Nevşehir adının verilmesine neden olmuştur. Nevşehir, İç Anadolu bölgesinde Kapadokya'nın kalbinde yer alan bir doğa ve tarih harikasıdır. Yüzey şekilleri açısından oldukça özgün olan şehir, yumuşak tüf kayaçlarının binlerce yıl boyunca rüzgar ve suyla şekillenmesiyle oluşan peri bacalarıyla ünlüdür. Bu olağanüstü doğal oluşumlar yalnızca fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda insan eliyle oyulmuş kiliseleri, manastırları ve yeraltı şehirleriyle de tarihi bir derinlik taşır. Nevşehir'in kültürü bu eşsiz coğrafyanın sunduğu çok katmanlı mirasla şekillenmiştir. Kapadokya'nın kadim medeniyetleri, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular burada izlerini bırakmıştır. Hristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutan bu topraklar, ilk Hristiyanların sığındığı yeraltı şehirlerine

Nevşehir adeta yeryüzünde başka bir gezegenin yansıması gibi. Kapadokya bölgesinin kalbi olan şehir, eşsiz doğası ve büyüleyici tarihiyle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarır. Göreme Açık Hava Müzesi, Bizans döneminden kalma kaya kiliseleri ve freskleriyle UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Kayalara oyulmuş kiliseler, manastırlar ve yaşam alanları burada adeta tarihle doğanın iç içe geçtiği bir tablo sunar. Ürgüp şarap mahzenleriyle, taş konakları ve efsanelere konu olmuş üç güzeller peri bacalarıyla meşhurdur. Avanos ise Kızılırmak kıyısına kurulmuş, çömlekçiliğin binlerce yıllık mirasını sürdüren bir sanat şehridir. Kızılırmak'ın çamuruyla şekillenen çömlekler, atölyelerde hala el emeğiyle üretilmeye devam eder. Yeraltı şehirleri Nevşehir'in en gizemli hazinelerindendir. Özellikle Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri, binlerce insanın yaşadığı kiliseleri, su kıyıları ve gizli geçitleriyle hala akılları zorlayan yapılardır. Ihlara Vadisi, Soğanlı Vadisi, Zelve ve Paşabağ gibi alanlar yürüyüşseverler ve doğa tutkunları için bir cennet niteliğindedir. Kapadokya balon turları da şehre gelen her ziyaretçinin rüyalarını süsleyen gökyüzünde renkli bir dans gibidir.

Nevşehir'in mutfağı sade ama lezzetlidir. Testi kebabı en meşhur lezzetlerinden biridir. Avanoz testi çömleklerinin içine konulan et ve sebzeler ağır ateşte pişirilerek servise sunulur ve servis sırasında testinin kırılması adeta bir ritüeldir. Bir diğer yöresel lezzetse düğün çorbası olarak da bilinen ayva dolmasıdır. Etli iç harçla doldurulan ayvalar ekşi tatlı dengesiyle damaklarda iz bırakır. Nevşehir'in el sanatları ise yüzyıllardır süregelen ustalıkların izini taşır. Avanos çömlekçiliği, Hititlerden beri devam eden en eski geleneklerden biridir. Ayrıca taş oymacılığı, özellikle Ürgüp ve Göreme'de çok yaygındır. Volkanik tüp taşlarının kolay işlenebilirliği, bu sanatın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Tarımsal ürünlerde üzüm ve kayısı öne çıkar. Üzüm bağları hem şarap yapımında hem de pekmez, kuru üzüm gibi ürünlerde kullanılır. Şehir aynı zamanda Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biridir. Nevşehir'in simgeleri arasında peri bacaları ve sıcak hava balonları başı çeker. Bu ikili hem görsel hafızalarda yer eder hem de turizmin can damarını oluşturur.

Nevşehir'in tarihine en çok damga vuran isimlerden biri kuşkusuz Sadrazam Damat İbrahim Paşa'dır. 18. yüzyılın başında Osmanlı'nın Lale Devri'nde görev yapan bu paşa, doğduğu toprakları unutmayarak Muşkara'yı yeniden imar ettirmiş, külliyeler, hamamlar, medreseler ve camiler yaptırmıştır. Bu sayede şehir sadece mimari açıdan değil, kültürel anlamda da zenginleşmiştir. Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı külliye bugün hala Nevşehir'in en önemli yapılarından biridir. Onun katkıları sayesinde Muşkara, Nevşehir adını alarak yeni bir kimliğe bürünmüştür. Nevşehir mutfağında zamanla gölgede kalmış ama geçmişte

sofraların gözdesi olmuş bir lezzet. Sızgıt. Bu yemek etin kavrulup yağ ile birlikte küplerde saklanmasıyla hazırlanırdı. Özellikle kış aylarında taze et bulunmadığında sofraya çıkarılır, kavurma gibi tüketilir, bazen yumurtayla ya da bulgurla harmanlanırdı. Bugün artık köy evlerinde nadiren yapılan bu lezzet, bir zamanlar Nevşehir'de dayanıklı ve bereketli bir besin olarak öne çıkardı. Sızgıt, geleneksel mutfakların zamana direnen ama unutulmaya yüz tutmuş bir temsilcisi olarak hala hatırlanmayı hak ediyor. Nevşehir dendiğinde akla gelen en büyüleyici etkinlik, Uluslararası Kapadokya Balon Festivali. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen bu festivalde, dünyanın dört bir yanından gelen sıcak hava balonları, gökyüzünü rengarenk bir tabloya dönüştürür. Sadece görsel bir şölen değil, konserler, yerel ürün standları, halk oyunları ve gösterilerle adeta bir kültür panayırına dönüşür. Bu festival, Kapadokya'nın doğasıyla sanatı, gökyüzüyle insanı buluşturduğu eşsiz bir etkinliktir. Bunun dışında Avanos'ta düzenlenen Uluslararası Avanos Turizm ve El Sanatları Festivali de çömlekçiliğin ve el işçiliğinin yüzyıllık izlerini yaşatmaya devam eder.

Nevşehir'in halk eskilerinden biri olan ve Anadolu'dan izler taşıyan bir türküyle vedaydı. Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler. Kır atımın gidişinden bilmişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Cemalim Cemalim, algın Cemalim. Teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği, program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem, sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven, kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç stoklayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemekler ise onsuz asla yenilmiyor.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Orhan Yaşar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü törenlerine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde'ı İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping'le görüşecek. İki lider İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlar dikkat çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Küresel piyasalar ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Soykırımcı İsrail, Filistinlilere hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç

Karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Ve spor. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Erer altın madalya kazandı. Milli sporcu 20 yaşındaki Berkay Erer, çıktığı 5 maçta rakiplerine round vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal Filistin bayrağı taşıdı. İspanya La Liga, Filistin halkına destek amacıyla Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 22, İstanbul parçalı bulutlu 26 derece, güneşli olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 26, Kerkük 37, Stockholm 12, Sofya 23, yağmurlu olmak üzere Bern 14, Berlin ve Kopenhag 13, Brüksel 15, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 13, Paris 17, Tiran 26, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 26, Viyana 14 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Şimdi bir tren kalkıyor. Radyo dostları, ismi de Memleket Treni. Hoş geldiniz yeni yolculuğumuza, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na. 12 Mayıs 2026 Salı sabahında birlikteyiz. Orada mısınız? Nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Aramızdaki mesafeleri ve saat farklarını hiçe sayıp bir araya geliyoruz değerli dinleyenler. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol alacağız efendim. En sevdiğimiz günlerden birindeyiz. Neden acaba? Çünkü kitaplık köşemiz var. Edebiyata doyacağız. Size bir kitap tavsiyesinde bulunacağız. Bugün Şule Gürbüz ve Kambur isimli eserini konuşacağız efendim. Onun öncesinde de güncel köşemizde ilginç bir konu var efendim. Yağmur hırsızlığı iddiası mutlaka sosyal medyada ya da haberlerde denk gelmişsinizdir. Bu iddiaya bilim nasıl cevap veriyor? Bir telefon bağlantımız olacak değerli dinleyenler. Yolculuğumuzda söz sahibi olmak isterseniz artı 90 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, ileti gönderebilirsiniz. Bekliyor olacağız. Okuyoruz efendim iletileri. İsteklerinizi de çalmaya gayret gösteriyoruz. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden nostalji sevenler bu yolla bizi dinleyebilirken

efendim, günümüzde internetin fazlasıyla kullanılmasıyla birlikte radyo.trt.net.tr adresinden ve mobil cihazlarınıza indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından bizi dinleyebileceğinizi sizlere hatırlatarak haydi gelin Füsun Önal'la bu güzel yolculuğa başlayalım.

0: Güne bir not.
1: Efendim, günümüzün sorunu öfkeyi bugün güne bir notta alıntıladık sizin için. Doçent Doktor Şafak Nakajima yazdı. Haydi gelin bir bakalım. Öfkeyi anlamak kendini anlamaktır. Öfke bir sınır ihlali algıladığınızda ya da bir ihtiyacınız karşılanmadığında ortaya çıkan güçlü bir duygusal tepki. Sizi koruyan, yönlendiren ve bir şeylerin yolunda gitmediğini haber veren içsel bir alarm gibidir aslında. Öfke yalnızca bir patlama ya da kontrol kaybı olarak görmek onun gerçek işlevini gölgeler. Oysa öfke aslında bir bilgi taşıyıcısı. Burada bir şey bana iyi gelmedi der size. Bir enerji kaynağıdır. Harekete geçmeniz, sınır koymanız ve kendinizi savunmanız için güç sağlar. Bir öğretmendir öfke. Değerlerinizi, hassasiyetlerinizi ve ihtiyaçlarınızı görünür kılar. Bir koruma mekanizması. Üzüntünüzü ya da hayal kırıklığınızı saklamak için ön plana geçer. Efendim, çoğu zaman öfke ilk görünen duyguymuş. Altındaysa incinme, değersizlik hissi, ihmal edilme, anlaşılmama ya da haksızlığa uğrama gibi daha derin duygular bulunur. Bu nedenle yapmanız gereken şey öfkeyi bastırmak değil, size ne anlattığını duymaktır. Ancak o zaman bu duygu doğru yönetilebilir. Aristoteles'in şu sözü bu konuda önemli bir referans. Herkes öfkelenebilir, bu kolaydır. Ancak doğru kişiye, doğru derecede, doğru zamanda, doğru amaçla ve doğru şekilde öfkelenmek, işte bu herkesin yapabileceği bir şey olmadığı gibi hiç de kolay değildir. Bilinçli bir şekilde fark edip yönetmeyi öğrendiğinizde öfkeniz, düşüncenizi netleştiren, sınırlarınızı belirleyen ve ilişkilerinizi güçlendiren bir kaynağa dönüşür değerli dinleyenler. O zaman ne yapacağız? Öfkelenmek çok insani bir duygu yazımıza göre. O öfkeyi doğru yere, doğru şekilde akıtacağız.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket Treni'nde Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Hatırlatalım. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'nu ağırlıyoruz telefon hattında. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Hocam, hemen sormak istiyorum size. Sosyal medyada, haber bültenlerinde bu aralar sıkça gördüğümüz, tabii yağmurun da çok konu olduğu günlerden geçtiğimiz için zannediyorum, yağmur hırsızlığı iddiası üzerine bilimsel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Nedir bu yağmur hırsızlığı? Bilimsel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
1: Biraz tabii hayal ürünü bir şey. Yani teknik olarak öyle bir teknoloji yok şu anda. Yani yağmur bulut doğumlama olayı 1980'lerde terk edilmiş bir teknoloji. O da çok böyle lokal, yerel, en fazla %5, %10 ya da en hadi daha da arttıralım %20'lik bir yağış arttırımı yapabileceği düşünülen bir teknoloji. Yani diyelim ki bunu nasıl yapacaklar ya? Yağış arttırma projesini yağış azaltma olarak yorumluyorlar. Bir de tabii bizim bulunduğumuz enlemler, yer, konum, bunun yapıldığı iddia edilen yer arasında çok büyük farklar var. Yani bunlar bizden çok daha uzak bir yerlerde ve bizim doğumuzda bunlar. Yani şimdi düşünün, dünyanın dönüşüne uygun bir hava hareketi var. Dünya battan doğuya doğru dönüyor. Bizim hava hareketlerimiz de battan doğuya doğru geliyor. Yani bizim batımızda da Balkanlar var. Hani eskiden televizyonlarda hep derlerdi ya, işte Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Şimdi bizim hava Balkanlardan geliyor ama bu ülkeler Balkanlarda değil. Bu İran, şey, İsrail vesaire. Yani bunu şöyle anlatsak, mesela dere gibi düşünün. Bunlar derenin aşağısında, biz derenin yukarısındayız. Yani derenin aşağısına ne kadar su alırsalar, derede ne yaparsa yapsalar, yukarı bizim derenin yukarısında bizi etkileyemezler yani. Bunu nasıl bilmiyorum, yani çok böyle güzel hikayeler oluyor. Millet beynimizde buna inanmaya meyilli bu tür hikayelere.

0: Evet.
1: Yani bunun bilimsel bir tarafı yok.
0: Bilimsel bir tarafı yok. Peki yağmuru artırmanın bilimsel yönleri var mı hocam?
1: Yani bilimsel teorisi var, mantığı var onun.
0: Hı.
1: Bu 1950'lerde işte Amerika'da bir buzdolabı çalışılırken fark edilmiş. Yani böyle çok aşırı soğuk sıvı damlacıkları var gökyüzünde. Yani bir şimdilik suyun 0 derecede donduğunu biliriz.
0: Hı.
1: Ama bulutta su saf olduğu için -40 derece kadar donmayabiliyor. Bunu donması için mutlaka buna şey yapmamız lazım. Bir toz, tuz, böyle bir çekirdek, yoğuşma çekirdeği katmamız gerekiyor. Şimdi bunu dediler ki madem böyle oluyor bu, biz bunu bulutta
0: Evet.
1: niye yağmıyor, bulut gelip geçiyor? Demek ki burada şey yok. Yeterince yoğuşma çekirdeği yok.
0: Hı.
1: O zaman biz buna ne yapalım? İşte bir sürü madde denemişler. En sonunda gümüş yiyatür. Biz buluta gümüş yiyatür atalım. Oradaki soğuk su damlacıkları işte buz kristaline dönüşsün. Sonra buz kristali büyüsün, aşağıya düşsün. Yani düşerken de ya kar olarak düşecek ya da eriyip yolda yağmur olacak. Bunu böyle 1980'lerde terk etmişler. Bakmışlar ki bu buzdolabındaki gibi, laboratuvardaki gibi olmuyor. Yani kontrol edemiyorsunuz havada. Yani nerede tohumlayacağız bulutu? Bu bulut nereye gidip yağacak? Bunu kontrol etmeniz mümkün değil. Bir de tekrarlayamıyorsunuz. Bir de bunu yani gerçekten yağdı mı? Biz mi yağdırdık? Kendi mi yağdı? Bir de yani bulutun şeyi de önemli. Sıcaklığı önemli. Bir sürü şey daha var faktör. Onları da kontrol edemiyorsunuz. Bu bir de bu şeye neden oluyor. Büyük tartışmalara. Yani böyle insanların hayal gücü yüksek. Şimdi diye bu A noktasında böyle bir şey yaptınız.
0: Hı.
1: B noktasında hiç yağmur yağmadı, kuraklık oldu. Aa sen bizim bulut yağışımızı çaldın. Ya da şöyle yapalım. A noktasında bunu yaptınız. B noktasında yani B noktasında rüzgarın gittiği yön yani doğuda diyelim. Orada çok yağmur yağdı, sel oldu. Sen bizi sele neden oldun diyor. Amerika'da eyaletler hepsi birbirine mahkemelik olmuşlar. Burada havanın mülkiyeti problemi çıkmış karşımıza. Bunun ekonomisi, faydası, maliyet hesapları, bu yarattığı sosyal problemler dikkate aldığı zaman bunun bir işe yaramadığını ve şey yapmışlar. Bu sefer iptal etmişler bunu, yasaklamış birçok eyalet. Burada işsiz kalan bu şirketler işte Araplara, bazen bize gelip yağmur yağdıralım abi diye dolaşıyor. Mesela bugün mü neydi? Orman yangını vardı. Dün haberlerde Amerika'da vesaire. Avrupa'da her tarafta ormanlar yanar. Hatta Amerika'da ormanlara beraber evler de yanar böyle. Ama kimse çıkıp demez ki ya bak bu kuraklık var. Bu kuraklığı engelleyelim. İşte bizim uçaklar var bir sürü bu konuda.
0: Hı.
1: Yetişmiş adam var ama bu bulutu tohumlayalım, yağmuru yağdıralım. Kuraklığı çözelim diye kimse orada bunu söylemez. Yani öyle bir çözüm yöntemi yok.
0: Hı.
1: Ama işte bunu bize pazarlamak için uğraşılıyor.
0: Hı.
1: Bir de tabii bunlar böyle insan kafasında birleştiriyorlar yani.
0: Evet,
1: Aa,
0: değil mi
1: bak
0: hocam?
1: yağmur, evet yağmur bombası vardı. Aa, bu da bak yağıyordu. Aa, bu da savaş var.
0: Hı.
1: Bunlar mesela bir A olayından sonra B olayın olursa o B olayını A'ya bağlıyor insanlar. Yani ama ilişki kuruyor.
0: Gündemle de ilişki kuruluyor zannediyorum, değil mi hocam?
1: Evet ya evet işte o. Yani ama doğada bakarsan doğada aynı anda değişen çok olaylar var. Aynı denk gelen.
0: Hı.
1: Yani bunlar hep olur. Mesela diyelim ki İstanbul işte köprülerde geçen araç sayısıyla korelasyon yaparsan bu istatistiksel bir şey. Kanserden ölenlerin sayısı aynı anda artıyor. Şimdi köprüden geçmek kanser mi yapıyor? Şimdi bunu buna bağlamak yani böyle
0: Evet.
1: şeyler çok bağlanıyor bunlar böyle.
0: Hı.
1: Şimdi burada önemli olan fiziksel ilişkidir. Yani rastlantılar değildir.
0: Evet.
1: Yani bu daha önce de olmuş böyle. İşte bir güneş tutulması olduktan sonra diyelim ki bir uçak kazası oluyor. Aa bu
0: Evet.
1: güneş tutulmasından. İyi de
0: Depremden
1: her gün
0: sonra
1: güneş
0: da çok
1: tutuluyor.
0: konuşmuştuk, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Depremlerden sonra.
1: Evet yani işte şu an, o deprem havası diye bir şey oluştu o zaman.
0: Hı.
1: Sıcak, nemli, boğucu hava. Sıcak bir Ağustos ayında. Nemli, sıcak, boğucu hava. Aa deprem havası. Ya, yani
0: Hı.
1: her havada oluyor bu. Her saatte oluyor. Kar da yağarken oluyor. Gece de oluyor, gündüz de oluyor.
0: Hı.
1: Ama işte insan beynin böyle bir yanılgısı var yani. Hemen birçok açıklamaya çalışıyor bir şeyi. ve ilişki kuruyor. Ama arada gerçek anlamda fiziksel bir ilişki yok mu, var mı onu bilemiyor tabii. Sadece rastlantısal ilişkilerle bunu açıklamaya çalışıyor. İşte bir şey olduğu zaman bu olur. İşte bir kara kedi geçti önünden. Biraz sonra araba bozuldu. Aa, kediden oluyor. Yani kedinin ne suçu var. Arabaya bile dokunmamış yani.
0: Belki bir sebebe bağlamak işimize geliyor hocam. İnsanoğlu evet. olarak değil mi?
1: Evet. Beynimiz böyle şeyleri açıklamaya çalışıyor evet. her zaman. İşte gökyüzünde uçak izlerini görüyor. İşte şudur, yok budur. Ay uçaklar yani bu izler yani uçaklar çıktığından beri var bunlar. Ama bu kadar çok insan uçmuyordu yani. Eskiden kim uçuyordu? Bu kadar uçağa binmek çok ayrıcalıklı bir şeydi. Şimdi uçak sayısı, Türk Hava Yolları uçak sayısı kaça katlandı? Yani bütün dünyada uçaklar yolculuk katlandı. Bu eksik dereceye rastladığı zaman uçak egzozdan çıkan şeyler anında buz kristaline dönüşüyor.
0: Daha görünür hale geldi bizim tarafımızdan evet. değil mi?
1: Evet onları görüyoruz. Yani normalde biz var ya mesela meteorolojide veya askeriyede bu uçakların izinin görülmesini istemeyiz. Düşünsene biz sana görünmez bir uçak imal ettiniz. Uçak görünmüyor ama izi çıkıyor. İzi görünüyor. Yani sürpriz atak şeyi de kalmıyor. O yüzden biz savaş anında uçaklara şey veririz, yükseklik veririz, şuradan uç, buradan uç diye. Bunu hesaplanabilir bir şeydir bu. Yani ne bileyim, o pilotların da çoğu çocuğu burada yaşıyor. Yani Mars'ta yaşamıyor onlar. Bir de yani uçaklara bir kilo fazla yük koymak, evet. bir de uçaklar için ekonomik değil. Uçaklar öyle fazla yük almak istemezler. Çok fazla yük aldıkları zaman hava sıcaklığına göre kalkış mesafesi değişir. O yüzden bazen yükü bırakırlar. Bavullar falan sonradan gelir başka uçakla. Yani bu kadar ton, gazı, sıvıyı alacak uçak
0: yok.
1: Böyle bedavaya havada salçalacak. Yani bunun bir anlamı yok.
0: O zaman sizin gibi uzmanlara kulak vereceğiz hocam. Her okuduğumuzu doğru saymayacağız. Her zaman biraz sorgulamak lazım. Sorgulamak bu, lazım.
1: Sosyal bilim, yani sosyal medyada acayip bilgi kirliliği de var yani. Bu, evet. Kirli bilgi çağına girdik yani. Böyle bir şey var.
0: Çok fazla bilgiye de maruz kalıyoruz. Çoğu da yanlış. Evet, o yüzden evet. denetimsiz. O yüzden de bu şekilde biz de istiyoruz ki sizin gibi uzmanları burada buluşturalım dinleyicilerimizle. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Efendim Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'nu ağırladık. Sadece yağmur hırsızlığıyla ilgili değil. Genel olarak sosyal medyada her okuduğumuzu, her yapılan haberi irdelemeden, hocamızın da dediği gibi bilime kulak vermeden her alanda biz hep söylüyoruz biliyorsunuz sağlıkta da bu çok yapılıyor mesela çok tehlikeli ve de yağmur hırsızlığı iddiasının hocam da çok da doğru dayanakları dayanmadığını bizlere açıkladı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Kitaplık köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'ı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Şimdi bu hafta yine Türk Edebiyatı'ndan devam edelim dedik.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz hafta bol bol tarih konuşmuştuk. Şule Gürbüz biraz daha bugünlere döneceğiz diyeceğim ama şimdi Şule Gürbüz'ün Kambur kitabını konuşacağız. Kambur kitabı benim şöyle dikkatimi çekti hocam. Siz söyleyince benim yazarın okuduğum ilk kitabı sizinle tanıştım. 18 yaşında yazmış bu kitabı.
1: Evet.
0: O çok ilginç geldi
1: Evet.
0: bana. İlk kitabı, ilk kale ve bu kadar da ses getirmiş.
1: Evet, yazıldığı dönem de çok ses getiriyor. Hatta Şule Gürbüz de bunu beklemiyor ve hayretle karşılıyor
0: Kendi de.
1: aslında. Kendi de hayretle karşılıyor, evet. Şimdi bugünden bakınca, kendi söylediği de o tabii. Bugünden bakınca evet, böylesi metinler, postmodern metinlerle, işte bilinç akışı tekniğiyle kurulmuş metinlerle belki çok karşılaşıyoruz ama
0: Evet,
1: 92'de
0: 92'de.
1: çıktığını
0: Tam onu
1: düşününce,
0: düşünüyordum ben de.
1: evet, 74 doğumlu, 1974 doğumlu Şule Gürbüz. 18 yaşında tabii, 1992 yapıyor.
0: Şöyle bir yorumu da okudum. Yani sanki 18 yaşında bir gencin kaleme aldığı, hani böyle kısa kısa notlar alır
1: Evet.
0: ya gençler.
1: Evet.
0: Öyle bir
1: Öyle
0: roman havası var.
1: hissettiriyor
0: Öyle
1: aslında. Bir
0: hissettiriyor.
1: anlatı. Yani en konu bir roman diyebilir miyiz? İşte tartışmalı. Postmodern anlatı tekniklerinin işte sağladığı imkanlar da aslında burada bizim işimizi zorlaştırıyor. Burada bilinç akışı tekniğini kullandığını görüyoruz. Bilinç akışı tekniği nedir? Bir kahramanın zihninin sıçrayarak böyle olduğu gibi, o anda düşündüğü gibi, sayıklar gibi konuşması. Şimdi Şule Gürbüz'e diyorlar ki kahramanlarınız çok konuşkan. Ve Şule Gürbüz de şöyle bir cevap veriyor bunu. Ben diyor, yani kahramanlarım çok konuşkan mı bilmiyorum, farkında değilim ama değilim ama olan biten diyor, sadece insanın zihninde ve dilinde olunca kahramanın da diyor konuşmaktan başka bir çaresi olmuyor aslında. Burada dil üzerinde tabii hassasiyetle durduğunu görüyoruz ve altını çize çize diyorum, 18 yaşında böyle bir metin kurmak kolay bir şey değil.
0: Evet,
1: Kendisiyle
0: kolay değil.
1: yapılan konuşmalarda şey diyor, bu yıllar için yazar olmakla ilgili diyor benim bir hayalim yoktu. Aslında diyor ben işte kendi inşaatıma, kazı alanıma yönelmek istiyordum ve diyor kendi harabatıma girmek istiyordum. Yani kendimi deşmek istiyordum esasında. Ve diyor bununla ne yapacağım, kazıyı ne kadar sürede gerçekleştirebileceğimi düşünürken diyor bunun bu kadar uzun süreceğinden de aslında haberdar değildim. Burada kastettiği şey şu: Kambur'u yazdığı sıra bir şiir kitabı ve bir de oyun yayımlıyor. Ya yani peş peşe bir üç kitap, 18-19 yaşında Şule Gürbüz'ün üç kitabını görüyoruz. Sonra uzun yıllar süren bir
0: Sessizlik.
1: sessizlik var. Evet. Ve burada diyor ki insan diyor çok gençliğinde, daha erken gençliğinde 3-5 senede diyor bir şeylerin olacağını zanneder. Şimdi diyor

0: aslında çıkmaz.
1: Hmm.
0: Hesabı yaptığı hali bile hatta diyor hatırlamaz yıllar sonra.
1: Çok doğru. Hep yanılırız, değil mi?
0: Evet. Ben diyor daha bir 5 sene kapalı kalsam, işte 7-8 sene bir uzletgah gibi bir yere çekilsem, içime dönsem, benliğime yaklaşabilsem, kendimi daha iyi bulabilsem diye düşünüp duruyordum diyor. Ama bu aslında benim için 19-20 yılı buldu. Bu arayış. Kamburu da diyor hemen her şey gibi aslında bir ihtiyaçtan yazdım. Kendi ihtiyacımdan yazdım. Edebiyatı seviyordum. Yüksek edebiyatla karşılaşmıştım. İyi metinler okuyordum. Ve edebiyatta iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilecek durumdayken işte kamburu yazdım. Ve diyor bu işte bir ilk adım, bir ilk çivi, işte geminin çıpasının atılması gibi bir şeydi. Kendimi görmek istedim diyor. O attığım ilk taşın uzaklığı ne olacaktı ve oradan sonra atacağım taşla arada nasıl bir fark olacaktı? Yani bu kendini denemesi aslında
1: Evet.
0: yazarın. Bunu görüyoruz ve işte tam konuşmasının o kısmında diyor. Yani ben diyor yazdığım dönemde bu diyor yüksek bir eser değildi. Ben bunu biliyordum. O sebeple çok rağbet görmesi de beni hayrete düşürdü. Çünkü ben 18 yaşındayken bile bu metinden memnun değildim aslında. Ama işte yayın evi bastı ve peşi sıra basılıyor tabii. Ve diyor yani bugün için değil, o günlerde belki de böyle bir metni yazmak, ortaya koymak kolay değildi falan. Ve sonra diyor ki işte kamburu yazdıktan sonra 4-5 sene sonra diyor kanatlarım çıkacak zannettim. Olmadı diyor. 7-8 sene geçti gene olmadı diyor. 10 sene oldu diyor. Ben bu defa artık kanatlarımdan vazgeçtim. Ve bunun da diyor bu kadar geç geleceğini bilseydim, yani yazma serüveninin daha ilerleyen yaşlarında yeniden süreceğini kastediyor burada, bilseydim 18 yaşında da bu kadar acele eder miydim? Ondan da emin değilim diyor. Şimdi Şule Gürbüz'ün çok ilginç bir mesleği var. Belki dinleyicilerimiz haberdardırlar. Aslında İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili Edebiyatı mezunu Şule Gürbüz. Evet, daha sonra Cambridge'de felsefe eğitimi alıyor. Ve Türkiye'de sanat tarihiyle ilgileniyor ve milli saraylara antika saat tamircisi olarak giriyor. Evet, Şule Gürbüz Türkiye'nin sayılı antika saat tamircilerinden birisidir. Çok uzun yıllar Dolmabahçe Sarayı'nda çalışıyor. Ve bundan herhalde 4-5 sene önce olmalı. Oradan ayrılıyor. Galata Mevlevihanesi vardır Galata'da, İstanbul'da. Artık orada olduğunu biliyoruz. İşte bu konuşmanın bir kısmını herhalde TRT 2'de olacak diye anımsıyorum. 4-5 yıllık önceki bir konuşma. Şimdi Şule Gürbüz'ün metinlerinde işte o sebeple bir saat tiktakı var mı? Zamanla ilgili bir tasarrufu var mı soruları geliyor. Evet, bunu kendisi de kabul ediyor ama şöyle bir fark var esasında. Bu metni yazdığında 18 yaşında Şule Gürbüz henüz meslek sahibi değil ve ne yapacağını aslında bilmiyor da, değil mi? 18 yaşındaki bir çocuk, çocuk diyelim artık üniversitenin başında olduğunu düşünürsek nasıl bir kariyer planı çizeceğini tahmin edebilir ama kesinleştiremez. Kesinleştirmesi güçtür. Hakikaten bambaşka bir yere gidiyor ve şey diyor sonrasında Şule Gürbüz, insan bazen sebeplerini sonradan inşa edebilir. Bu sözü çok hoşuma gitti benim. Evet, burada zamanla ilgili, dille ilgili bir tasavvuru var, bir tahayyülü var Şule Gürbüz'ün, farkındayız. Ama belki de işte bunların sebebini ilerleyen yıllarda yaptığı meslekle, seçtiğim meslekle ortaya koydu. Metin küçük bir metin
1: Evet.
0: ve hakikaten takip etmesi de zor bir metin, değil mi?
1: Siz konuşurken şunu düşündüm. Başta zihinden bahsettiniz ya, sanki yazarın zihni konuşuyormuş gibi hissettirdi bana, değil
0: Evet, yer yer, değil mi?
1: mi?
0: Siz de onu hissettiniz mi? Yani kenara çekilmek, bir uzlete çekilmek,
1: Evet.
0: içine kapanmak, içine dönmek. Buradaki anlatıcının da esasında insanlardan neredeyse nefret ettiğini, İnsanlardan uzakta yaşamak istediğini ama bir şekilde bunu başaramadığını. Çünkü işte eşyanın tabiatına aykırı.
1: Hatta sert eleştiriler
0: Evet,
1: okuyabiliyoruz,
0: karşıya
1: değil mi?
0: taşınan bir komşu mesela onun
1: Evet.
0: huzursuzluğu.
1: Zaman zaman günlüğünden

0: notlar görebiliyoruz.
1: Tabii bu günlük gerçek bir günlük mü? Bunun gerçek bir günlük olması mümkün değil. Çünkü günlük ta hangi tarihte
0: O da çok
1: başlıyor?
0: ilginç. Yani
1: Evet.
0: şimdi zaman dediniz ya,
1: Evet, zamanı kırıyor, değil
0: zamanı
1: mi?
0: kıran bir yapısı var. Onu sonradan fark ettim. Çok güzel aslında o günlüğün ilk sayfası.
1: 3 Eylül 1839, sayfa
0: Tarihi
1: 38'de.
0: atılmış.
1: Evet.
0: Sonra yazılıyor ki bugün 3 Eylül, yarın 27 Haziran olacak. Dün 5 Eylül'dü.
1: Evet.
0: Aslında bir zamansızlığı mı bilmiyorum yani, bunu aslında okuyucu da kendi içinde yorumlayabilir gibi bir
1: Tabii
0: metin
1: ki,
0: yazmış,
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: tabii ki. Yani anlatının imkanlarından biri bu zaten.
0: Evet.
1: Tamamlanmıyor ve bize bırakıyor çok şeyi.
0: 3 Eylül tarihini heyecanla bekleyenler vardı. Geldi işte, ne oldu? Bir şey mi varmış diyor.
1: Böyle bir şey var zaten metin
0: Değil mi?
1: boyunca. Evet, oldu, tamam. Yani sonra ne
0: Ne oldu?
1: yapacağız?
0: Değil
1: Biraz
0: mi?
1: Şule Gürbüz'ün kendi konuşmasındaki gibi, kanatlarım çıkar diye bekledim, bekledim, çıkmadı diyor.
0: Ne oldu, değil mi?
1: Evet.
0: Yani aslında evet, yani hayatta büyük beklentilere girmemek gerektiğini ama yer yerde her şeyi küçümsememek de gerektiğini,
1: Evet.
0: hani duyguları daha nötr yaşamak gerektiğini zannediyorum biraz anlatmaya çalışmış gibi geldi bana.
1: Yani
0: Her
1: şeyi,
0: şeye çok anlam yüklemeyin diyor aslında.
1: evet, dilin imkanlarını iyi kullanıyor hakikaten. Şimdi şeye bakıyoruz mesela, hemen kitabın başlarında burnundan bahsediyor anlatıcı. Zaten kambur ve kamburluğundan rahatsız. Onu
0: Evet.
1: biliyoruz. Anlatıcının kendisi kambur. Önden bakınca cüce, arkadan bakılırsa koca bir tümsek. Nereden bakılacak peki, yandan mı? Olabilir. Bakışlarımın çok derin ve keskin olduğu kanısındayım. Ama bunu söyleyen hiç olmadı. Çok da yalnız aslında.
0: Evet.
1: Burnum içinse burun demek pek hafif kalır. Burun demek şeddeli demiş, parantez içinde gerekir. Baktıkça pes diyorum. Tanrı beni bu şekilde yaratıp dünyaya gönderiverdi. Ama beni tekrar göreceğini düşünseydi burnumun 1/4'ünü geri alırdı. Bu nedenle de karşısında daha fazla kalabilmek için en korkunç suçları işliyorum. Saçlarımın önleri döküldü. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Arkamdaki bir aynadan tepemin de açılmış olduğunu görene dek diye devam ediyor. Dişlerini tasvir ediyor ve şey çok çarpıcı. En çok sağ elimin küçük parmağını severim. Küçükken bir kazayla kopmuştu. Kim bilir nerelerdedir, neler beceriyordur.
0: Evet. Ya bilmiyorum, her satırda sanki başka bir duygu doğuyor içinizde. Karamsarlık da çok var. Bir günü daha bitirmenin sevincini yarına başlıyor olmam yarıda
1: Evet,
0: bırakıyor.
1: evet. Eserin başlarına bir de şeyi hatırlarsınız Gülnur Hanım. Birdenbire fırıncıyı herhalde öldürüyordu, değil mi?
0: Evet,
1: Eline bir
0: evet.
1: bıçakla karnından,
0: Orada bir ne
1: karnı
0: oluyor,
1: sallayıp.
0: ben mi anlamadım deyip
1: Evet,
0: bir iki
1: evet.
0: cümle geriye döndüm.
1: Sonra kitabın en sonunda geri dönüyoruz aslında ona. Çiçekçiyi arıyor,
0: Evet.
1: bak seni de öldürürüm. Bana güzel bir çiçek ver, cenaze çiçeği ver diye. Gidip cenazesine çiçeği verecek. Daha doğrusu çiçeği bırakacak. Çok tekinsiz bir tarafı da var. Yani bir ürperti veriyor insana. Her an bir şey olabilir. Tetikte bırakıyor okuru. Onu fark etmişsinizdir. Çok apansız bir şeyler olabilir.
0: Korktuğum başıma geldi. Daha doğrusu başıma korkulacak bir şey geldi. Karşımda yıllardır boş duran eve birisi taşındı.
1: Evet, ondan rahatsız
0: İnsanları
1: oluyor
0: sevmiyor
1: mesela.
0: çünkü
1: İnsanları
0: yazarımız.
1: sevmiyor.
0: Şöyle bitirelim mi
1: Doppler'deki
0: aslında?
1: gibi biraz.
0: Evet, gerçekten öyle, Doppler'deki gibi. Benden bana kayıtsız kalınmasıyla benden nefret edilmesi arasında bir seçim yapmam istense tereddütsüz nefreti seçerim. Kayıtsız kalınacak bir yanım yok demiş. Yani bence sanki düz bir metin gibi geliyor ama yani bu cümlede ciddi bir duygu var aslında. Benden
1: Evet.
0: nefret edilsin daha iyi diyor, değil mi?
1: Evet. Evet. Metinde sık sık söz, dil vurgularını
0: Evet.
1: görüyoruz. Dille bir zorunun olduğunu aslında anlıyoruz. Hem anlatıcının hem de bir taraftan yazarın. Çünkü şunu söylüyor. Söz aynaysa yansıtır yalnızca. Hiçbir zaman kendisi değildir. İnsanlar bu aynaların düz mü eğri mi olduğu ile ilgilidirler. Benimse aynaları kırmak en büyük zevkim. Sözü kırmak aslında.
0: Evet, doğru.
1: Dili bozmak.

0: Dickens, onun da zaten yazarlığa ilk başladığı metin,
1: Evet.
0: 18 yaşında bir roman olarak geçiyor. Dediğim gibi yani bu yanlış olmaz herhalde hocam, değil mi? Kendi zihni konuşuyormuş gibi, anlatıcı konuşuyormuş gibi,
1: Tabii,
0: değil mi?
1: tabii.
0: Birinci
1: Biz
0: ağızdan
1: onun
0: yazılmış
1: olduğu
0: bir
1: gibi
0: metin.
1: zihninden akanları,
0: Ne
1: geçenleri.
0: yazarsa onu okuyoruz.
1: Evet, evet kahramanın zihninden geçenleri görüyoruz.
0: Zaman zaman zamanı reddediyor. Zaman zaman insanları reddediyor. Bu kitapta bol bol bunu göreceksiniz. Zaman zaman duyguları reddediyor. İnce bir kitap zaten. Tanışabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam size.
1: Rica ederim.
0: Değerli dinleyenler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'ı ağırladık. Yarın aynı saatte memleket treni yolculuğumuzda farklı konu ve konuklarla sağlıkla buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Orhan Yaşar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uranyum tehdidi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza'yı, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen 2014 askeri liselere giriş sınavı soruşturmasında FETÖ üyeleri tarafından sınav sorularının çalınarak örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soruları verdiği belirlenen 7 FETÖ şüphelisinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Soykırımcı İsrail, Filistinlere hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı.

0: Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Ve spor. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Erer altın madalya kazandı. Milli sporcu 20 yaşındaki Berkay Erer, çıktığı 5 maçta rakiplerine round vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı. İspanya La Liga'da Filistin halkına destek amacıyla Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutlandı. Barcelona'nın kutlamalarında Lamine Yamal Filistin bayrağı taşıdı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 22, İstanbul parçalı bulutlu 26 derece, güneşli olmak üzere Üsküp'te Lefkoşa 26, Kerkük 37, Stockholm 12, Sofya 23, yağmurlu olmak üzere Bern 14, Berlin'de Kopenhag 13, Brüksel 15, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 13, Paris 17, Tiran 26, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 26, Viyana 14 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Saatimiz 11'e 6 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı'nda sizlerle buluştuk. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar canlı yayında yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Sesimizin ulaştığı herkese iyi bir gün diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız yayınımıza. Dış basında öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından telefon bağlantıları gerçekleştireceğiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü ve TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız. Ve sonrasında stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Gündemi değerlendireceğiz. Gazeteci Ercan Gürses'le birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını

Turumuza Milliyet Gazetesi ile başladık. Yeni bir anayasa vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde yeni anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı. Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur ifadesini kullandı. Stratejik çıkarma, Belçika Kraliçesi Matilda önderliğinde İstanbul'daki Belçika Ekonomik Misyonu'nun ikinci gününde Türkiye adeta katılımcıların ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi

öncesinde misyonun açılışına katılan kraliçe, 200'e yakın iş insanı, çok sayıda diplomat, bakan ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle birlikte Türkiye'nin stratejik önemine dikkati çekti. İnsansız helikopterde dev adım, SAHA 2026 fuarı Türkiye'nin insansız hava araçlarının yanı sıra insansız helikopter, kara ve deniz araçları sistemlerindeki gelişmeleri göz önüne serdi. Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olan Alpin'in yeni versiyonlarında taşıdığı yük ağırlığının 1000 kilogramı çıkması hedefleniyor.

Hürriyet gazetesine geçtik. Kraliçe ile Avrupa Birliği sohbeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Belçika-Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Erdoğan, Türkiye-Belçika ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Orta Doğu'daki son gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, gümrük birliğinin güncellenmesinin gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin savunma girişimlerine Türkiye'nin katılmasının iki tarafında menfaatini olduğunu ifade etti. AB-Suriye ilişkilerinde normalleşme adımı, Avrupa Birliği Suriyeli 2011'de askıya aldığı ekonomik ve ticari ilişkileri yeniden normalleştirme yönünde önemli bir adım attı. AB Konseyi 2011'de askıya alınan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nı yeniden yürürlüğe koydu. Böylece petrol, petrol ürünleri, altın, değerli metaller ve elmaslar dahil Suriye menşeli ürünlere yönelik ithalat kısıtlamaları kaldırılacak. Herkesi Türkiye'ye bekleriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Cannes Film Festivali'ne büyük çıkarma yapacak. 15-17 Mayıs tarihlerinde Cannes'da düzenlenecek. Türkiye'ye davetlisiniz etkinliklerinde dünya film sektörünün önde gelen isimleriyle ülkemizin başarılı oyuncuları bir araya gelecek.

0: Sabah gazetesiyle turumuza devam ediyoruz. Belçika Kraliçesi İstanbul'a hayran kaldığı Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'la eşlik etti. Belçika Kraliçesi'nin İstanbul ziyareti sırasında çekilen sıcak ve samimi kareler büyük beğeni topladı. Kraliçe Matilde, İstanbul'un eşsiz boğaz manzarasına hayran kaldı. Hakan Fidan'dan Hayye'ye taziye ziyareti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha ziyareti kapsamında İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas siyasi büro üyesi Halil Ey Hayye'nin taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan Bakan Fidan, Katar'ı ziyaretindeki görüşmelerde Başkan Erdoğan'la Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Es-Sani başkanlıklarında 2026 yılı içerisinde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite'nin 12. toplantısına yönelik hazırlıklar gözlemlendi. Geçilecek. Fidan'ın Mart ve Nisan aylarında Katar'a gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin desteğini teyit etmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine yönelik hassasiyeti paylaştığını belirtmesi öngörülüyor. Petrol, Trump'ın İran tepkisiyle yükseldi. Petrol ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine verdiği yanıtı reddetmesinin ardından yükseliş gösterdi. Brent petrol gün içerisinde %4,5'a yükselerek varil başına $105.54'a çıkarken ABD ham petrolü $99'ların üzerine tırmandı. Altının ons fiyatında %1,5 düşüş yaşandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. Pekin'de karar verilebilir. ABD ve İran arasındaki kriz karşılıklı açıklamalarla tırmanırken Trump'ın 13-15 Mayıs'taki Çin ziyaretinde savaşın seyriyle ilgili bir karara varacağı belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin nihai anlaşma için sundukları cevabı, Çin'le de paylaştıklarını açıklaması da bu yorumları güçlendirdi. Avrupa Birliği'nden istilacı Yahudilere yaptırım, Avrupa Birliği ülkeleri Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıp topraklarına el koyan Yahudi yerleşimcilere yaptırım konusunda uzlaştı. Açıklamaya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas yaptı. AB, Hamas yöneticilerine de yeni yaptırımlar getirdi. Irak çareyi Ceyhan'da arıyor, Hürmüz Boğazı'nda

artan güvenlik riski nedeniyle petrol ihracatında ciddi kayıp yaşayan Irak, çözümü yeniden Türkiye güzergahında aramaya başladı. Bağdat yönetimi, Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına taşınan Kerkük petrolü miktarını artırmak için bölgesel yönetimle birlikte Türkiye'nin kapısını çaldı. İlk etapta günlük 100 bin varillik ek petrol sevkiyatı hedefleniyor.

Akşam gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Gazze'ye BAFTA ödülü, İsrail'in Filistin saldırılarını konu olan ve BBC'nin yayınlamayı reddettiği Gazze belgeseli BAFTA TV ödüllerinde en iyi güncel olaylar yapımı ödülünü kazandı. 5 Türkiye 42 gün karantina, hantavirüs gemisinden tahliye edilen 3 Türk ambulans uçakla getirildi. Sağlık Bakanlığı daha önce getirilen 2 Türk'le birlikte 5 Türk'ün testlerinin negatif çıktığını, belirtiye rastlanmadığını ancak 42 günlük karantinada tutulacaklarını açıkladı. Sayısalda ilk 5'teyiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TİM skorlarına göre Türkiye'nin Avrupa'da matematik ve fen eğitimlerinde ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi.

0: dış basın.
1: Rusya'nın Sputnik Ajansı, İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakere sürecine işaret ederek ülkesinin olası saldırılara karşı güçlü bir yanıt vermeye hazır olduğunu söylediğini yazıyor. ABD ile devam eden müzakere sürecine ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık seviyesine değinen Kalibaf, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuç meydana getirecek. Dünya bunu anlamıştır. Biz tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler" ifadelerini kullandı. Sputnik bir diğer haberinde ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin Tahran'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında ABD'nin taleplerini eleştirerek ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor dediğini aktarıyor. İran'ın yalnızca kendi güvenliğini değil tüm bölgenin güvenliğini gözeten öneriler sunduğunu savunan Bekai, "İmtiyaz talep etmedik, istediğimiz İran'ın haklarıdır. Biz sadece ülkemizin savaşı sona erdirme hakkını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Washington'a sorumlu öneriler sunduklarını belirten İranlı sözcü, İran'ın bölgede sorumluluk sahibi bir güç olduğunu söyledi. Bekai, ABD'ye iletilen teklifinde bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını kaydetti. Lübnan Başbakanı Selam, Suudi Yayın Kuruluşu El Arabiya'ya verdiği mülakatta, İsrail'le yürütülen müzakereler kapsamında barışı desteklediklerini ancak bu barış için taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtti. Selam, ülkesinin şu anda daha kapsamlı müzakerelere giriş hazırlığı çerçevesinde Washington'da İsrail'le ön görüşmeler olarak nitelendirdiği bir süreç içinde olduğunu ifade etti. Başbakan Selam, Lübnan'ın temel taleplerinin derhal bir ateşkes ilanı, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve Lübnan'daki çatışmalar sırasında gözaltına alınan Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması olduğunu dile getirdi.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail Meclisi, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonuna karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını oylayacak. İsrail'de 7 Ekim'e karıştığı iddia edilen Filistinlilerin yargılanması için özel bir yasal çerçeve oluşturulacak. Daha önce ilk oylamadan geçen, Aksa Tufanı operasyonuna karıştığı iddia edilen Filistinlilerin kamuya açık yargılanması ve idam cezası verilebilmesinin önünü açan yasa tasarısı 2 ve 3. oylamalar için İsrail Meclisi'ne getirilecek. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nden Simcha Rotman ve Avigdor Lieberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi'nden Yulia Malinovski tarafından sunulan tasarı, İsrail'de hem iktidar hem de muhalefet tarafından destekleniyor.

0: Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat, Netanyahu'nun İsrail'in Amerikan askeri desteğine olan bağımlılığına son vermesini istediğini yazıyor. Netanyahu bir röportajında ABD'den gelen mali desteği, yani aramızdaki askeri işbirliğinin finansal unsurunu sıfıra indirmek istiyorum dedi. İsrail'in yılda yaklaşık 3,8 milyar dolar tutarında ABD askeri yardımı aldığını belirten Netanyahu, ABD'nin 2018-2028 döneminde İsrail'e toplam 38 milyar dolarlık askeri yardım sağlamayı kabul ettiğini belirtti. Ancak Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki mali ilişkilerin yeniden düzenlenmesi için kesinlikle doğru zamanda olunduğunu ifade etti. İngiltere ajansı Independent, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yarın 2017'den bu yana ilk kez Çin'i ziyaret ederek Pekin'e gideceğini yazıyor. Yetkililere göre ABD ve Çin'in karşılıklı ticaret ve yatırımları kolaylaştırmak üzere forumlar düzenlemek üzere anlaşmaya varması ve Çin'in Boeing uçakları, ABD üretimi tarım ve enerji ürünleri satın alımlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca nadir toprak minerallerinin Çin'den ABD'ye tedarikine olanak sağlayan anlaşmayı uzatma konusu da ele alınacak. Habere göre görüşmelerin 2 gün sürmesi planlanıyor. Independent bir başka haberinde Avrupa Birliği'nin Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını duyuruyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. AB Dışişleri Bakanlarının AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nı yeniden tamamen yürürlüğe koyma kararı aldığını anımsatan Kallas, bunun ikili ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Kallas, aynı zamanda Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldık bilgisini verdi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: İngiliz yayın kuruluşu BBC, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'da yeni üsler açmak için Danimarka'yla gizli görüşmeler yürüttüğünü bildiriyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre taraflar son aylarda müzakerelerde önemli ilerleme kaydediyor. Beyaz Saray, Danimarka ve Grönland'la ilgili üst düzey temasların sürdüğünü doğrularken görüşmelerin gidişatından memnuniyet duyulduğunu ifade ediyor. Yeni kurulması planlanan üslerin Rusya ve Çin'in Kuzey Atlantik'teki faaliyetlerini izlemeye odaklanacağı kaydediliyor. Stratejik açıdan Giyuk Geçidi olarak adlandırılan bölgede yer alacak bu tesislerin özellikle deniz trafiği gözetiminde kritik rol oynaması bekleniyor. Almanya'nın Welt gazetesi, Almanya'nın Türkiye'den Yıldırım Han ve Tayfun Glock 4 füzeleri satın alma planı yaptığını yazdı. Berlin, Avrupalı NATO müttefiklerinin korunması amacıyla Türkiye'den kıtalar arası balistik Yıldırım Han füzesiyle hipersonik Tayfun Glock 4 füzelerinin alınması konusunda istişarelerin sürdüğünü belirtti. Welt'e konuşan diplomatik kaynaklar, bu konuda olası bir anlaşmanın Ankara'da Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi sırasında kamuoyuna duyurulabileceğini aktardı. Deutsche Welle yayın organı, Almanya'nın insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere ve siber saldırılara karşı savunmasını güçlendirdiğini aktarıyor. Savunma sanayi şirketi Rheinmetall ile telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, Almanya'nın kritik altyapısını korumak için ortaklaşa geliştirecekleri savunma kalkanı projesi için düğmeye basıldığını duyurdu. Almanya'daki havaalanları, enerji santralleri, sanayi tesisleri, köprüler, limanlar ve askeri tesisler gibi kritik ve hassas yapılar, çoklu tehditlere karşı koruma yaklaşımıyla inşa edilecek bu koruma kalkanıyla korunacak, olası saldırılara karşı koyabilecek teknolojiler geliştirilecek.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Fener Rum Patriği Bartolomeos'un Atina ziyareti, Heybeli Ruhban Okulu müjdesi, Yunan sahillerinde 100 kilo bomba yüklü insansız deniz aracı bulunması, eski Başbakan Tsipras'ın partisine açıklaması gibi Yunanistan gündemine dair pek çok başlığı dinleyeceğiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Tüpçü bizlerle birlikte.
1: Atina'dan merhabalar. Bugün Yunanistan gündeminden öne çıkan başlıklarla yine birlikteyiz. Hem savunma, hem diplomasi, hem de güvenlik cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İsterseniz gelin haftanın öne çıkan konularına hep birlikte bakalım. İlk olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarıyla başlayalım. Çok sayıda İHA üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen Türkiye ile nasıl başa çıkacağız? Bu tehdide nasıl karşılık vereceğiz diye sordu Dendias. Bu tehdide karşı cevabımızın adı Centaur sistemidir dedi ve sistemi dünyanın en gelişmiş anti-drone çözümlerinden biri olarak tanıttı Dendias. Peki Dendias'ın Yunan elleriyle üretildi, Yunan zihinleri tarafından tasarlandı sözleriyle duyurduğu bu Centaur, Yunanca ifadesiyle Kendavros nedir? Gerçekten neyi ifade ediyor ve Türkiye'nin ürettiği İHA'larla ve SİHA'larla karşılaştırdığımızda nasıl bir fotoğraf ortaya çıkıyor? İsterseniz ondan bahsedelim. Onun bir analizini yapalım. Aslında bu sistem klasik anlamda bir hava savunma şemsiyesi değil. Daha çok küçük ve orta ölçekli İHA'ları ve SİHA'ları tespit eden, sinyallerini karıştıran ve etkisiz hale getirmeye çalışan bir elektronik harp ve anti-drone sistemi. Yani yaklaşan bir drone'u kör etmeye, yönünü şaşırtmaya veya kontrol bağlantısını koparmaya odaklanıyor. Ancak işin dikkat çeken tarafı şu. Türkiye son yıllarda sadece İHA yahut SİHA üreten bir ülke değil. Aynı zamanda bunlara karşı savunma sistemleri de geliştiren, elektronik harp kabiliyeti oluşturan ve çok katmanlı hava savunma ağı kuran bir ülke haline geldi. Uluslararası uzmanların yaptığı değerlendirmelerde de bu Centaur'un, Dendias'ın bahsettiği sistemin özellikle elektronik karıştırma tarafında etkili olabileceği söyleniyor. Ancak modern savaşta artık GPS kullanmadan uçabilen, hatta fiber optik kablolarla yönlendirilen dronlar da var. Yani işte bu noktada sadece sinyal karıştırmaya dayalı sistemlerin sınırları kısıtlı olduğu ortaya çıkıyor. Özetle Yunanistan'ın bu Centaur hamlesi kendileri için önemli bir teknolojik adım olabilir. Ama mevcut tabloya bakıldığında Türkiye'nin hem taarruz İHA'ları hem de entegre hava savunma altyapısı açısından daha geniş ve daha tecrübeli bir kapasiteye sahip olduğu görülüyor. İki tarafı mukayese ettiğimizde ciddi bir makas farkının olduğu ortada diyelim ve Yunanistan gündeminden bir diğer başlığımıza hızla geçelim isterseniz. İkinci başlığımız Fener Rum Patriği Bartolomeos'un Atina ziyareti. Bartolomeos, patrikliğe seçilişinin 35. yılı dolayısıyla düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu Atina'da. Özellikle Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili verdiği mesaj dikkat çekiciydi. Binadaki kapsamlı restorasyon çalışmalarının birkaç ay içinde tamamlanacağını ve Eylül ayında görkemli bir açılış planladıklarını söyledi. Bir anlamda bunun müjdesini verdi Bartolomeus. Konuşmasında İstanbul'u medeniyetlerin buluşma noktası olarak da tanımladı Bartolomeus ve herkesi İstanbul'a ve Fener semtine davet etti. Türkiye'deki dini özgürlüklerden ve Rum toplumuna sağlanan imkanlardan da övgüyle söz etti. Ancak Bartolomeus'un bu açıklamaları akıllara Batı Trakya'daki Türk azınlığın durumunu getirdi doğal olarak. Patrik İstanbul'daki kiliselerin ve azınlık okullarının restorasyon süreçlerini rahatlıkla yönetebilirken Yunanistan yönetimi Batı Trakya'daki Türk azınlığın dini özerkliğini, müftülük seçimlerini ve derneklerdeki Türk ismini kullanma hakkını bile ısrarla görmezden geliyor yıllardır. Yani İstanbul'daki hoşgörü ikliminin benzerinin Yunan devleti tarafından Türk azınlığa gösterilmemesi bölgedeki demokratik samimiyetin sorgulanmasına neden oluyor dolayısıyla ve Yunanistan'daki demokrasi ve eşitlik tartışmalarında yeniden gündeme taşımış durumda. Evet, şimdi bir sonraki gündem maddemizde güvenlik boyutuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme var. Ondan bahsedelim. Yunanistan'ın batı kıyılarında, İyon Denizi kıyısında, Lefkada sahilinde çalışır durumda bir insansız deniz aracı balıkçılar tarafından bulundu geçtiğimiz günlerde ve Yunanistan gündeminde en çok konuşulan konulardan biri bu. Bu aracın 100 kilogram patlayıcı taşıdığı da öne sürüldü. Olayın ardından hem Yunan basını hem Yunan muhalefet partileri hükümete sert sorular yöneltmeye başladılar. Böylesine tehlikeli bir aracın, bir deniz aracının Yunan karasularına kadar, Yunan sahillerine kadar nasıl ulaştığı sorgulanıyor. Özellikle kıyı güvenliği ve deniz denetimi konusunda ciddi açıklar olduğu yorumları yapılıyor. Yunan kamuoyunda dikkat çeken bir başka eleştiri de şu oldu bu konuyla ilgili. Türkiye ile deniz yetki alanları üzerinden sürekli tartışmalar yaşanırken önce kendi karasularımızın güvenliğini sağlayın görüşü sıkça dile getiriliyor muhalefet partileri tarafından. Ama asıl önemli ayrıntı şu. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Yunanistan açıklarında İsrail Sumut filosuna bir korsan saldırı düzenlemişti. Ve bu korsan saldırıdan sonra şimdi de silahlı insansız deniz aracının Yunanistan kıyılarına

0: kanaatlerini beraberinde getirdi diyelim ve bugünlük Yunanistan gündeminden bu kadar diyerek sözü size devredelim.
1: Yunanistan gündeminin detaylarını TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Topçu'dan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte İran cephesindeki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
2: Dünya nefesini tutup Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılabilecek müzakere noktasında İran'ın vereceği cevabı bekliyordu. Ve nihayetinde İran 14 maddeye cevap verdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bunu beğenmediğini, bu verilen cevapların pek makbul olmadığını söyledi. Dün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekkai haftalık basın toplantısında soru sorarak başladı. Trump dedi, bizim verdiğimiz cevapları makul görmüyor. Acaba dedi, savaşın sonlanmasını beklemek, Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılarak gemilerin geliş gidişine vesile olması, onun ötesinde İsrail'in başta Lübnan olmak üzere birçok yere saldırması ve bu saldırının durması, öte taraftan 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin el koyduğu mal varlıklarımızın iade edilmesi makul talep değil mi dedi. Bunu dedi, size ve halkımızın takdirine bırakıyorum. Öte taraftan İran ordusu da yapılabilecek herhangi bir askeri harekete karşı da hazırlıklı olduğunu tekrar beyan etti. İpler aslında henüz tamamen atılmış değil, fakat Trump'ın ifadesiyle işte bir pamuk ipliğine bağlı. Bir böyle çadırda yaşayan, nefes almaya dönük bir insanın hali gibi her an sönümlenebilir. Netice itibariyle ister masada, ister sahada bu iş için bir çözüm yolu aranıyor. Ama şu anda ya masa ya saha noktasında %100 net karar verilmiş değil. Öte taraftan Tahran, Fransa ve İngiltere'nin Körfez'e doğru savaş gemisini göndermesini kınadı ve aynı zamanda dedi gelecek olan bu gemiler düşman olarak telakki edilecek. Öte taraftan İran basınına yansıyan meselelerden bir tanesi de Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın altından geçen bu fiber optik kabloları ile ilgili koruma ücreti talep edip süreç içerisinde bununla ilgili bir takım düzenlemeler yapması ile ilgili uzmanlar burada olabilecek herhangi bir sıkıntının birçok başka sıkıntıya yol açacağını söylüyorlar. Bakalım bu noktada da nasıl bir gelişme olacak. İşin doğrusu ABD Başkanı'nın Çin seyahati öncesi veya sonrası çok dikkatli bir zaman birimini içinde barındırıyor. Bakalım Trump gitmeden savaş kararı verecek mi? Ya da Çin'e gidip Çin'de İran'la ilgili konuşup bir anlaşmaya mı varacak? Yoksa Çin'den döndükten sonra tekrar bir saldırı emrini mi verecek? Onu biz hep beraber göreceğiz. Olabilecek yeni gelişmelerle Tahran'dan tekrar sizlerle olacağız.
1: TRT İran temsilcimiz Harun Aykaç'ı aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz. Ve şimdi gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gürses.
3: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim Orta Doğu'daki gelişmelerle başlayalım dilerseniz. İran
3: Tabii.
1: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan diplomasi vurgusu açıklaması geldi. Pezeşkiyan müzakerelere açık olduklarını belirtti. Trump ise yapmış olduğu açıklamada özgürlük projesini yeniden hayata geçirmeyi düşünüyorum ifadelerini kullandı. Yine dikkat çekici mesajları takip ettik karşılıklı. Hem savaşa hem anlaşmaya ilişkin yapılan bu çelişkili açıklamalar sizce nereye doğru evrilir? Ve İran'ın yeni barış önerisi de çok konuşuldu. Bu teklif neleri içeriyor? Detayları dinlemek isteriz.
3: Şimdi İpek Hanım, tahmini gerçekten çok zor ve aynı zamanda yaptığınız analizlerin çok kolay bir şekilde böyle akamete uğrayacağı, çürüyebileceği bir ortamdayız gerçekten. Bunu da çok gördük. Yani ne zaman umut var bir ortamda olsak bir anlamda böyle hayal kırıklığı yaşadığımız süreçler de oldu. Yine Amerikan Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda anlaşmaya yakın olduklarını ve anlaşmaya çok uzak olduklarını çok kısa aralıklarla dile getirmesi ve son zamanlardaki mesajlaşmaların artması ama buna mukabil anlaşma ihtimalinin zora girdiğinin belirtilmesi umutları bir ölçüde kırdı. Bunu

0: piyasalara yansımasını da gördük. Maalesef son özellikle mesajlaşma içerisinde İran'ın karşı teklifinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmeyeceğinin açıklanması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukayı devam ettireceğine ve bundan sonrası için o özgürlük operasyonu, yani oradan Hürmüz'den geçmeyi arzulayan gemilere eşlik edebileceğini, yeniden bu projeyle ortaya koyabileceğini açıklaması bu işin çıkmaza girdiğini gösteriyor. İran diyor ki karşı önerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük olarak egemenlik hakkı için Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetinden vazgeçmeyeceğini ama bir yandan nükleer konuda da bazı anlaşmalara varabileceklerini dile getiriyorlar. Özellikle nükleer tozun İran'da, Natanz ve İsfahan'daki üslerde derinlere, yani Amerikan saldırılarının ardından derinlere gömüldüğünü, bunun ancak Amerikan teknolojisiyle çıkartılabileceğini, bu nedenle Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ortaklaşa bir şekilde bunları çıkartılması talebinin İran tarafından dile getirildiğini görüyoruz. Ama İran'ın bununla birlikte nükleer tesislerinden vazgeçmeyeceğini, barışçıl bir şekilde nükleer konuda ilerleme sağlama konusunda gayreti olacağına dair bir maddenin de olduğunu anlıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmiyor. Bana kalırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la müzakerelerinde nükleer konudan çok daha önemli İpek Hanım, en önemli konu petrodolar imparatorluğunun devam ettirilmesi, yani yuanla değil petrolün dolarla satılması ve ikinci noktada İsrail'in güvenliğinin sağlanması. Bu iki konuda denge arzuluyor. Bu nedenle Trump'ın yakında çıkacağı Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinin de bu açıdan çok hayati olduğunu artık görmemiz gerekiyor. Çin'in İran'a destek konusunda tam olarak hangi noktada olduğu konusunda rivayet muhtelif, bilmiyoruz. İran'a destek konusunda çok ileri noktalara vardı mı? Ama bildiğimiz bir konu var. O da Hürmüz Boğazı konusunda Çin'in ihtiyacının Amerika'dan daha yüksek olduğu ve Amerika'nın da bunu keşfederek bir anlamda zamanı oynamaya başladığı. Şimdiye kadar İran'ın zamanı oynadığını düşünüyorduk ama şu anda Trump'ın da bir sıkıştırıcı faktör olarak zamanı kullandığını görebiliyoruz.
1: Evet, belki önümüzdeki günlerde değil mi Trump Şii görüşmesinin ardından İran konusundaki bu görüş ayrılıkları da giderilebilir. Önümüzdeki haftada konuşuruz elbette yansımalarını sizinle birlikte. Efendim ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi de İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri tesis kurduğunu yazdı geçtiğimiz günlerde. Yine Sayın Cumhurbaşkanı da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyeti İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti. Şimdi Irak cephesindeki gelişmelere de bir bakalım dilerseniz. Türkiye'deki arabuluculuk rolüyle beraber bağlantılı düşündüğümüzde neler bize işaret ediyor acaba baktığımızda?
0: Şimdi bu gizli üs konusu çok enteresan İpek Hanım. Esasen biz İran'da da 12 gün savaşları süreci içerisinde İsrail'in gizli üsleri ve gizli drone parçaları ürettiği yerleri de görmüştük. Bakın ne kadar böyle enteresan bir durum değil mi? Yani İran ve İsrail arasındaki ilişki biçimini hepimiz çok iyi biliyoruz. Kafamızda kodladığımız bir süreç var ve Mossad'ın böylesi bir yapılanmayı İran'da da kurabildiği, Irak'ta da belli ki o çöl bölgesinde kendisine ait gizli üsler kurabildiği ve bir kısmının da ortaya çıkmamış olabileceği düşüncesi
1: Bir
0: var.
1: çoban tarafından tesadüfen bulundu öne
0: Evet,
1: sürüldü.
0: öne sürülüyor. Irak bunu yalanlıyor ama ben bunun olabileceğini düşünüyorum. Yani bölgede İsrail'in varlığının, Mossad'ın varlığı zaten belli ama İsrail'in bir üs olarak varlığının da bulunmuş olabileceğini görmek lazım. Esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı olan bir yerde İsrail'in olmaması çok fazla düşünülemiyor. Özellikle bu coğrafyada. Birinci kısım bu. İkinci taraf, Türkiye'nin son zamanlarda Irak coğrafyasının farklı aktörleriyle kurmuş olduğu ilişki. Bunlardan birisi Mesrur Barzani ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi. Son zamanlarda Süleymaniye yönetimiyle de ciddi anlamda bir temas trafiğimiz ve düzelen ilişkiler boyutu da var. Ki bu düzelen ilişkilerin semeresini de aldık biliyorsunuz. Özellikle Terörsüz Türkiye projesinde ve İran'daki saldırılara PKK'nın katılmaması, Kürt grupların katılmaması konusunda onların tavrında Türkiye'nin rolü olduğu konuşuldu. Bu arada Mesrur Barzani'ye Türkiye'nin özellikle şu çağrıda bulunduğu belirtiliyor. Terörsüz Türkiye projesinde Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğu ve bu nedenle bölgedeki PKK'nın tırnak içinde silahlı varlığının Türkiye tarafından bundan sonra kabul edilmeyeceği. Dolayısıyla artık bölgede terör yerine kalkınmanın konuşulması gerekiyor. Ama ben terör konusunda ciddi anlamda ayak direyen bir kesimin olduğunu düşünüyorum PKK'da. Bununla ilgili olarak da İsrail'in kışkırtmaları ve önlerine

0: Tırnak içinde yeni bir fırsat çıkabileceğine dair bir beklenti olduğunu görebiliyoruz. İmralı ve Kandil arasındaki uçurumun da biraz bundan kaynaklandığını düşünmek lazım tabii.
1: Evet efendim. Şimdi Avrupa Birliği ile Suriye ilişkilerinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Bunlara da bir bakalım dilerseniz. Aynı zamanda Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlığı'na yönelik yaptırımlarının sonlandırılması kararı da açıklandı. Bu bağlamda bu başlığı konuşmak isteriz.
0: Tabii İpek Hanım, bunlar çok tarihi adımlar. Bakın, 1978 yılında yapılmış bir anlaşma var Avrupa Birliği Konseyi ile Suriye Devleti arasında ve bu ortak bazı işbirlikleri, bu arada serbest ticareti, gümrüksüz ticareti de içeriyor. Ama 2011 yılındaki iç savaşın ardından biliyorsunuz bu askıya alınmış bir anlaşma
1: Ve ticari
0: halindeydi.
1: ilişkiler, evet.
0: Dolayısıyla 2011-2026, yaklaşık 15 sene sonra bu anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi, ilişkilerin normalleşmeye başlaması çok ciddi bir kazanım. Türkiye'nin de Suriye politikası açısından, Suriye devletinin de artık akredite bir devlet haline gelmesi açısından çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği büyük bir ekonomik güç. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şara'nın ağırlanması, Moskova'da ağırlanması, Avrupa Birliği liderleriyle görüşüyor olması ve bu tarz anlaşmaların yeniden yürürlüğe girmesi bizim açımızdan da önemli. Çünkü bizim hinterlandımızın bir parçası Suriye. Zaman zaman sıkıntılar var Suriye'nin güneyindeki İsrail işgali gibi. Ama Suriye'nin ben bu tarz ilerlemelerle artık bağımsızlığını biraz daha tahkim ettiğini düşünüyorum.
1: Efendim Rusya Devlet Başkanı Putin de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle üçüncü bir ülkede müzakere yürütmek için değil uzun vadeli bir barış anlaşması imzalamak amacıyla görüşebileceğini açıkladı. Ateşkes, esir takası, Kiev'e yönelik olası saldırı ihtimalleri, ABD'nin girişimlerine değinen Putin nihai anlaşma sağlanmadan liderler düzeyinde görüşme yapılmayacağını vurguladı. Bunu daha önce de defalarca dile getirmişti. Baktığımızda bu mesajları nasıl okumak lazım? Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Ne dersiniz?
0: Zannediyorum onun emarelerini almaya başladık İpek Hanım. Yani bu İran-Amerika savaşı, İran-İsrail-Amerika hattında dönen savaştan biraz daha farklı. Çünkü burada ben Putin'in şimdiye kadar herhangi bir umut vermediğini düşünüyordum. Şimdiye kadar, yani bu son gelişmeye kadar. Putin'in bu noktaya gelmiş olması belli ki masada ve gizli diplomatik kulislerde bazı sonuçlar alındığını gösteriyor. Özellikle Alaska'da 2025 yılının 15 Ağustos'unda Putin ve Trump arasındaki görüşmenin ardından gizli bir anlaşmaya varıldığı, ama bunun uygulamaya zamanla konulacağı iddia edilmişti Amerikan medyası tarafından. Bu onun çıktılarından birisi olabilir. Esasen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da o anlaşmanın hükümlerinin bir an önce Amerika tarafından yerine getirilmesini beklediklerini dile getirdi. Burada tabii Ukrayna açısından doğru senaryolar ya da kendi açılarından üzücü bazı sonuçlar da ortaya çıkabilir. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Ukrayna'nın bazı topraklarının 2014 Kırım işgalinin legal hale getirilmesi, de facto hale getirilmesi ve bazı Rusya'nın işgalindeki topraklarında Rusya'nın işgalinde kalması yönünde bir düşüncesi olduğu da Trump tarafından saklanmadan dile getirilen bir husustu. Bu nedenle ben Rusya ve Amerika arasındaki son dönemdeki yakınlaşmaların Ukrayna savaşının bitmesi noktasında, en azından fiili bir statüko oluşma noktasında bir adım olduğunu düşünüyorum. Ama burada bazı engeller var. Mesela Putin diyor ki, yani biz nihai bir anlaşma olmadan liderler bir araya gelmeyecektir. Nihai bir anlaşmanın da çok zorluk olduğu çok ciddi anlamda bir önünde problemler olduğu belirtiliyor. Çünkü böylesi bir nihai anlaşma imzalamak için Ukrayna liderinin, Zelenski'nin toprak tavizini resmileştirmesi gerekiyor. Bunu da kolay kolay yapamayacaktır
1: Durumların
0: yani
1: kırmızı
0: kendi
1: çizgileri,
0: ülkesinde.
1: evet.
0: Çok ciddi anlamda, bir de kendi geleceği açısından da çok ciddi bir sorun. Ama bunun olmaması durumunda da bu işten çıkış olmadığı belirtiliyor. Zelenski 3 günlük ateşkesten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlediğini de açıkladı bir anlamda son zamanlarda. Biliyorsunuz o ateşkesin ardından yaşanan gelişmelerinde geleceği matuf bazı yön çizici işaretleri de olabilir diye düşünülüyordu. Ama şunu vurgulayalım en son olarak İpek Hanım, müsaadenizle. Açıkçası ben yani Burada mesela Azerbaycan-Ermenistan savaşı sonrasında, Karabağ savaşı sonrasında Azerbaycan'ın net galibiyeti olmasına rağmen hala barış anlaşması imzalanamadığını ve bunun 4 sene üzerinden geçtiğini hatırlatmak gerektiğini

0: Her yıl zırhlı araçlardan nükleer başlıklı kıtalar arası balistik füzelere kadar geniş çaplı ağır silah yelpazesinin sergilendiği bir töreni takip ederken bu yıl sönük geçti biraz daha bu zafer kutlamaları. Yabancı konuk sayısı da oldukça azdı. Siz nasıl takip ettiniz bu geçit törenini?
1: Geçmişe göre çok daha coşkusuz, onu söyleyelim. Yani çok ciddi anlamda dünyada takip edilir. Zaman zaman yani komünist dönemden kalan esintiler olduğu dile getirilirdi. Kremlin'de, Kızıl Meydan'da ve bu tarz gösterilerde Ruslar o savunma sanayi silahlarını sergilemek konusunda ciddi anlamda bir gurur günü haline getirirlerdi bunu. Şimdi zırhlı araçların geçmemesini bir anlamda şeye de bağlayanlar var. Son zamanlarda Rusya'daki benzin kıtlığına da bağlayanlar var. Özellikle bu yani net bir petrol üreticisi olmasına rağmen rafinerilerde sıkıntı yaşadığını, Ukrayna Savaşı nedeniyle buralardaki arz sorununun buralara yansıdığı ve böylesi bir törende bile zırhlı araçların geçmemesinin bir anlamda bu yakıt krizinden de kaynaklandığı gibi marjinal bir görüşte söz konusu. Ne kadar doğru bunu bilemeyiz ama bir anlamda gelen konuk sayısının azalması, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından Rusya'nın ekonomik gücünü biraz zayıflatması ve Rusya'nın son zamanlarda popülarite merkezi olmaktan biraz daha geriye doğru gitmesiyle de alakalı diye düşünüyorum. Eski böyle coşkulu, eski tantanalı günler belki ortadan kalktı ama bu tarz süreçleri, bu tarz günleri halihazırda devam ettiren bir
0: Evet.
1: Rusya da var tabii.
0: Evet. Şimdi geleceğin güvenlik mimarisi başlığında da Saha Expo 2026 hafta sonu tamamlandı. Ülkemizin savunma ve havacılık sektöründeki en önemli organizasyonlarından biriydi Saha Expo 2026. Bu Expo'ya gösterilen ilgiye çıktıların nasıl değerlendirmek istersiniz?
1: Valla son zamanların en gurur verici böyle törenlerinden, fuarlarından birisiydi İpek Hanım. Onu söyleyelim. Sadece ve sadece Yıldırım Han'ın o görkemli görüntüsünden bahsetmiyorum. Yani o sürpriziydi fuarın açıkçası. Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi 6000 kilometre menzilli olduğu belirtilen, hatta ve hatta açıklanmayan bazı savunma sanayi ürünleri olduğunu da biliyoruz.
0: Almanya'nın bile radarına girmiş durumda. Değil
1: İnanılmaz.
0: mi?
1: İnanılmaz. Tam ona geliyordum İpek Hanım. Gerçekten bakın, Almanya bizim gözümüzdeki Almanya nedir? Bizim yaşımızdaki olan insanların hep Alman teknolojisi, ileri teknoloji, savunma sanayinden tutun da Leopard tanklarından tutun da üstün Alman otomobillerinden yani Alman böyle beyaz eşyalarına kadar Almanların böyle bir üstünlüğü vardır ve Almanlar bunun böyle gururunu yaşarlar. Biraz da kibirle yaşarlar. Şimdi Almanya gibi bir ülkenin Türkiye'ye bunu biz öne sürmüyoruz. Die Welt diye Almanların çok ünlü bir gazetesi var biliyorsunuz ve ciddi de bir gazetedir. Böyle ciddi duyumlar almadan bunları yazmaz. Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füze sistemlerini almak konusunda ciddi anlamda değerlendirme yaptı ve Ankara'daki NATO zirvesinde bunu gündeme getirebilecekleri konuşuluyor. Bunun nedeni de Amerikalıların Tomahawk füzelerini Almanya'dan çekme planı, yani Almanya'ya yönlendirmeme planlarının etkili olduğu belirtiliyor. Alternatif olarak Türkiye'den böyle bir plan yapmış olmaları ve bizim Yıldırım Han füzesinin henüz daha bakın laboratuvar testi aşamasını geçti. Daha birçok testi olmasına rağmen bu anlaşmaların şimdiden düşünülmesi. Sadece bunlar onur verici, gurur verici, onu söyleyeyim. 8 milyar dolarlık 3 gün içerisinde anlaşma yapıldı ve bunun bizim şimdiye kadar savunma sanayinde bu kadar kısa aralıklarla yaptığımız en yüksek anlaşma olduğunu görebiliyoruz. Artık İpek Hanım, biz şeyleri sayamıyoruz. Savunma sistemlerimizin isimlerini sayamıyoruz ve çok böyle ekosistem oluşmuş durumda. Hepsinin de Türkçe çok güzel isimleri var. Dolayısıyla bu gelişmelerin ben diğer sektörlere ve diğer sanayi alanlarına çok ciddi yansımaları olabileceğini düşünüyorum. Çok ciddi bir bilgi birikimi yakaladık. Ama şununla kapatayım müsaadenizle. Bence bundan sonrası için artık Türkiye'nin bu süreci hiç kesintiye uğramadan devam ettirmesi son derecede hayati. Sadece ekonomik değil, aslında ekonomi bunun en böyle geride kalan tarafı. Jeostratejik anlamda da bu konuda ciddi bir koz elimize geçmiş durumda. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Siyasi irade bu konuda en büyük güvencemiz diye düşünüyorum.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olunuz. Gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nın böylelikle sonuna geldik. Yarın 11 haberlerinin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Turkuaz.
2: Yol üzerindeki suya uzak kavşak noktalara yapılan Türk mimarisinin nadir örneklerinden biridir Sibel. Kubbeli, parmaklıklı, zincirle sabitlenen bakır ve pirinç tasların parmaklık aralarından susayan yolculara boş verilip dolu alındığı bir küçük su evidir mimari tanımda. Cami avlularının olmazsa olmaz çadırvanı da bir nevi sebi sayılır. Üç kıtada ayak bastığı her yeri çiçeklendiren bir millet, su sebiletmeyi gülümsemek gibi doğal bir tavır haline getirir. Su sebildir. Bir de sebilciler vardır. Sırtlandıkları sahtiyandan su kırbasıyla beyaz külahlı, abani sarıklı, şalvarlı, tuhaf adamlar. Ellerinde üzeri elle işlenmiş, şifa ayetleri yazılmış, Kerbela şehitlerinin isimleri nakşedilmiş taslarla merhamet dediğimiz kavramı bir içim suya dönüştürürler. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhu için dağıtılan su, bir medeniyetin ruhunun da aynası olur. Yalnızca susuzları kandırmak değil, yoksullara sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, açları doyurmak, sahipsiz çocuklar bir yana, sahipsiz canlılara sahip çıkmak da bir sebile dahildir. Sebil bir hayat tarzıdır artık. Biz yine de ilk çağrışım olarak şair Ziya Osman Sabah'ın dizelerini okuyalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün insanlığın geçmişinden geleceğine uzanan, cevaptan çok soru soran bir başyapıttan bahsedeceğiz. Stanley Kubrick'in 1968 tarihli sessiz ve destansı görsel şaheseri 2001, Bir Uzay Macerası. Film bizi milyonlarca yıl geriye, ilkel insanların dünyasına götürür. Çorak bir arazide hayatta kalmaya çalışan bu topluluğun karşısında aniden gizemli bir nesne belirir. Kara monolit. Bu pürüzsüz siyah sütun adeta dışarıdan gelen bir zekanın dünyamıza ilk dokunuşudur. Bu gizemli nesne sayesinde ilkel insanlar ilk kez bir kemiği alet olarak kullanmayı keşfeder. Sinema tarihinin en meşhur geçişi de burada gerçekleşir. Havaya fırlatılan o kemik saniyeler içinde geleceğin modern uzay gemisine dönüşür. Stanley Kubrick, insanlığın milyonlarca yıllık gelişimini tek bir kareye sığdırmıştır. Hikayenin devamında Jüpiter'e doğru yol alan bir uzay gemisinde oluruz. Burada insanlık, kendi yarattığı teknolojinin en gelişmiş ama bir o kadar da ürkütücü haliyle yüzleşir. Yapay zeka HAL 9000. Gemiyi kontrol eden bu gelişmiş bilgisayar zamanla kontrolden çıkar ve bir tehdit haline gelir. Kubrick burada modern dünyanın en büyük korkusunu sorgular. Kendi ellerimizle yarattığımız makinelere ne kadar güvenebiliriz? Astronot Bowman'ın isyan eden yapay zekayı devre dışı bıraktığı anlar sinemanın en unutulmaz sahnelerindendir. Yolculuğun sonunda kahramanımız bedensel sınırları aşarak Yıldız Çocuk adıyla kozmik bir yeniden doğuş yaşar. 2001 Bir Uzay Macerası filmi bize o meşhur kemikle yıldız gemisi arasındaki sonsuz boşlukta tek bir soru bırakır. İnsanlık olarak biz kimiz ve nereye gidiyoruz? Metin yazı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 12.
0: TRT Türkiye'nin sesi radyosunda şimdi haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben spikeriniz Orhan Yaşar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uranyum tehdidi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza'yı, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Küresel piyasalar ABD ve İran arasındaki kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak gelir elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 108 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2014 askeri liselere giriş sınavı soruşturmasında FETÖ üyeleri tarafından sınav sorularının çalınarak örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soruları verdiği belirlenen 7 FETÖ şüphelisinin gözaltına alınmasına karar verildi. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının Sur kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, Filistinlilere hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Hantavirüs yeni bir pandemi başlangıcı değil.

Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Ve spor. Berkay Erer Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer altın madalya kazandı. 20 yaşındaki milli sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine round vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı. Lamine Yamal'dan Filistin'e destek. Lamine Yamal, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin halkına destek amacıyla Filistin bayrağı taşıdı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 22, İstanbul parçalı bulutlu 26 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 26, Kerkük 37, Stockholm 12, Sofya 23. Yağmurlu olmak üzere Bern 14, Berlin ve Kopenhag 13, Brüksel 15. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 13, Paris 17, Tiran 26. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 26, Viyana 14 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Serpil Kızılpınar sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam ediyoruz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.

0: Hocam geçtiğimiz hafta hep fitoöstrojen diye bir terminolojiden bahsettiniz. Biraz bize bu konuyu açıklayıp sonrasında gıda açısından kullanımıyla özellikle son yıllarda diyet listelerinin gözdesi olan keten tohumunun vücudumuz üzerinde ne gibi etkileri vardır? Devam edelim mi?
1: Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Fitoöstrojenik etki. Aslında bu tabii çok böyle alışılagelmiş bir terminoloji değil. Ama bunu açıklamakta fayda var. Özellikle kadın sağlığında, kadın hastalıklarında biliyorsunuz bir kadın sağlığında menopoz döneminden önce genç kızlık döneminde bazı problemler yaşayan hanımlar var. Adet sökümü problemli olan, adet döngüsü değişik olan, sıklıkla adet gören veya bir takım farklı kadın hastalıklarını yaşayan bir toplum üyesiyiz diyeyim size. Ve sonrasında da elbette ki her kadının içine gireceği bir menopoz dönemi var. Bu gerek erken yaşlarda, gerekse daha geç yaşlarda. Genellikle annenin veya anneannenin daha hani yaşça ileri olan atalarının genetik yapılarına bağlı olarak değişen durumlar söz konusu. Şimdi biz bazı bitkilerin fitoöstrojenik etkisi olduğunu belirtiyoruz. Bu nedir? Özellikle genç kızlık döneminde kadınlar östrojenik yapı fazlalığını taşıyorlar, değil mi? Bir fazla bir hormonal yapı problemi söz konusu, östrojen fazlalığı söz konusu. Bu dönemde bu bitkiler aynen östrojen gibi davranıp östrojenin etki ettiği reseptörlere gidip bir yarış halinde oraya bağlanmaya çalışıyorlar. Bu ne demek? Östrojen fazlalığını aslında aynen östrojen gibi davranıp azaltmaya çalışıyorlar.

0: Menopoz döneminde ise yine östrojen azlığı söz konusu, değil mi? Hani kadınlar içinde derler ya, artık östrojen azalınca böyle bir anne sevgisini de kaybediyorlar o dönemlerde diye. Östrojen azalınca yine bu bitkiler östrojen gibi davranıp aynı reseptörlere, etki edecekleri reseptörlere yarış halinde oluyorlar ve östrojenin tamamlayamadığı kısımlara da bağlanarak sanki östrojenmiş gibi hareket ediyorlar. İşte biz bu bitkileri kullanarak menopoz dönemlerinde kadınların yaşadığı ateş basması, gece terlemesi veya diğer semptomların bu tip bitkilerle giderilmesini sağlarken, adet döneminde, yani daha genç kızlık döneminde, premenstrüel sendromlar dediğimiz gibi, bu zamanda da östrojen fazlalığından ileri gelen sıkıntıları azaltmak amacıyla kullanıyoruz. Aslında bir önceki programımızda da bir nevi kadın sağlığında kullanılan hayıt gibi, trifolyum gibi, yani kırmızı yonca gibi, civan perçemi gibi bahsettiğimiz bu bitkiler de bu şekilde etkin.
1: Evet.
0: Ama az önce sizin belirttiğiniz gibi keten içindeki lignan tipi bileşikler nedeniyle bu etkiyi gösterebilecek bitkilerin de başında geliyor. Ama biz yine de insanlık tarihinin en eski kültür bitkilerinden biri olan ketene şöyle bir tarihsel açıdan da başlayalım. Bu bitki hem tarımın hem de işlenmesi açısından Anadolu coğrafyasının önemli bir merkez haline gelmesini sağlayan bir bitkidir aslında. Ve Anadolu perspektifinde çok önemli de bir yeri var. Şimdi ketenin kökenine baktığımızda, yine ben ilk programlarımızda bahsettim biraz Anadolu topraklarından. Bizim Fırat ve Dicle Nehri arasında bereketli hilal dediğimiz bir bölge var. Bugün hala Siyez buğdayı, bulguru oradan çıkıyor. Halen yurt dışına oradan ihraç ediliyor. O bölgede bereketli hilal içerisinde Anadolu'nun da en erken kültür almış bitkilerden biridir keten. Ve özellikle lif ve yağ kaynağı olarak öncelikle kullanmaya başlanmış. Lif dediğimizde neye geleceğiz? Tabii ki tekstil kullanımına geleceğiz. Zaten adından da belli olduğu üzere. Ve yağ kaynağı olarak kullanılmış. Çatalhöyük Konya'da ve Güneydoğu Anadolu yerleşimlerinde keten liflerinden tekstil üretimine dair izler gözlenmiş ve tohumunun, yani içindeki sabit yağı, az önce söyledik ya, yağ kaynağı olarak, tohumuna ilişkin olarak da arkeobotanik bulgular tespit edilmiştir. Keten sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda ilk tekstil teknolojilerinin başlama temel taşıdır aslında baktığınızda. Ve Hititler döneminde de tekstil açısından yine çok stratejik bir ham madde olmuş, tapınak ekonomisinin bir parçası olmuş. Hitit tabletlerinde kumaş üretimi için, o dönem hazırlanan bir takım örtüler için değerli ticari mal olarak geçmiş keten. Ekonomik anlamda ve dini değeri baskın olan bir bitki konumuna gelmiş. Daha sonra Antik Yunan Roma İmparatorluğu'na geçtiğimizde ince dokuma kumaşlar, bugün linen ismi oradan geliyor işte. Ve bunların üretiminde kullanılmış, yine tıbbi metinlerde yer almış ve tohumu içerdiği sabit yağ nedeniyle de laksatif, yani bağırsak hareketliliğini arttırıp bir dışkılamayı arttıran bir özelliği halinde sunulmuştur. Anadolu'da özellikle keten tekstilinin üretim ve ticaret yollarında çok önemli bir yeri var. Biliyorsunuz o dönemde de İpek yolu Anadolu topraklarının üzerinden geçmiş ve bu ticareti yapılan tekstil liflerine, tekstil materyaline ilişkin olarak keten o dönemde zirveye ulaşmış zaten. Ve keten bezi, yani linen dediğimiz keten bezi, iç giyim, saray tekstilleri, tıbbi sargı bezleri olarak gündeme gelmiş. Ve Türkiye'de de Kastamonu, Rize, Amasya, Tokat bölgelerinde de oldukça fazla üretilmiş. Ve hani müsil dedim, az önce laksatif dedim ya, müsil etkisinden bahsediyorum. Müsil etkili olarak kullanılmış. Ama burada yine ben dinleyicimize bir şey hatırlatmak isterim. Hani bu gıda diyet listelerinde geliyor dedik ya, hem bu müsil etkisinden dolayı hem de tabii ki sosyal medya ve haberleşme kanallarıyla bu bitkinin de kanser üzerinde, özellikle de kadın sağlığında, gerek meme kanseri gerek rahim kanseri gibi kullanıldığına dair bilgiler edindikleri için öğünlerinde bir keten tohumunu yemek üzerine serpme, işte peynir üzerine serpme, bu şekilde tüketme gibi bir alışkanlıkları var. Burada İki noktada uyarmak isterim. Bir, gerçekten bağırsak sisteminde müsil etkisini görmek, daha rahat tuvalete çıkmayı sağlamak ya da bağırsak sistemini rahatlatmak amacıyla kullandıklarında keten tohumunu doğrudan almamalılar. Keten tohumunu bir havanda hafif çıtlatarak, yani böyle bir iki tık çıtlatarak alınması önemli. Çünkü şişen bir materyal
1: Evet.
0: ve çok fazla suyla tüketilmesi gerekir. Ancak böyle kullanılabilir. Diğer türlü bağırsak tıkanmasına sebep olabilir. İkinci önemli uyarım ise, bu programımızın başına girerken neyi anlattık? Fitoöstrojenik etkiyi anlattık. Bu tip bitkiler kadın sağlığında, özellikle kanser noktasında olumlu ya da olumsuz etki yaratma konusu hekim işbirliğini gerektirecek durumlar. Dolayısıyla eğer kadının bir kanser geçmişi varsa, meme kanseri gibi, rahim kanseri gibi, bu bitkiyi kullanmadan kesinlikle hekimine bilgi vermek durumundadır. Özellikle östrojene duyarlı kanser tiplerinde biz bu bitkilerin kullanılmasını talep etmeyiz, önermeyiz. Ama hekim tedavi protokolünde gerek duyarsa zaten buna ilave edebilir. Dolayısıyla özellikle uyarıyorum dinleyicilerimizi. Geçmişinde böyle bir genetik altyapıya, bir kanser geçmişine sahip bir aileden geliyorsa kişi, hem kontrolüne çok sık gitmeli, hani onu da uyaralım. Kesinlikle kanser tümörlerinin incelendiği kontrollerini sık yaptırmalı. Hem de bu tip bitkileri kullanırken son derece dikkatli olup hekimine bilgi vermek durumundadır. Keten tohumuna bezir tohumu denmektedir. Nasıl keten sabit yağ kullanılıyor? Çıkan yağ nedir?
1: Bezir yağı
0: Bezir
1: mesela.
0: yağıdır bu.
1: Evet.
0: Ve bezir yağı eskiden ne amaçla kullanılmış biliyor musunuz? Duvarlardaki veya sanatçıların yaptıkları o sulu boya veya kendi emekleri olan resimlerdeki boyaların korunması amacıyla kullanılmış. O kadar kuvvetli, o kadar koruyucu bir yağ ki bizim ülkemizde de, örneğin ben Çorum'da rastladım, bir köyde cami bir ahşap malzemeden yapılmış ve ahşap malzemenin korunması için bütün malzeme bezir yağıyla boyanmış. Bakın, o dönemlerden gelen aslında bezir tohumu, bezir yağı dediğimizde keten bitkisidir. Tabii şöyle toplayacak olursak, Anadolu'da sadece bir bitki değil, kültürel bir semboldür keten. Ve dedik ki tohumu, yani bezir tohumu, bağırsak düzenleyici, bir diğer taraftan solunum yolu yumuşatıcı olarak kullanırken yanık ve yara tedavisinde topikal olarak tercih edilebilir. Lifi ise el dokuması bezler, çeyizlik ürünler, yani tekstil temel taşı olan bu bitki, özellikle de Anadolu'da keten eğirmek. Bakın, tekstilde bu ifadeler, bu terminoloji hep o dönemlerden geliyor. Bir kadının emeği, bir sabır, bir üretkenlik sembolü olarak gündeme gelmiş ve çeyiz kültüründe de keten kumaşlar değerli miras unsurları olarak yer almıştır. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli bir bitki. Ama bugün özellikle omega 3, yani alfa linolenik asit kaynağı olarak son derece önemli bir bitki. Bu nedenle kullanımını ben aslında çok önemsiyorum. Modern tedaviye geçiş arasında modern bilim için oldukça güçlü bir köprü oluşturacak bitkilerden biridir.
1: Hocam, burada şunu sormak istiyorum. Saç sağlığı ve cilt sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz?
0: Siz aslında kelimeyi yakaladınız. Omega 3 dedim ben, alfa linolenik asit dedim. Siz o kelimeyi yakaladınız. İşte bu içeriği nedeniyle saç sağlığında, cilt sağlığında, anti-aging diyoruz ya, yaşlanma karşıtı, hücre yenileyici, o rejenerasyonu yapan en önemli kaynaklardan biridir bu. Ve keten bunu içerdiği için de sabit yağ özellikle hem kozmetik hem de bir nevi baktığınızda bir tedavi edici özellikte. Bu kırışıklıkları giderici, yani bozulmakta olan, yaşla ileri gelen sebepten dolayı cilt üzerindeki bozulmalarla ilişkili olarak cilt sağlığında oldukça etkili, iyi bir nemlendirici aynı zamanda olan bir bitkidir.
1: Değerli dinleyenler, modern sanayi, hayvancılık ve gıda teknolojisinin en kritik bileşenlerinden biri haline gelen soya ile birlikteliğimize devam ediyoruz.

0: Hocam aslında programımız Anadolu bitkileriyle ilgili olsa da tabii fitoöstrojenik dediğimizde Uzak Doğu bitkisi olan soyayı da atlayamadık. Bu bitkinin hayatımızdaki rolünden bahseder misiniz?
1: Evet, soyayı bilmeyen yok. Bu programımızın amacı her ne kadar Anadolu bitkileri olsa da

0: Hem fitoöstrojen dediğimizde hem kadın sağlığı dediğimizde soyayı atlayamamakta haklısınız. Bir uzak doğu bitkisi Glycine max olarak ifade edilmekte. Ama dedik ya Anadolu'ya ait olmasa bile köken olarak bugün günümüzde beslenme, farmasötik veya nutrasötik alanında küresel etkisi en yüksek bitkilerden biridir Glycine max. Kökeni Doğu Asya'dır, yani özellikle Çin'de başlamıştır, Çin'den gelir ve yaklaşık milattan önce 3000-5000 yıllarında kültüre alınmaya başlanmış ve Çin'de özellikle 5 kutsal tahıldan biri olarak kabul edilmiştir. Yani Çin için, o dönem için soya bir besin, bir kültürel altyapı ve tarımsal temel bir bitkidir aslında. Ve o dönemin efsanevi tarım imparatoru olan Shennong ile ilişkilendirilmiştir. Ve eski dönemlerden itibaren bu bitkiye ait fermente ürünler elde edilmeye başlanmış. İşte soya sosu gibi, miso gibi, protein kaynağı olan böyle peynire benzeyen tofu gibi, muhakkak pek çok dinleyicimiz bilir aslında bu görüntüleri de. Ve o dönemde Çin'de geleneksel Çin tıbbında detoksifiye edici, enflamasyon azaltıcı ve özellikle Çin uzak doğu kadınlarının 28 günde bir olan adet düzenleyici etkisi bu soyadan gelir. Yani hormonal dengeleyici ve kadın sağlığında kullanılması. Şimdi bu noktaya niye böyle vurguladım biliyor musunuz? Asya kadını bu bitkiyi kullandığı için belki de 28 günde bir düzenli gördüğü adeti veya kadın sağlığında koruyucu özelliklerinden yararlanabilir. Ama şöyle bir gerçek var ki her toplumun kendi metabolizmasına göre kendi beslenme değeri var. Yani Uzak Doğu'da etkili olan bir beslenme tipi ya da tedavideki etkisi bir Avrupalı kadını, bir İskandinav kadınını, bir Türk kadınını etkilemeyebilir. Etkileyemeyeceği gibi de tam aksi yönde çalışabilir. Yani kadın sağlığında belki de olumsuz etkiler, kanser yapıcı etkiler, bunlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz özellikle soya kullanımında hem bitkinin menşei tabii ki çok önemli geldiği yer, hem de ülkeler arası, hani nütrigenomik yapılar falan deriz, hani bu tip terminolojileri falan da çok duymuştur yine dinleyicilerimiz. Dolayısıyla batıya yayılımında da biraz daha bu kadar rahat kullanmamak gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi Avrupa'ya 18. yüzyılda ulaşmış bir bitki. Anadolu'ya da esas olarak aslına bakarsanız 20. yüzyılda gelmiş bir bitki. Yani evet biliyoruz ama bizim için çok da eski bir bitki değil. Ve aslında Türkiye'de de tarımı yapılmış. Çukurova bölgesinde, Karadeniz bölgesinde tarımı yapılmış. Bizim için tarihsel değil ama modern tarımda ve endüstride kullanılan bir bitki. Ne için yapılmış? Soya küspesi halinde hayvan yemi olarak kullanılmış. Yağ üretimi yapılmış. Bitkisel protein kaynağı olarak kullanılmış. Veya vegan diyetlerde temel bileşen olarak gündeme gelmiştir. Ama dediğim gibi her ne kadar modern sağlık paradigmasının bir parçası olsa da bu bitki ve az önce söyledim ya, izoflavon bileşikleri var. Bu nedenle menopoz destek ürünlerinde veya fonksiyonel gıdalarda kullanılsa da bu bitkinin menşei olduğunda yine de geçmişinde kanser altyapısı olan veya atasında bu tip bir genetik rahatsızlığı olan kişilerin yine bu bitkiyi kullanırken son derece dikkat etmeleri gerektiğini belirtebilirim.
1: Hocam oldukça stratejik bir üründen bahsediyoruz. Yine kadın sağlığı açısından bakacak olursak soyayla östrojen ilişkisini anlatabilir misiniz?
0: Tabii aslında bu benim az önce belirttiğim hani kadınlardaki östrojen yapısı, bu fitoöstrojenik etki. Yine bu bitkinin yapısında da hani hep de şöyle derler, hormon var içinde. Hayır, bu bitkilerin içinde hormon yok. Böyle bir ifade yanlıştır. Ama o yapıya, yani östrojen yapısına benzerlik gösteren, o da nedir? Etki mekanizması nedeniyle benzerlik gösteren. Hani az önce söyledik ya, östrojenin etki edeceği reseptörlere bağlanma kapasitesi diye. Yani bu tip grupları taşıyan bileşikleri taşıyor bu bitkide. Dolayısıyla belirttiğiniz gibi kadın sağlığında yine östrojenle ilişkisinde önemli bir bitki bu. Fakat benim burada söylemek istediğim size, evet, kadında bir kemik sağlığında, yani kemik yapımını arttırma, yıkımını azaltma, pek çok buna ilişkin yayınlar var, klinik çalışmalar var. Yine de bölgesel olarak ülke ya yani globalde tüm dünya toplumunda kadın yapıları, kadın metabolizmaları farklı olduğu için bir soya

0: ürününü kullanırken genellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bitki hızla toplumlara entegre olan bir bitki. Nerede giriyor yine kadınlarda? Sporcu beslenmesine giriyor, klinik beslenmesine giriyor. Ama bunun geleneksel bir sembolizmi yok. Dolayısıyla da modern bağlamda sağlıklı bir yaşam için tercih edilebilir. Hani az önce bahsettik ya, tofular işte bunu bir sağlıklı yaşam için gereklidir. Çünkü bu protein yapıları da o şekilde kullanabilir. Bir bitkisel proteinini temsil ettiği için tercih edilebilir. Ama modern bilimsel perspektifte hazırlanmış bitkisel tıbbi ürünler halinde, İçindeki metabolitler üzerinden, markör bileşikler üzerinden tam olarak standardize edilmiş ürünlerinin kullanımı tercih edilmelidir. Yani bizim ülkemiz kadınları, Avrupa kadınları için geleneksel bir kullanımda doğrudan tercih edilmemeli diye düşünüyorum. Standardize bitkisel tıbbi ürünleri bugün fitoöstrojenik etkileri, kardiyovasküler korumalar, osteoporoz riskini azaltıcı ve tabii ki çok duymuşsunuzdur kanser, işte antikanser diye yayınları da var ya, az önce bahsettiğimiz özellikle kadına ilişkin kanser tiplerinde tercih ediliyor. Ve dediğim gibi burada lütfen yine bir kanser altyapısı, ki kişilerin sıklıkla kontrol edilmesi gerekiyor, kendini ettirmesi gerekiyor. Var ise hekiminizle işbirliği halinde olun ve lütfen bu fitoöstrojenik bitkileri, şimdi soya da dahil, kullanımını hekiminize bildiriniz.
1: Evet. Evet değerli dinleyenler, bir başka bitki türümüz kara ağaçla birlikteliğimize devam ediyoruz.

0: Hocam, kaygan karaağacın iç kabuğu boğaz ağrısı ve mide rahatsızlıkları için son derece önemli. Dilerseniz buradan başlayalım.
1: Evet, ulmus. Bu bitki de benim için ayrıcalıklı bir bitki. Şöyle ki benim doktora öğrencilerimden birinin doktora tezidir ulmus.
0: Evet.
1: Ülkemizde de biz bütün ulmus türlerinin ilgili kısımlarını yani duroklarını toplayarak çalışmamızı yaptık. Çok da başarılı sonuçlar elde ettik. Çok tür açısından fazla bir tür yoktur aslında ülkemizde. Kayıt altına giren karaağaç diyoruz. Hem ülkemizde ekolojik açıdan hem kültürel açıdan derin köklere sahip bir bitkidir ulmus da. Anadolu'nun doğal florasının bir parçası olarak gelmiştir şimdiye kadar ve yine yerleşim çevrelerinde bulunan bir bitkidir. Ağaç gölgesi ve dayanıklı odunu nedeniyle de aslında çok tercih etmişiz. Lif ve kabuk kullanımında arkeobotanik verileri mevcuttur. Aslında kültüre alınmış da bir bitki olsa da biz genellikle bu bitkiyi doğal bir kaynak olarak biliriz ve ona göre üzerinde çalışmalarımızı yürütürüz. Tabii bu bitkiyi siz az önce söylediniz, mobilya, dekorasyon yani ahşap malzeme olarak biz öneriyoruz. Tarım aletleri, yapı elemanlarının hazırlanmasında kullanılmakta ve bu bilgi de Hitit dönemlerinden gelmekte. O dönem yazılı tabletlerde yine sert ve esnek odunlarından bahsedilen metinlerin bir kısmının karaağaçla ilgili olduğu düşünülmektedir. Tabii ki geçmiş dönemde daha çok fonksiyonel değeri yani odun yerine geçecek bir değeriyle daha ön plana çıkmış bir bitkidir. Antik Yunan ve Roma dönemine baktığımızda ise asma yetiştiriciliğinde destek ağacı olarak kullanılmış. Bitkilerin de birbirine desteği var yani.
0: Evet.
1: Ve ulmus vitis birlikteliği olarak da böyle ismen klasik tarım sistemlerinde bilgilerinde yer almıştır. Dioskorides'e geldiğimizde işte bizim babalarımızdan biri Anadolu bitkilerinden bahseden karaağaç kabuğunu yara iyileştirici ve inflamasyon giderici olarak tanımlamış. Yani birdenbire ne oldu? Tarımda, modern endüstriyel yapıda agroekolojik bir sistemden çıktı ve erken fitoterapinin bir başlangıcı olarak bu bitkiden bahsetmeye başlıyoruz. Özellikle Selçuklu döneminde ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de her ne kadar gölge ağacı olarak kullanılsa da ve yine dayanıklı odunu nedeniyle araba tekerlekleri yapılmış, saban ve tarım aletleri yapılmış ama tıbbi açıdan slippery elm diye geçiyor. Özellikle de inner bark denir yani iç kabuk ağacın iç kabuğu yara ve ülserlerde lapa olarak deri hastalıklarında yatıştırıcı olarak ve anti-enflamatuar olarak kullanılmış. Mesela ne bunlar? Örneğin Çankırı'nın Çerkeş ilçesi.

0: Özellikle ulmus minör kök kabuğu sütle kaynatılıp lapa haline getiriliyor. Kas ağrıları, yanlış kaynamış kemiklerin düzeltilmesinde, jinekolojik hastalıkların tedavisinde haricen kullanılmış. Yine gövde kabuğu kaynatılarak eldeki çatlaklara günde 2 kez 1 ay boyunca haricen uygulanmış. Yine Ankara'nın Güdül ilçesinde aynı bitkinin kabukları kaynatılarak, aynı ağacın diyelim, elde edilen posa kemiği yumuşatmak için 1-2 gün boyunca tedavi edilmesi gereken bölgeye uygulanmış. Yani gördüğünüz gibi içindeki müsilajlı yapı, yani polisakkaritleri, flavonoidleri, terpenik yapıları nedeniyle hem demulsen, yani böyle yumuşatıcı, nemlendirici özelliği, hem de kemiklere dahi etki edebilen yara iyileştirici özelliği, anti-enflamatuar etkileri nedeniyle Anadolu'da yerel türler halinde kullanılmış. Sadece Anadolu mu? İran, İtalya, Güney Fransa'da yaprakları üzerinde bazen böyle yumruk büyüklüğünde uğurlar oluşur. Bu uğurlar Ödorme adı verilen tatlı ve yapışkan berrak bir su içeriyor. Ve bu temiz su yaraları, morlukları, göz ağrılarını yıkamak için önerilmiş. Sonbahara doğru da yine bu uğurlar kuruyup içindeki böcekler öldükten sonra böyle sarı siyah siyahımsı bir balzam kalıntısı içermekteler. Bu balzamlarda yine Beum Dormeni adı veriliyor bunlara da. Bunlar da göz hastalıkları için önerilmiş. Ve bu bitkinin Kazakistan'da, Hindistan'da, Çin'de, Güney Kore'de, özellikle soğuk algınlığında, solunum yolu enfeksiyonlarında, kemik kırıklarında, gastroenterit probleminde, bir ödem olduğunda, inflamasyon durumunda, mide rahatsızlıklarında, yaralanmalarda, yanıklarda kullanımı çok önemli. Yine şöyle bir Türkiye'ye dönüp baktığımızda, temelde bir aterosklerozis durumunda, kemik yapılarının bozulmasında, kas ağrılarında, öksürükte, astımda, ulmusun dekoksiyonu halk tıbbında kullanılmaktadır bizim ülkemizde de. Ve bir takım yaralarda, sihirlerde, yani haricen yara iyi edici olarak özellikle Anadolu halk tıbbında yer almaktadır.
1: Evet değerli dinleyenler, bu bölümde keten, soya ve karaağaç bitkilerini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya hocamız bizimleydi. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Doğadan gelen derman sona erdi. Hoşça kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifine kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. İran'dan ABD'ye uranyum tehdidi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza'yı, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alınacak. Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Küresel piyasalar ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2014 askeri liselere giriş sınavı soruşturmasında FETÖ üyeleri tarafından sınav sorularının çalınarak örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soruları verdiği belirlenen 7 FETÖ şüphelisinin gözaltına alınmasına karar verildi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının Sur kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Türk Kızılay Kurban Bayramı'nda 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında Türkiye, Gazze ve 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Spor, Berkay Erer Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer altın madalya kazandı. 20 yaşındaki milli sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine round vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 22, İstanbul parçalı bulutlu 26, güneşli olmak üzere Üsküp 26, Lefkoşa 26, Kerkük 37, Stockholm 12, Sofya 23, yağmurlu olmak üzere Bern 14, Berlin 13, Brüksel 15, Kopenhag 13, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 13, Paris 17, Tiran 26, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 26 ve Viyana 14 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'la sizdeyiz. Hazırsanız bu haftanın başka haberlerini Mehmet Kancı'dan alalım.
2: Evet, herkesin merakla takip ettiği hantavirüs vakası. Nedir bu hantavirüs? Yeni bir komplo teorisi mi? Bu çok boyutlarıyla tartışılıyor. Ben de istiyorum ki bugünkü programda özellikle bu hantavirüs ve çevresinde gelişen olaylara odaklanalım. Ama bunun haricinde değineceğimiz konular da var tabii. Savaşın ekolojik sonuçları konusunda özellikle İran Körfezi ciddi bir sorunla karşı karşıya. İran petrolünün ihraç edilmesinde önemli rol oynayan ve İran petrol depolarının 1/4'ünün bulunduğu Hark Adası'nda ciddi bir çevre kirliliği var. Amerika Birleşik Devletleri'nin adayı bombalamasının ardından belli ki bir petrol sızıntısı yaşanmakta. Ve Hollanda'da ilginç bir reklam yasağı var. Bunu konuşacağız. Ayrıca İsrail'in yapay zekayı soykırımda kullanması ve buna karşı gelişen tepkiler de yine bu haftanın konuları arasında.
1: Bu hafta bayağı gündemimiz dolu dolu. Çok evet, fazla yani, konu var.
2: Hantavirüs haricindekilere sıra gelmeyebilir bile sevgili
1: evet.
2: Dinleyiciler.
1: Hantavirüs aslında herkesin artık yeni bir pandemi mi diye endişe ettiği, haberleri sıkı sıkıya takip ettiği bir virüs. Atlas Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisi vardı.
2: Evet.
1: Ve dünyayı alarma geçiren gizemli bir virüs ortaya çıktı. Yine birden. Hantavirüs vakaları nedeniyle Uluslararası Sağlık Otoriteleri de hemen teyakkuza geçti. Şimdi acaba bu teyakkuz meselesi yani birden abartıldı mı? Covid-19'dan sonra böyle insanlar tekrar yeni bir pandemi mi olacak sorularına biraz da acaba bu yapılan işte teyakkuzdan, önlemlerden, yayınlardan dolayı mı böyle bir hal aldı? Şimdi salgının merkezinde MV Hondius adlı bir kutup keşif gemisi
2: bu
1: var.
2: Bu şey lüks yolcu gemisi bu.
1: Evet.
2: Evet.
1: Yani seyahat için.
2: Güney Amerika, evet. Yani Güney Kutup bölgesine de gidiyor. Lüks yolcu gemisi. Burada tabii yani 8-9 kişinin kemirgenlerden ya da farelerden kaynaklanan bir virüs bu düzeyde bir yolcu gemisinde nasıl yayılıyor?
1: Evet, enteresan. Gemide görülen vakalardan bir Hollandalı çift ve bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti. Uzmanlar dediğiniz gibi bu vakanın kaynağının kemirgenlerden bulaşan ve nadir durumlarda insandan insana geçebilen Andes hantavirüsü olduğunu belirtti. Şimdi şu endişe yarattı. Bu gemi aynı zamanda daha önceden yani bu vakaların tespit edilmesinden önce bazı noktalarda yolcu indirdi. Yani
2: evet,
1: bazı bölgelerde.
2: Saint Helen Adası'nda.
1: Evet, şimdi salgın fark edilmeden önce de bazı yolcular indiği için gemiden hiçbir tedbir alınmadan acaba işte bir salgın olabilir mi gibi endişeler de beraberinde geldi. Peki son durum ne, onu da aktaralım. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda karantinaya alınan bu gemide yolcuların tahliyesi tamamlandı. Tahliyelerin ardından gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Gemiye yakıt ikmali yapıldı ve bayrak ülkesi Hollanda'ya doğru da yola çıktı gemi. Şimdi mürettebat da orada karantinaya alınacak ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Madrid'de bir toplantısı vardı. Orada bu durumu değerlendirdiler. Sanchez gemiye yardım edilmesinin yasal ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Hatta kendi ifadelerini de aktaralım. Şöyle dedi Sanchez, 150 turist ve onların aileleri hayatlarının en kötü zamanını geçiriyordu. Yardım etmemiz yasal ve ahlaki sorumluluğumuzdu. Aynı zamanda tüm dünyaya İspanya'nın uluslararası hukuk, çok ulusluluk ve uluslararası taahhütlere bağlılığını göstermemiz açısından da önemliydi dedi. Sanchez tahliye operasyonunun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.
2: Ben şimdi şeytanın avukatlığını yapayım biraz da. Niye bu meseleye ve bu meselenin medyada bu kadar yoğun şekilde yer bulduğu soruları benim kafamı kurcalıyor.
1: Herkesin neden kafasını kurcalıyor.
2: Evet. Neden kurcalıyor? Çünkü aslında bu süreç, bu gemide yaşananlar, Hollanda gemisi Hondius'ta yaşananlar Nisan ayının 6'sında başlıyor. Bir erkek yolcu hastalanıyor. Fakat teşhis konulamıyor.

0: Tabii ki anlaşılamıyor ne olduğu ve 14 Nisan'da hayatını kaybediyor. Akabinde eşinin gemiden ayrılmasına izin veriliyor çünkü hantavirüs teşhisi yok. St. Helena adasında eşi gemiden ayrılıyor ve 25 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam Johannesburg'da evine dönmek için bindiği uçakta rahatsızlanarak hayatını kaybediyor. Ve bundan sonra olay anlaşılmaya başlanıyor. Yani bir virüsle karşı karşıya olunduğu. Ama olay basında bu kadar yer bulmadan hemen önce Mayıs ayının başında ilginç bir haber var.
1: Nedir o haber?
0: O haber şu: artık Covid-19 aşısına hiç talep kalmadığı için BioNTech şirketiyle Pfizer şirketi yollarını ayırma kararı almış. Ne düşünmemiz lazım normalde? Demek ki Covid-19'un 6 yıl önce bize yaşattığı o kabus sona erdi. Artık dünyada bir salgın tehdidi yok derken bir anda bu hantavirüs vakası ortaya çıkıyor. Eş
1: Evet.
0: zamanlı olarak. Ama
1: Düşündürücü.
0: şimdi sen dış haberler servisinde de çalışıyorsun Miray. Biz bu hantavirüsün popüler olduğunu ilk ne zaman öğrendik bu vakadan önce? Hadi bakalım, bir sözlü
1: Ne
0: sana.
1: zaman öğrendik?
0: Sinema dalından geldi size bu soru.
1: Bu zor bir soru oldu.
0: Yok, aslında çok kolay. Oscar ödüllü meşhur Amerikalı aktör Gene Hackman geçen Şubat ayında hayatını kaybetti eşiyle beraber. Hatta naaşları 2 hafta sonra bulunabildi onlar öldükten sonra. Ve Gene Hackman'la eşine hantavirüsten ölüm teşhisi konuldu.
1: Evet, daha önce
0: Yaklaşık
1: zaten olan bir
0: bir
1: virüs.
0: tabii var olan bir virüs. Ama işte Dünya Sağlık Örgütü de ısrarla ne diyor? Hayır, bu insandan insana geçmiyor. Peki, insandan insana geçmiyor madem. Bu gemiden ayrıldığı tespit edilen 2 kişi Singapur'da bulunup niye karantina altına alındı? İkinci ölen yolcu, Johannesburg uçağında ölen yolcunun bulunduğu uçaktaki Hollanda Hava Yolları şirketi KLM'in kabin görevlisinin neden peşine düşüldü ve o da neden şu anda karantina altında? Ama bunlar da önemlisi, bundan da önemlisi, bu gemiden inen bir kişi Atlantik Okyanusu'nun güneyinde, Afrika kıtasının batısında Tristan de Cunha diye bir ada var. Yani adı muhtemelen dinleyicilerimizden hiçbiri bugüne kadar böyle bir adanın varlığından haberdar değildi. İşte bu Tristan de Cunha adasında bu geminin bir yolcusu tespit ediliyor. Bu ada sadece 220 kişinin yaşadığı bir ada ve adanın herhangi bir havaalanı, pisti vesaire yok. Mecburen İngiltere buradaki şüpheli vakaya müdahale etmek için bir medikal ekibi gönderiyor. Askerlerden oluşan.
1: Zaten Birleşik Krallığa ait.
0: Evet. Ama adada pist vesaire olmadığı için ne yapıyorlar?
1: Ne yapıyorlar?
0: Birleşik Krallık askeri medikal timi paraşütlerle adaya atlıyor.
1: Evet, iki sağlık personeli de var bu
0: Evet,
1: paraşütçülerin arasında.
0: onlar da muhtemelen paraşütle
1: Evet.
0: atladıklarına göre askeri eğitimleri var. Şimdi olay giderek ilginçleşiyor. Yani bir de BBC yayın kuruluşu bu unutulmuş adaya yapılan bu operasyonun paraşütle atlama görüntülerini uçaktan paylaşıyor. Biz pek çok gözümüzün önünde biten olup biten olayın bile görüntüsüne ulaşamazken dünya bu Tristan da Cunha adasına atlayan İngiliz sağlık ekibinin paraşütle atlama görüntülerini bulabiliyor. Şimdi dolayısıyla benim kafamda bir takım soru işaretleri oluşuyor. Neden bu olay bu kadar medyada yoğun şekilde
1: Veriliyor.
0: yer buluyor ve ısrarla işte bunun insandan insana bulaşma tehlikesi yok, bu Covid-19 gibi bir salgın değil denmesine rağmen enteresan bir gündem teşkil etmeye başladı.
1: Şimdi daha önce mesela Arjantin'de de 2018'in sonlarında bu virüs gündem olmuş. Tek bir kişinin farkında olmadan 34 doğrulanmış vakaya ve 11 ölüme yol açtığı kayıtlara geçmiş.
0: Evet.
1: Yani aslında veriler de biraz
0: Ha.
1: çelişkili değil mi?
0: Şimdi burada güzel bir noktaya temas ettin. Bu hayatını kaybeden çift de iddia o ki gemi Arjantin'e uğradığında Arjantin'de kuş gözlemi amacıyla bulundukları noktadaki bir çöplükten geçmek zorunda kalmışlar ve virüsü oradan kaptıkları iddia ediliyor.
1: Evet.
0: Yani bir Arjantin paydaşlığı var
1: Evet.
0: demek ki 2018'deki vakayla da
1: Bağlantılı
0: mukayese
1: gibi.
0: ettiğimiz zaman.
1: Evet, ortak noktalar da çıkıyor. Şimdi tabii bazı ülkelerde vatandaşları için önlemler aldı. İşte Hollanda, başka Avrupa ülkeleri de, Türkiye'de yine

0: uçaklar gönderdi.
1: Vatandaşlarını
0: Vatandaşlarını geri
1: tahliye etti.
0: alabilmek için, tahliye alabilmek için ve hani vatandaşlar karantina altına alındı. Fakat burada şöyle bir problem var. Şimdi kuluçka süresi hantavirüste uzun olduğu için bu insanlar karantinaya alınıyor ama hani ne kadar süre karantinada kalmaları gerekiyor, belirtileri ne zaman ortaya çıkıyor, hani bunlar biliniyor mu, bilinmiyor mu? Bunlar da biraz soru işareti olarak kaldı yani
1: Ya
0: bende.
1: yani şimdi 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla beraber bir döngünün içine girdik Miray. Birileri küresel ekonominin bir türlü gün yüzü görmesini istemiyor ve dünyayı sürdürülebilir savaşlara sürüklüyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşı bir türlü bitmiyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk bölümünün ardından Covid-19 diye bir salgın çıktı ve bugün geriye dönüp baktığımızda aslında son derece yanlış yöntemler uygulandığı artık herkesin hemfikir olduğu bir konu. Özellikle küresel ekonomiyi, tedarik zincirlerini ciddi şekilde çökerten tedbirlere başvurulduğu anlaşılıyor. Veya bundan sonra gerçekten ciddi bir salgın gelse, Covid-19'daki bu kötü tecrübe, yanlış tecrübe nedeniyle bu sefer alınması gereken önlemler alınmayacak belki. Ve şimdi de işte bir hantavirüs vakamız var. Bakalım ne olacak?
0: Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vaka artışı ihtimali bulunan hantavirüs bir pandemi başlangıcı değil. Hani onu ikide bir söylüyorlar zaten. Salgın başladığını gösteren bir işaret yok diyorlar. Fakat kuluçka süresi uzun olduğu için gelecek haftalarda yeni vakalar görülebilir diye bugün bir açıklamada vardı. Hani salgın başlangıcı değil ama işte kuluçka süresinden dolayı öngöremiyoruz bazı şeyleri. Hani vakalarda artış olabilir diye belirtiliyor ama işte önlemler bir garip. Yani önlemlerde bir aşırılık ve olağanüstülük var. Zaten budur bizi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde devlete bağlı sağlık kurumları da halk sağlığı için tehdit arz etmemekle beraber izlemeye aldığını, yani bir alarm seviyesinde bir yükseltilme olduğunu ifade ediyorlar.
0: Gemide Türk yolcular da vardı. Ve işte yine aynı şekilde tedbirler yine
1: Onlar için de
0: vatandaşlar için de
1: uygulanıyor.
0: uygulandı. Şimdi savaş dediniz. Oradan devam etmek istiyorum. Dünyayı işte böyle sürdürülebilir krizlere sürüklenen bir noktadayız. Dünyanın sürüklendiği bir noktadayız. Şimdi savaşlar da o başlıklardan birisi. Sağlık sorunları da, pandemi de belki o başlıklardan biri olarak değerlendirilebilir. Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaşa baktığımızda bunun sadece böyle diplomatik bir krizle sınırlı kaldığını görmüyoruz. Ekolojik sonuçlarını da tüm dünya bu bedeli ödüyor. İran'daki Hark Adası kaynaklı yaklaşık 60 kilometrelik bir petrol sızıntısının güneye doğru ilerlediği kaydedildi. Şimdi bu çok büyük bir çevre alarmı aslında tüm dünya için. Fakat göz ardı ediliyor sanki yine.
1: Ya daha ilginç olan bir şey söyleyeyim. 1990 yılında Irak, Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak, Kuveyt'i işgal ettikten sonra petrol kuyularını ateşe vermişti. Ve yine Körfez'de ciddi bir tehlike ortaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde dünyayı Irak'a karşı savaşa ikna etmek için petrole bulanmış kuşların görüntülerini uluslararası basına servis etmişti ki bunlardan bazılarının bölgeye ait olmadığı da ortaya çıkmıştı. Şimdi bundan 30 yıl önce çevresel faktörleri savaş için makul bir sebep olarak dünyaya sunan
0: Sunan.
1: Amerika Birleşik Devletleri bugün İran'ın Hark Adası'nı bombalayarak aynı bölgede bu sefer çok ciddi bir çevre kirliliğine neden olabiliyor.
0: Aslında çevre konusunda bir ikiyüzlülük olduğunun da göstergesi değil mi bu örnekler?
1: İşte Birinci Soğuk Savaş sırasında da Amerika Birleşik Devletleri insan hakları meselelerini Sovyetler Birliği'ne karşı bir araç olarak kullanıyordu. İşte ona benzer bir durum. Çevre konusunu işine gelince bir araç olarak kullanıyor. Ama yine kendi işine geldiği, konjonktürün değiştiği bir durumda çevre kirliliğine yol açacak saldırılardan da imtina etmiyor.
0: Evet. Petrol sızıntılarının deniz canlıları üzerinde ciddi risk oluşturduğu, özellikle de balıkçılık, mercan ekosistemi ve kıyı yaşamını tehdit ettiği de uzmanlar tarafından
1: Tabii
0: ifade
1: ki.
0: ediliyor. Mercan ekosistemi zaten sıkıntıda olan bir ekosistem. Hani küresel ısınma nedeniyle. Çünkü 1 derecelik, 2 derecelik belki bizim için küçük gibi görünen bu farklar, ısı farkları, sıcaklık farkları aslında orada mercan ekosistemini ciddi bir yok olma riskiyle karşı karşıya getiriyor ve bu da dolayısıyla dolaylı olarak balıkları doğrudan etkileyen bir durum ama dediğimiz gibi hani sadece küresel ısınmadan söz etmiyoruz. Savaşlar da aynı şekilde ekolojik bir takım bizi krizlere doğru sürüklüyor
1: Tabii
0: gibi.
1: mesela hiç konuşmadığımız, dünyanın üzerinde hiç durmadığı bir konu. Ukrayna'nın son 2 ayda Rus petrol rafineri ve depolarına Baltık Denizi kıyısında ve Karadeniz kıyısında yaptığı saldırılarda muazzam yangınlar çıktı. Bir hafta süren yangınlar meydana geldi ve bu yangınlarda ortaya çıkan zehirli gazlar, dumanlar dünyamızı nasıl etkiledi, bizim bölgemizi nasıl etkiledi, biz bundan nasıl zarar gördük? Bunun hesabını yapan veya bunun bilgisini veren hiçbir kaynağa ben rastlayamıyorum.
0: Mesela önemli bir not var burada da. Türkiye'de son 20 yılda deniz suyumuz ortalama 10 santimetre yükseldi.
1: Sabah akşam konuşmamız gereken bir konu aslında.
0: Kesinlikle. Ege ve Akdeniz'de 6 santimetre, Karadeniz'de 12 santimetre ve Marmara'da da 8 santimetre. Yani
1: İklim
0: çok
1: değişikliğinin somut
0: somut
1: sonuçlarını almaya
0: göstergesi. Aynen öyle.
1: başlamışız. O
0: Ve
1: görünüyor.
0: hani sadece işte bu dediğiniz gibi savaşın sonuçlarını ekonomik ya da işte diplomatik bakmamak gerekiyor. Çok ciddi bir çevresel, ekolojik bir bedel de ödetiyor
1: Ödeniyor.
0: bize
1: Evet.
0: küresel ısınmaya da eklenince. Şimdi bir yandan tabii ekonomik sonuçları da var savaşın. Fosil yakıtlar ve bunun işte fiyatlandırılmaları artık böyle acayip yükselmeye başladı. Dolayısıyla bu uçak biletlerini de etkiledi.
1: Evet.
0: Hatta bazı firmalar uçuşlarını iptal etti. Daha önceki programda da aktarmıştık. Ve 2 milyon koltuk uçuşlardan kaldırıldı bu
1: Tabii
0: sebeple.
1: sevgili dinleyiciler, Miray Önsal'ın seyahat planları var. O yüzden bu konuya geliyoruz ama gerçekten
0: Bayram öncesi herkesin
1: evet,
0: vardır diye tahminim.
1: Asya istikametine yapılan uçak yolculuklarında bilet fiyatlarında ciddi yükselişler var. Bazı havayolu şirketleri bazı hatlarındaki uçuşları toptan iptal etme yoluna gittiler. Ve tabii ki bu arada günler geçtikçe ortaya çıkan bir manzara var. Yani bu işten karlı çıkan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yani her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran yönetimini Hürmüz Boğazı'nı kapalı tuttuğu gerekçesiyle suçluyor gibi görünse de Amerika Birleşik Devletleri şu anda artan petrol satışı, artan kaya gazı satışıyla, artan müşteri kitlesiyle şu anda bu konudaki en karlı ülke pozisyonunda. Yani bu sanki durumu bir krize çevirerek Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir kar elde ettiğini söyleyebiliriz. Tabii kimileri diyecek ki ama Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatları artıyor, akaryakıt fiyatları. Evet, Amerikan halkı da mağdur oluyor ama çeşitli enerji şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı sermaye grupları ve o sermaye gruplarının desteklediği siyasetçiler şu anda çok ciddi paralar kazanıyor.
0: Şimdi uzmanlar tedarik yollarındaki aksamaların haftalar içinde aslında daha da artabileceğini de işaret etti. Dediğiniz gibi hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işine gelen de bir nokta aslında. Hem enerji firmalarını bir anlamda zorluyor hem de dediğimiz gibi hani kendi ülkesindeki gelen tepkilere rağmen bazı noktalarda işine geliyor bu durum.
1: Şimdi bu sabah mesela Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin çok ilginç bir açıklamasına denk geldim. Vatanseverlik adına daha az dizel yakıt ve benzin kullanılmasını istedi.
0: Ya bu çok
1: Yani
0: bilmiyorum.
1: şimdi
0: Garip.
1: çok değişik bir çağ yaşıyoruz. Yani vatanını seven daha az benzin kullansın gibi bir
0: Yani vatanını
1: slogan
0: seven bisiklete binsin gibi bir şeye
1: çok
0: döndü
1: güzel
0: yani.
1: değil mi? Bence
0: Evet.
1: güzel bir slogan olur.
0: Yani şimdi ben bu konuda biraz ihtilaflıyım. Neden? Çünkü karbon ayak izi. Hani bu devasa şirketlerin işte savaşların vesaire yarattığı bu işte küresel ısınma aslında bireye indirgenebilir mi? Soru bence burada. Yani sanki biraz böyle insanların gazı mı alınmaya çalışılıyor ya da sorumluluk paylaşımı mı yapılmaya çalışıyor? Yani benim arabaya binmemle sadece fikir yürütüyoruz burada hani benim arabaya binmemle işte ne bileyim İran'da bir işte petrol rafinerisinde çıkan yangının verdiği zarar aynı şey mi? Yani
1: Tabii.
0: tepkiyi kendimize mi ya da işte ne bileyim sen bugün plastik şişe kullanmışsın diyen arkadaşımıza mı hani diyerek arkadaşımıza mı vermeliyiz? Yoksa hakikaten tepkiyi biraz daha şirketlere ya da hiçbir böyle çevresel sebep ya da çevresel faktör gözetmeden savaşan Ülkelere mi o tepki verilmeli acaba? Hani burada biraz benim kafam karışık. Şimdi Amsterdam'dan da bu konuyla ilgili dikkat çeken bir çevre kararı geldi. Artık şehirde kamusal alanlarda et reklamları, benzinli otomobil reklamları ve uçak seyahati tanıtımları yapılmayacak. Sebep ne? Çok fazla karbon salınımı var bu başlıklarda. Dolayısıyla bunun
1: İnsanları
0: ha,
1: bunlara özendirmeyelim mi diyorlar.
0: özendirmeyelim. Hani bu bir aslında farkındalık oluştursun. İnsanlar karbon ayak izine dikkat etsin. Bu işte et reklamında, benzinli otomobil kullanımında, uçak seyahatinde hani çok fazla karbon ayak izi geriye bırakıyoruz. Bu da küresel ısınmayı etkiliyor gibi gibi sebepler.
1: Amsterdam Belediyesi kimsenin gezmesini istemiyor anladığım kadarıyla. Hareket etmeyin mümkün mertebe mi demek istiyorlar
0: Yani işte
1: acaba?
0: burada bireye sanki bu sorumluluk yüklenmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Elbette yani dikkat etmek her şey bireyden başlıyor. Buna katılıyorum tabii ki ama sadece bireyin sorumluluğu olduğunu ben çok hani mantığıma yatıramıyorum diyeyim. Şimdi tükettiğimiz gıdalarda da işte çok büyük karbon salınımları var. Et reklamları belki dinleyicilerimizin kafasında hani tamam benzinli otomobili anladık, uçak seyahatini anladık da hani et ne alaka?
1: Hamburger,
0: Ha.
1: fast food türü şeyleri kastediyorlar anladığım kadarıyla
0: Şey
1: burada bu
0: de var
1: reklam
0: diyorlar
1: yasağında.
0: mesela ya çok garip gelecek ama mesela ineklerin inanılmaz bir karbon salınımı yaptığını
1: Tabii.
0: söylüyorlar. Çünkü şu anda hani doğada olması gereken inek sayısı yok diyorlar. Tüketimden dolayı, et
1: Evet.
0: tüketiminden dolayı, süt tüketiminden dolayı artık böyle endüstriyel hayvancılığın geldiği noktada işte doğanın belki taşıyabileceği karbon salınım kapasitesinden çok daha fazla bir karbon salınımı var hayvanlar tarafından da çünkü onlar da
1: Şimdi
0: karbon
1: işte
0: yaratıyor.
1: Donald Trump'ın sorun çıkardığı noktaya doğru geliyoruz.
0: Yani
1: Et
0: hani
1: mi et de mi
0: et de mi
1: yemeyelim?
0: yemeyeceğiz,
1: Evet.
0: uçmayacak mıyız da
1: Evet.
0: bilmiyorum. Hani artık böyle bir şeye doğru gidiyor. Hani iklim krizine karşı reklam politikalarının birey üzerinden gittiği bir
1: Evet.
0: Avrupa ile karşı
1: Yani
0: karşıyayız.
1: devlet politikası olarak aslında alınması gereken önlemler dururken bireylerden bekleniyor bu konularla mücadele etmek. Senin daha
0: Evet.
1: ziyade itiraz ettiğin nokta bu. Şimdi Palantir konusu, yapay zekanın savaşlarda kullanılması konusu biraz geniş bir konu. Miray, istersen onu atlayalım ve son haberimizi herhalde ele alabileceğiz. Almanya'da tek kullanımlık sigaralarla ilgili habere geçelim istersen. Yine
0: Evet.
1: güzel bir haber. Güzel
0: Evet, sigara
1: haberlerden.
0: karşıtları bizim gibi sigara karşıtlarının sevineceği bir haber.
1: Evet.
0: Almanya Çevre İklim Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına yönelik yasa hazırlığı yapıldığını açıkladı. Tek kullanımlık sigaralar özellikle gençler arasında Avrupa'da hani gördüğüm de oydu. Daha masum gibi duruyor. İşte
1: Evet.
0: çeşitli tatlandırıcılarla işte meyveli gibi böyle paketlerle renkli renkli özendirici bir
1: Tabii tabii.
0: biçimde satıldığını
1: Tabii
0: da görüyoruz.
1: şekerleme gibi dükkanları var
0: Aynen
1: bunların da.
0: öyle. Yani hani bir sanki şekerleme gibi masum bir şeymiş gibi raflarda gayet duruyordu renkli renkli ve işte onların yasaklanmasına yönelik
1: Evet,
0: bir yasa hazırlığı
1: bu da
0: yapılmış.
1: güzel bir haber. Programın sonuna gelirken yine bugün rastladığım bir haberi seninle ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Fransa'da bir grup aile TikTok aleyhinde dava açmışlar. Çocuklarda bağımlılık yaratacak algoritmalar kullandığı gerekçesiyle. Bu da güzel bir haber.
0: Şimdi zaten aslında bu kanıtlandı da yani hani
1: Tabii.
0: bununla ilgili uzmanların oluşturduğu raporlar vardı. Yani çok alanında ciddi psikiyatristler, psikologlar
1: Evet. Evet,
0: çalışıyor.
1: şu
0: Ya o
1: hani
0: algoritmayı oluşturabilmek için.
1: yemek yememe, aşırı zayıflık hastalığına yakalanan kız çocuklarının durumu bu dava sürecinin başlangıcını teşkil etmiş. İşte o sosyal medya mecrasında izledikleri, özendikleri şeyler hayatlarını mahvetmiş çünkü. Ve dolayısıyla böyle bir Fransa'da böyle bir dava süreci başlamış.
0: Bu davayı biz de takip edelim.
1: Evet ve tabii ki sosyal medya mecrasının kendisini savunmak için kullandığı argümanlar da var. Biz işte 50 çeşit filtreleme yöntemi kullanıyoruz demişler. Ancak büyük bir ihtimalle Fransa'da zaten 16 yaşından küçüklere sosyal medyanın kısıtlanmasına yönelik somut adımları pek yakında hayata geçirecek. O sosyal medya mecrasının argümanları belli ki Fransız yargısına pek de işlemeyecek gibi görünüyor.
0: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'a da çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden

itibaren yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran Savaşı'ndan küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlarsa dikkati çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında tansiyon yüksek. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. Ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 dedi. İran'sa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. Kırk ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alınacak. Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Küresel piyasalar ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azaltılmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Brüksel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas başkanlık ediyor. Öne çıkan gündem maddeler arasında Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum yer alıyor. Toplantıda Avrupa Birliği'nin savunmasını güçlendirmeye yönelik görüşmelerin de gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Beit Lahia, güneydeki Han Yunus'la Gazze'nin orta kesimi katliamcı İsrail unsurlarının hedefindeydi. İnsansız hava aracı ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli öldürüldü. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor. Ülkenin güneyindeki son saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yapan sivil savunma ekibi de hedef alındı, 2 görevli yaralandı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Hantavirüs yeni bir pandemi başlangıcı değil. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Ve spor, Berkay Erer Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer altın madalya kazandı. 20 yaşındaki milli sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine round vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Lilith ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan var. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta uluslararası yargı yolları konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Bir kişi kendi ülkesinde adalet bulamadığını düşünürse uluslararası yargı yollarına başvurabiliyor mu? Bunun şartları nelerdir başvurabiliyorsa?
1: Evet. Aslında bu soru sadece hukuki bir soru değil. Aynı zamanda insan haklarıyla doğrudan bağlantılı olan bir mesele. Çünkü modern hukuk sistemlerine baktığımızda devletlerin verdiği her karar tamamen denetimsiz kabul edilmiyor artık. Belli şartlar oluştuğunda bireyler uluslararası yargı mercilerine başvurarak hak ihlali iddialarını da kendileri taşıyabiliyorlar. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız açısından en bilinen başvuru yolu hali hazırda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yani AHİM dediğimiz mahkeme. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir temiz mahkemesi, bir üst mahkeme şeklinde değerlendirilmemeli. Yani yerel mahkemenin verdiği kararı sadece yanlış bulduğunuz için doğrudan burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapamıyorsunuz. Mahkeme esas şuna bakıyor. Bu süreçte temel insan hakları ihlal edildi mi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde benim temel bu şekilde koruma altına aldığım haklarda bir ihlal var mı vesaire. Aslında mahkemenin bakmış olduğu tek nokta bu. Örneğin burada makul sürede yargılanmama, savunma hakkının kısıtlanması, ifade özgürlüğünün ihlali, adil yargılanma hakkının zedelenmesi, aile hayatına müdahale. Yani dediğim gibi sözleşmedeki hakların tamamını düşünerek de bu sözleşmede bir ihlal var mı? Bu haklara bir zeval gelmiş mi? Mahkeme sadece buna bakıyor. Sizin dosyanızın esasıyla vesaire mahkeme kesinlikle ilgilenmiyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum en başında. Tabii ki burada dava açarken şartlarımız olduğu gibi uluslararası mahkemeye başvurmada da kesinlikle şartlar var. En önemli şartlardan biri iç hukuk yollarının tüketiliyor olması. Yani kişi burada önce kendi ülkesindeki mahkemelerde hakkını aramak zorunda. Kendi ülkesinden kastım şu, vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu ülke değil. O hakkının ihlal edildiği ülke. Yani Türk vatandaşı örneğin şu Almanya'da yaşıyor olabilir, Avusturya'da yaşıyor olabilir. Orada kendisinin Avusturya devleti tarafından bir hak ihlaline maruz kalmış olabilir. Tamamen burada vatandaşlık bağıyla bağlı olmaya gerek yok. Bunu da özellikle belirtelim. İlk derece mahkemesi de burada isnaf aşaması varsa o ülkede, temyiz varsa ya da anayasal başvuru yolları tüketilmeden doğrudan uluslararası mahkemeye gidilemiyor. Örneğin Türkiye açısından örnek verecek olursak çoğu durumda önce Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor. Eğer burada da sonuç alınmazsa artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru yapılacaktır. Dediğim gibi tamamıyla bütün iç hukuk yollarının tüketiliyor olması lazım. Burada da aslında süre konusu da oldukça kritik. Zaten hukuk dediğimizde, mevzuat dediğimizde bizim aklımıza hep süreler geliyor. Bununla alakalı da nasıl olsa başvururum, zaten hakkım orada ihlal edilmişti ama ben haklıyım gibi bir düşünce kesinlikle yanlış. Bunu da özellikle belirtelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularında nihai kararın ardından belirli bir süre içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor. Bu sürede 4 ay. Yani sizinle alakalı verilen karar kesinleştikten sonra ve siz iç hukuk yollarını tükettiniz. Sonrasındaki 4 ay içerisinde sadece başvuru yapabilirsiniz. 4 ay geçtikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne herhangi bir başvuru yapılamıyor. Bu da hak düşürücü bir süre. Özellikle bunu da belirtiyorum. Bunun da tabii ki örnekleri var. Mesela Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşını düşünecek olursak, Türkiye'deki bir boşanma davasında sonuç alamayabilir ya da Almanya'da açmış olduğu boşanma davasında bir sonuç alamıyor. Çocuğuyla kişisel ilişki kuramadığını söylüyor. Eğer süreç makul olmayan bir şekilde uzamışsa ve aile hayatı ciddi bir biçimde artık zarar görmüşse bu durum insan hakları ihlali iddiasına dönüşebilecektir bu aşamada. Ya da başka bir örnek verecek olursak da yine kişi hakkında yıllarca süren bir ceza yargılaması olabilir. Ve burada da artık makul sürede yargılanma hakkı ihlali gündeme gelecektir. Bazen vatandaşlarımız da yine haksızlığa uğradıktan sonra sadece haksızlığa uğradım deyip yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet Divanı'na vesaire başvurabileceğini düşünebiliyor ama bu da dediğimiz gibi buradaki uluslararası mahkemelere başvurular aslında oldukça teknik süreçler. Her uyuşmazlık doğrudan uluslararası mahkemeye taşınmıyor. Bunu da özellikle belirtelim. Ayrıca her uluslararası mahkemenin görev alanı birbirinden farklı.
0: Konular örneğin, değişik yani.
1: Kesinlikle. AİHM'in baktığı, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baktığı dosyayla Uluslararası Adalet Divanı'nın baktığı dosyalar aynı değil. Örneğin zaten Uluslararası Adalet Divanı genellikle devletler arasındaki uyuşmazlıklara bakıyor. Doğrudan bir kişinin benim hakkım ihlal edildiği ceza

0: Başvurmasında böyle oldu deyip Uluslararası Adalet Divanı'na başvurması zaten mümkün değil. Başvurucu sıfatı dahi zaten kazanmıyor Uluslararası Adalet Divanı nezdinde. Yine burada en yoğun kullandığı mekanizma burada dediğimiz gibi insan hakları mahkemeleri ve bazı uluslararası denetim komisyonları ve vatandaşlarımızın. Şunu da aslında özellikle söylemek gerekiyor. Uluslararası başvuru yapıyor olmak doğrudan size haklı çıkacağınız anlamına gelmiyor. Örneğin bu mekanizmalar devletin hukuk sistemlerini, insan hakları standartlarına uygun tutmak açısından oldukça önemli. Ama sizin başvurunuz usulden kabul edilmiştir. Başvuru yapabilmişsinizdir. Başvurunuz en başta reddedilmemiştir. Ama bu doğrudan evet usulden kabul edildi, esastan da benim hakkım korunacak ya da kabul edilecek demek değil. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
1: Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela
0: Buyurun.
1: vatandaş uluslararası mahkemelere başvurduktan sonra mahkeme mesela vatandaşı başvuran kişiyi haklı gördüğü
0: Evet.
1: takdirde kendi ülkesinde ya da haksızlığa uğradığı ülkede
0: Evet.
1: bunun kabul edilip edilmeyeceği kesin midir?
0: Şu açıdan kesindir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunuzda zaten oradaki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler için mahkemenin vermiş olduğu kararlar bağlayıcı. Yani
1: Bağlayıcı.
0: bağlayıcı olduğu için de sonrasında tazminat çıkabilir, maddi manevi tazminat çıkabilir ya da farklı bir şekilde mahkeme karar vermiş olabilir. Taraf olan ülkeler için bağlayıcı olduğundan dolayı aslında ülkelerin de bu mahkemenin kararlarına uymuş olması gerekiyor.
1: Peki Sayın Yaman, uluslararası mahkemelere başvurmadan önce ulusal hukuk yollarının tüketilmesi neden önemli?
2: Evet, bu cümle aslında ilk baştan bakıldığında şart zaten ulusal hukuk yolları tüketilmeli denilebiliyor. Genellikle önemi nedeni pek de tartışmaya yapılmıyor. Ancak ulusal hukuk yolları ne demek? Öncelikle bunu bir tartışmamız gerekiyor bizim. Yine uluslararası mahkeme dediğimiz yer neresi? Duruşma açıyor mu? Tanık dinletebiliyor muyuz? Delil sunabiliyor muyuz? Bilirkişi aşamaları var mı? Gibi sorular da vatandaşlarımızın aklına gelebiliyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Uluslararası mahkemeler özellikle insan hakları alanında çok önemli güvenceler sağlıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bazı başvuru mekanizmaları veya diğer uluslararası yargı mercileri bireylerin devletlere karşı hak aramasında son derece önemli kurumlar. Bazı durumlarda da gerçekten tespitleri çok da iyi olabiliyor. Ancak bu kurumlar genellikle değil tamamıyla ilk başvuru yerimiz olmuyor. Genellikle iç hukuk yolları tüketildiği takdirde eğer kişi bir haksızlığa uğradığı konusunda gerçekten somut verileri varsa, elinde esaslı belgeler varsa bu gibi durumlarda uluslararası mahkemeye gidebiliyor. Ancak dediğimiz gibi ilk haksızlığa uğrar uğramaz bir kişinin doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mesela gitmesi mümkün değil. Çünkü hukuk sisteminde temel ilkeler var. Önce kendi ülkenizdeki etkili iç hukuk yollarını kullanmalısınız gibi. Başka bir ifadeyle bir devletin kendi mahkemelerine, idari makamlarına itiraz ve temyiz mekanizmalarını sorun düzeltme fırsatı verilmeli aslında. Çünkü uluslararası mahkemeler ulusal mahkemelerin sarınını da söyledi. Yerine geçen mahkemeler değildir. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir temyiz merci değildir. Onlar çoğu zaman ulusal hukuk sistemi içerisinde çözüm bulunamayan ve gerçekten insanların temel hakların ihlal edildiği gibi durumlarda devreye giren son denetim mekanizmalarıdır. Bunu aslında günlük hayattan da çok basit bir örnekle açıklayabiliriz Tülin Hanım. Diyelim ki bir apartmanda, hepimiz apartmanda oturuyoruz. Apartmanda bir sorun yaşıyoruz. Örneğin ortak giderlerle ilgili ya da ortak kullanım alanları ile ilgili bir haksızlık olduğu düşünülüyor. İlk olarak apartman yöneticisiyle görüşülüyor bu gibi durumlarda. Çözülmezse apartman kurulu, apartman toplantısı yapılıyor. Hala çözülmezse belki sulh hukuk mahkemesine başvurarak bu sorunu mahkeme önüne, hakim önüne taşıyabiliyoruz. Ama daha ilk anda bir apartman sakini olarak bizim bu konuyu uluslararası bir kuruma götüreceğiz dememiz hukuk mantığıyla doğru orantılı olmayacaktır. Doğru bir yolda olmayacaktır. Devletler açısından da bu benzer mantığı aslında işleyebiliriz. Eğer bir kişi kamu kurumlarından, mahkemeden, idari işlemden veya hakkında yapılmış bir ceza yargılaması neticesinde verilmiş bir karardan dolayı doğrudan bu konuyu alıp da ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim diyemeyecektir. Bu gibi durumlarda iç hukuk yolları tüketildiği takdirde artık gerçekten yaşanılan problemin gerçekten temel insan hakkına ihlal edildiğini düşünüyorsa bu gibi durumlarda tabii ki uluslararası mahkemeleri kullanabilirler. Yine burada en sık karşılaştığımız yanlış bilinen hususlardan birisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her mağduriyet için başvurulabilecek bir üst mahkeme değildir. Seren Hanım da söyledi. Yani AİHM dediğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'de örneğin verilmiş bir karar sırf beğenilmediği için ya da benim aleyhime verilmiş olduğu için doğrudan benim başvurabileceğim bir temyiz mahkemesi değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dosya yeniden bakılıp, dediğimiz gibi tanıklar yeniden dinlenip, deliller yeniden değerlendirip, bilirkişi aşaması, keşif aşamaları vesaire yapılmıyor.

Buradaki temel görevi bu mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmış hakların ihlal edilip edilmediğini tartışmak olacaktır. Buradaki temel nokta aslında olayın temelinden, esasından ziyade gerçekten bir hak ihlali olup olmadığı konusunda bir tespit yapılması durumudur. Örneğin adil yargılanma hakkınız ihlal edilmiş olabilir. Ya da mahkemeye erişim hakkınız, savunma hakkınız engellenmiş olabilir. Ya da normalde bir yargılama süresi olarak 2 yıl gibi bir süre öngörülmüştür. Ancak sizin yargılamanız 10 yıl kadar uzun bir süre sürmüştür. Bu gibi durumda makul sürede yargılanma hakkınız ihlal edilmiş olmasını gerekçe göstererek tabii ki başvuru yapabilirsiniz. Yine mülkiyet hakkı gibi durumlarda, özel hayat ve aile hayatına saygı haklarının zedelenmesi gibi durumlarda veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için örneğin ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ya da ayrımcılık yasağı kapsamında bazı haklar ihlal edilmişse bu gibi durumlarda doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılacaktır. Ama söylemiş olduğumuz gibi her karar yanlış, aslında bu karar benim aleyhime verilmiştir, burada bir hata vardır diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek doğru değil. Burada bakmamız gereken gerçekten bir hak ihlali var mı yok mu, bu ayrım çok önemlidir. Yine dediğimiz gibi bir mahkeme kararından memnun olmamak ayrı bir şey, insan hakkı ihlali olduğunu iddia etmek farklı bir şey. Bu nedenle eğer gerçekten somut bir hakkın ihlal edildiği düşünülüyorsa bu konuda öncelikle ulusal hukuk yollarını tüketilmesi akabinde bu yollara başvurulabilir. Şimdi ulusal hukuk yollarının tüketilmesi neden önemli? Aslında bunları da başlık altında birazcık kısa bir cevap olarak söylemek istiyorum. Birincisi, bu ilke devletin temel öncelikle kendi hukuk sistemi içerisindeki hatayı düzeltme imkanının devletlere verilmiş olması. Hiçbir hukuk sistemi kusursuz değil. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da var. İlk mahkemeden, ilk derece mahkemelerinden çıkan kararlar mutlak surette doğrudur, kesin niteliklidir. Tabii ki denilemiyor. Mahkemeler hata yapabiliyor, idare yanlış işlemler tesis edebiliyor ya da savcılık eksik bir değerlendirme yapabiliyor. Ancak hukuk sistemleri bunları öngördüğü için itiraz mercilerini açmışlar, istinaf mercilerini açmışlar, temyiz mercileri yine açık, bireysel başvuru gibi yollar da tamamen var. Yani ilk makamın ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu bir hata kesin nitelikte verilmediği takdirde zaten bu hatayı üst mahkemelere götürme durumu vatandaşlarımıza verilmiştir. Örneğin Türkiye'de bir ceza mahkemesinde hakkınızda bir karar verildiğini düşünelim. Bu karara karşı istinaf yolu açık olacaktır. Dolayısıyla doğrudan bir uluslararası mahkemeye gitmek yerine kendi ülkeniz içerisindeki bir üst merci olan istinafa dosyayı götürebilirsiniz. Yine istinaf akabinde gelen sonuç da sizin aleyhinize olabilir ve gerçekten bir ihlal durumu olduğu öngörülebilir. Bu gibi durumlarda da yine dosyanın niteliğine göre temyiz yolu, yargıtay yolu açık olabilir. Eğer hala gerçekten temel bir hak ihlali olduğu düşünülüyorsa şartlar sağlandığı takdirde Anayasa Mahkemesi'ne gidilerek bireysel başvuru gündeme gelebiliyor. Bütün bu yollar gerçekten tamamlandıktan sonra hala giderilmeyen bir hak ihlaliniz olduğunu düşünüyorsanız o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası mekanizmalar düşünülebilir. Ancak dediğimiz gibi bu konuda öncelikle ilk derece mahkemesinde verilen bir karar kesin nitelikte olmadığı takdirde iç hukuk yollarında zaten bunları tespit edecek üst mahkemeler olduğu için doğrudan bir uluslararası mahkeme yerine kendi ülkemizde bu sorunu halledebiliriz. İkinci neden, doğrudan uluslararası mahkemeye gitmemenin nedenlerinden birisi dosyanın aslında olgunlaşması. Ulusal hukuk yolları tüketildiğinde dosya artık daha net hale geliyor. Hangi iddialar ileri sürülmüş, mahkemeler ne cevap vermiş, hangi deliller değerlendirilmiş, hangi gerekçelerle hangi tespitler yapılarak karar verilmiş, bunlar tabii ki ulusal makamlar önünde değerlendirilmiş oluyor. Az önce söylemiş olduğumuz gibi mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tutup da bir keşif yapması tabii ki düşünülemez ya da bir bilirkişi atayıp da dosyayı bir bilirkişi tarafından incelenmesini istemesi tabii ki olmayacaktır. Bu gibi durumlar zaten ilk derece mahkemeleri nezdinde tamamlanacaktır. Burada yine çok sık yapılan bir hata var. Kişi bazen ulusal mahkemelerde söylemiş olduğumuz gibi itiraz, istinaf, temyiz ve bireysel başvuru yollarında genellikle genel itirazlar yapılıyor ancak temel hak ihlali olduğunu düşündüğü hususları dile getirmekten çekiniyor, imtina ediyor diyelim. Sonra uluslararası mahkemeye gidildiğinde ilk defa gerçekten benim burada savunma hakkım engellendi diyebiliyor. Oysa çoğu durumda bu iddianın öncelikle ulusal makamlar önünde bir ileri sürülmüş olması gerekiyor. Çünkü ulusal makamların bu iddiayı inceleme ve giderme fırsatı olmalı. Siz bu fırsatı eğer ilk derece mahkemesinde ya da istinaf temyiz aşamasında ulusal yargı yollarına vermezseniz uluslararası mahkemeye gidildiğinde ya benim savunma hakkım ihlal edilmiş dediğinizde burada tabii ki dikkate çok alınmayacaktır. Çünkü siz ulusal makamlara bunu inceleme ve bunu bu hatayı, bu sorunu giderme fırsatı vermemiş oluyorsunuz. Örneğin bir mahkemede çok sık rastladığımız hususlar

0: genellikle yabancı olunduğunda tercüman sağlanmama, savunma hakkının kısıtlanması gibi durumlar olabiliyor. Bununla ilgili tabii ki yargılama aşamasında bunun tutanaklara geçirilmesi, itiraz dilekçelerinde belirtilmesi, istinaf veya temyiz başvurularında açıkça bunlara yer verilmiş olması gerekiyor. Çünkü sonradan uluslararası başvuru yapıldığında, uluslararası mahkemelere başvuru yapıldığında sonradan ortaya çıkmış bir sebep gibi bunu gündeme getirmek aslında çok da hayatın olağan akışıyla bağdaşmıyor. Bu nedenle ulusal hukuk yollarının tüketilmesi sadece şekli bir prosedür değil, aynı zamanda hak ihlali iddiasını doğru zamanda doğru makamların önüne ileri sürülmesi diyebiliriz. Üçüncü nedenden bahsetmek istiyorum. Başvurunun kabul edilebilirliği açısından zorunlu olması. Uluslararası mahkemelerde en önemli aşamalardan birisi aslında kabul edilebilirlik aşaması olacaktır. Bir başvuru daha esasa girilmeden reddedilebilir. Yani mahkeme gerçekten bir ihlal var mı yok mu sorusuna geçmeden önce bu başvuru usul şartlarını sağlıyor mu diye bakacaktır. İşte az önce söylemiş olduğumuz gibi ulusal hukuk yollarının tüketilmesi de en yaygın kabul edilemez nedenlerden birisi olabiliyor. Kişi gerçekten ciddi mağduriyetler yaşamış olabilir. Bu konuda gerçekten haksızlığa uğradığını düşünüyor olabilir. Ancak kendisine ilk derece mahkemesinde verilmiş bir kararın altında eğer istinaf yolu öngörülmüşse ve kendisi bu istinaf yolunu kullanmadan doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurursa bu gibi durumda tabii ki olayın esasına girilmeden başvurular reddedilecektir.
1: Sayın Yetiz, siz de biraz önce söylemiştiniz. Uluslararası mahkemelere her konunun taşınamayacağını, her dosyanın taşınamayacağını söylediniz. Peki Türk vatandaşları hangi durumlarda uluslararası mahkemelere başvuru yapabiliyor?
2: Bu da insan hakları hukuku bakımından önemli olan bu soru nezdinde yalnızca kişinin vatandaşlığı değil, kişinin hakkını ihlal eden devletin ilgili uluslararası sözleşmeye taraf olup olmadığı. Hmm. Burada vatandaşlarımız da kesinlikle tabii ki başvurabilir ama hakkını ihlal ettiğini iddia ettiği devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması gerekiyor. Örneğin bir Türk vatandaşı Hollanda'da aile hayatı hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa ya da İsviçre'de ifade özgürlüğü nedeniyle cezalandırılmışsa, Avusturya'da ayrımcılığa uğramışsa ya da Almanya'da sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyaysa ve bu ülkelerden dolayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerden bir hak ihlali söz konusu olduğu için evet mahkemeye artık başvurabilecektir. Burada dediğim gibi temel kural aslında şu, başvuru yapılacak devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması. Başvurucu da önce o ülkedeki etkili hukuk yollarını tüketecek, zaten Türkan Hanım da bahsetti. Yani doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek mümkün değil. İlk önce idari makamlara, mahkemesi, temyiz vesaire ne varsa, o ülkenin mevzuatında ne öngörülüyorsa öncelikle o makamlara gidilmesi gerekiyor. Sonrasında iç hukuk bittikten sonra, mahkemeye başvuru süresi de kural olarak 4 ay. Bunu da zaten az önce bahsetmiştim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruyu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre inceleyecek. Yani kişi hak ihlallerinin mağdur olduğunu gösterecek ve iç hukuk yollarını tüketmek zorunda kalacak. Burada kesinlikle başvuru yaparken de ispat noktası oldukça önemli. Burada ben bahsetmek istediğim bazı emsal kararlar var. Bunlar da başvurucu olanlar Türk vatandaşları ve kendi lehlerine karar veriliyor. Bunlar emsal kararlardan kastım da şu aslında. Bunlar çok eski tarihli 2000-2001 tarihli olan kararlar. Ve bunlar sonrasında da aynı benzer başvurularda atıf yapılarak bu kararda biz böyle demiştik. O yüzden bunda da bu şekilde karar veriyoruz denilen mahkemenin bu şekilde yaklaştığı kararlar oldukça önemli bu aşamada. Burada ilk bahsedeceğim karar İsviçre aleyhine verilen bir karar. Başvurucu burada Türk vatandaşı, İsviçre'de yaptığı bir konuşma nedeniyle İsviçre mahkemeleri tarafından kendisi cezalandırılıyor. Başvurucu burada mahkumiyetinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürüyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıyor. Sonrasında mahkeme tarafından da verilen karara baktığımızda İsviçre'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesini yani İfade özgürlüğünün ihlal ettiğine karar veriyor. Burada da yine aynı şekilde İsviçre federal makamlarının da kendi kabullerine baktığımızda orada da açıkça belirtiliyor. Evet biz bu şekilde bu kişinin bu hakkını bu ihlal ettik ve bununla alakalı da işte gerekli ödemeleri yaptık, gerekli adımları attık vesaire şeklinde devletinde bir kabulü mevcut. Bu karar aslında bize şunu gösteriyor. Bir Türk vatandaşı Türkiye dışında yaptığı bir açıklama nedeniyle yabancı bir devlet tarafından cezalandırılsa dahi ve bu ceza ifade özgürlüğünü ölçüsüz bir müdahale olarak değerlendirilebilecek. Yani burada vatandaşımız aynı şekilde bu hakların ihlali nedeniyle başvuruda bulunabilecek. Yine bahsedeceğim bir diğer örnekte Hollanda aleyhine verilen bir karar. Bu dosyada da başvurucu bir Türk vatandaşı. Kendisi Hollanda'da yaşıyor, evleniyor, bir ve bir çocuğu var. Ancak oturma izni uzatılmıyor kendisinin ve Türkiye'ye kendisi sınır dışı ediliyor. Sonrasında çocuğuyla kişisel ilişki kurma imkanı ciddi şekilde zarar

0: görüyor. Yine bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne geldiğinde Hollanda'nın burada başvurucu olan Türk vatandaşının aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine karar veriyor. Yani mahkeme burada özellikle sınır dışı süreciyle çocuğuyla görüşme ve velayet olsun kişisel ilişki sürecinin tamamen birbirinden ayrımsız değil de tamamen birbirine bağımlı olduğunu, çünkü bunların hepsinin birbirini oldukça ciddi bir şekilde etkilediğine karar veriyor. Yine bu karara baktığımızda da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından oldukça önemli bir karar. Çünkü devletlerin yabancılar hukuku alanında takdir etkisi evet var, ama bu yetki kesinlikle sınırsız değil. Bir Türk vatandaşı sınır dışı edilirken o ülkedeki çocuğuyla aile bağları, evlilik durumu, yerleşik hayatı, kişisel ilişkileri kesinlikle dikkate alınmalı. Bu karar da dediğimiz gibi oldukça bu açıdan oldukça önemli. Yine bahsedeceğim bir diğer karar da Hollanda aleyhine verilen bir karar. Bu davada da başvurucular kendisi Türk vatandaşı bir aile. Anne ve baba Hollanda'da yaşıyor. Çocuklarından biri ise Türkiye'de yaşıyor. Hollanda'ya gelerek aile birleşimi kapsamında yanlarında yaşamasını istiyor aile doğal olarak. Ve Hollanda makamları bu talebi reddediyor. Ve dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelecek şekilde bu çiftin başvurucu vatandaşlarımızın aleyhine bir şekilde sonuçlanıyor Hollanda mahkemeleri özelinde. Sonrasında mahkemeye baktığımızda da mahkemede burada aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar veriyor. Olayın koşullarında çocuğun aile yanına gelmesine izin verilmemesi aile hayatı bakımından ölçüsüz bulunuyor mahkeme tarafından ve dediğimiz gibi vatandaşlarımızın lehine bir karar veriyor mahkeme. Bu örnek özellikle Avrupa'da yaşayan Türk aileleri açısından çok kıymetli. Aile birleşimi başvurularında sadece burada artık mahkemenin ya da sizin başvurduğunuz idari makamın burada kesinlikle dikkat etmesi gereken tek şey göç politikası değil. Hı hı. Sizin çocuğunuzun üstün yararı, ailenin birliği, anne baba ile fiili bağlar, başvurucuların uzun süreli bir yerleşik hayatı var mı yok mu? Bunların da hepsi birlikte değerlendiriliyor olması lazım. Ölçülü bir şekilde müdahalenin aslında varsa bunun aslında ortaya konuyor olması lazım. Yine bu konu kapsamında vereceğim başka bir örnekte Avusturya aleyhine verilen bir karar. Burada yine başvurucu bir Türk vatandaşı, kendisi Avusturya'da çalışıyor. Uyuşmazlığa baktığımızda sosyal yardımla yardım hakkı ve ayrımcılık yasağı bağlamında ortaya çıkan bir uyuşmazlık. Yine bu uyuşmazlık da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gittiğinde Avusturya hükümetinin uygulamasına bakıldığında Türk göçmen işçileri farklı ve dezavantajlı bir konuma düşüren bir ayrımcılık olduğu kanaatine varıyor mahkeme ve bu şekilde bir karar veriyor. Yine bu karar da aslında bize özellikle şu açıdan önemli. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yalnızca ceza yargılaması, işte sınır dışı işlemleri, sadece bu şekilde ciddi şeylerle, yabancılıkla alakalı, yabancı mevzuatıyla alakalı şeyler de değil de aynı şekilde sosyal haklar, ayrımcılık, çalışma hayatı, göçmen işçi statüsü gibi alanlarda da uluslararası koruma mekanizmalarının devreye girdiğini göstermiş oluyor. Dediğim gibi bu kararlar bu şekilde hem göçle alakalı, yabancı mevzuatıyla alakalı hususlarda mahkemeye gidildiğini gösterir kararlar. Hem de onun dışında herhangi bir hakkınızın ihlal edildiğine dair de bu şekilde mahkemeye gidebilirsiniz de gösteren emsal kararlar olduğu için bizim için oldukça kıymetli.
1: Evet. Peki Sayın Yaman, son olarak şunu sormak istiyorum. Uluslararası mahkemelerin verdiği kararlar ülkeler için bağlayıcı mıdır ve bu kararlar nasıl uygulanır?
2: Evet. Birçok vatandaşımız Türkiye'de veya yaşamış oldukları yabancı ülkede bir hak ihlali yaşadıkları sırada ben bu hususu uluslararası mahkemeye götürürüm. Ve Avrupa İnsan Hakları Örneğin Mahkemesi de bir karar verir ve devlet bunu mecburen uygular düşüncesine kapılabiliyor. Veya uluslararası mahkemeden karar çıkarsa bütün yerel kararlar otomatik olarak iptal edilir gibi düşünceler söz konusu olabiliyor. Bu konuda değerlendirmeler yapabiliyorlar. Ancak bu cümlelerin, bu taleplerin aslında bir kısmı tamamen yanlış, bir kısmı da eksik bilgi içeriyor. Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Uluslararası mahkemelerin kararlarının bağlayıcı olup olmadığı her zaman tek bir cevapla açıklanamaz. Çünkü hangi mahkemeden bahsettiğimizi, hangi sözleşmeye dayanıldığına, ilgili devletin o sözleşmeye taraf olup olmadığı gibi durumlarda değerlendirmeler bunlara göre yapılacaktır. Yani uluslararası mahkeme kararları bağlayıcı mıdır sorusunun doğru cevabı, bazı uluslararası mahkeme kararları bazı devletler için evet bağlayıcıdır. Ancak bunun için devletin ilgili sözleşmeye taraf olması ve mahkemenin yetkisini kabul etmiş olması gerekiyor. Çünkü hiçbir uluslararası mahkeme bakıldığında aslında dünyadaki bütün devletler hakkında her konuda ve her olay bakımından kendiliğinden karar verme yetkisine sahip değildir. Böyle bir yetki kendilerine verilmemiştir. Çünkü uluslararası hukukta yetki çoğu zaman devletlerin kabulüne dayanıyor. Devlet bir uluslararası sözleşmeye taraf ise o sözleşme ile bazı yükümlülükler üstlenebiliyor ve belirli şartlarda uluslararası denetimi kabul ediyor. Dediğim

0: Gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvurularda da yine bu mahkeme tarafından verilecek kararlarda da bağlayıcı olup olmama durumu o devletin sözleşmeye taraf olup olmaması durumuna göre değişecektir. Bunu günlük hayattan yine basit bir örnekle açıklayabiliriz. Bir site yönetimi düşünelim, blok blok olduğunu düşünelim. O sitede yaşayan kişiler o yönetmeliğe tabii ki uymak zorunda. Yönetmelikte bir uyuşmazlık çıkarsa başvurulacak kurul da tabii ki belirtilmiş. Ancak o sitede yaşamayan, o yönetmeliğe taraf olmayan bir başka apartman tabii ki o kurulun vermiş olduğu karara bağlı kalmayacaktır. Çünkü o yönetmeliğe taraf değildir. Uluslararası hukukta benzer bir mantık vardır. Bir devlet hangi sözleşmeye taraf olmuşsa, hangi mahkemenin yetkisini kabul etmişse o ölçüde uluslararası denetime tabi olacaktır. Genellikle biz vatandaşlarımızdan kararlarla ilgili taraf olunsun olunmasın her türlü başvuru yapılabileceği düşünülebiliyor. Kişi gerçekten çok ciddi bir mağduriyet yaşamış olduğunu dile getiriyor ve yaşamış olduğu bu hak ihlalinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından illa ya gözetileceğini düşünebiliyor. Ancak söylemiş olduğumuz gibi açıkça evet gerçekten bir insan hakkı ihlali olabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış oldukları ülkede karşılaşmış oldukları bir problem olabilir. Ancak dediğimiz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu ihlale bakabilmesi için öncelikle ilgili devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taraf olup olmadığı, olayın sözleşmede yine güvence altına alınan bir hakla ilgili olup olmadığı, az önce söylemiş olduğumuz gibi iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediği, başvurunun süresi içerisinde yapılıp yapılmadığı gibi durumlar neticesinde ancak bu kararlar çıkacaktır ve bu kararların bağlayıcı olup olmadığı değerlendirilecektir. Eğer bu soruların cevabı, bu şartların cevapları olumsuz ise başvuru daha esasa girilmeden gerçekten bir ihlal olup olmadığı değerlendirilmeksizin otomatikmen usuller reddedilecektir. Örneğin Avrupa İnsan Hakları'na taraf olmayan bir ülkede bir karar çıktığında bu kararın bağlayıcılığından tabii ki söz edemiyoruz. Çünkü o sözleşmede yer alan temel insan hakları, ihlallerin maddeleri, bunun karşılığında yükümlülükler vesaire bunları kabul etmemiş bir devletin tabii ki bu yükümlülükle bağlı olacağını da söyleyemiyoruz. Demek ki uluslararası hukukta ilk soru her zaman şu olacak. Hangi devlete karşı, hangi sözleşmeye dayanarak, hangi mahkemeye başvuruyorum? Bu soruların cevapları eğer gerçekten uluslararası mahkemelerin yetkisi kabul edilmiş bir devlet tarafından bir karar verilmişse ve bu karar doğrudan götürülüyorsa tabii ki bu karara uyulmak zorunda kalınacaktır. Bu kararların bağlayıcılığı vardır. Ancak dediğimiz gibi eğer sözleşmeye taraf bir ülkeden bahsedemiyorsak bu kararların bağlayıcılığından da söz edemeyeceğiz.
1: Evet, Sayın Yiğit ve Sayın Yaman değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Kanun ne diyor da bu hafta uluslararası yargı yolları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu'ya konuk olacağız. Safranbolu, geleneksel Türk kent mimarisinin günümüze kadar bütüncül bir doku halinde ulaşabilmiş en nadir örneklerindendir. Bugün Karabük ilimize bağlı olan ilçe, sahip olduğu mimari karakter ve toplumsal yaşam biçimiyle 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilir. Safranbolu'nun kentsel gelişimine bakıldığında, yerleşimin coğrafi yapıyla kurduğu organik bağ ve iklim şartlarının yapı tasarımına yansıma biçimi çok dikkat çeker. Kentin tarihsel çekirdeğini oluşturan çarşı bölgesiyle daha yüksek rakımlı ve havadar bir konumda bulunan bağlar mevkii, Osmanlı dönemindeki mevsimlik yaşam döngüsünün mekan kullanımına yansımasını da gösterir. Kış aylarında vadinin korunaklı mikro klimasından faydalanılan çarşı bölgesi, yaz aylarında yerini daha serin olan bağlar bölgesine bırakır. Her yıl Türkiye'den ve dünyadan yüz binlerce turisti ağırlayan Safranbolu evlerinin tasarımında her bir yapının diğerinin gün ışığını ve manzarasını kesmemesi ilkesi temel bir kural olarak öne çıkar. Bu mimari yaklaşım sadece teknik bir planlama başarısı değil, aynı zamanda komşuluk haklarına duyulan saygının fiziksel ve mimari bir tezahürüdür. Yapıların zemin katları genellikle taştan örülürken üst katlarda ahşap karkas ve kerpiç dolgu sistemi kullanılır. Safranbolu konaklarının plan şemalarında sofa adı verilen ortak yaşam alanları, odaların bir araya gelmesini sağlayan merkezi bir dağılım noktasıdır. Odaların her biri, içindeki dolapları, sedirleri, ocağı ve banyo işlevi gören gusülhanesiyle kendi başına bağımsız bir yaşam birimi olarak kurgulanmıştır. Tavanlardaki ahşap işçiliği ve kalem işi süslemeler, dönemin estetik anlayışını ve zanaat gücünü de yansıtır. Kentin ticari kimliğini simgeleyen anıtsal yapılar arasında yer alan Cinci Hanı ve Hamamı, İpek Yolu üzerindeki konaklama ve kervan ticaretinin önemli duraklarıdır. 17. yüzyıla tarihlenen bu yapılar, bölgedeki ekonomik canlılığın mimari büyüklükle nasıl birleştiğini de kanıtlar. Dini yapılar arasında ise Köprülü Mehmet Paşa Camii ve İzzet Mehmet Paşa Camii, Osmanlı dönemi cami mimarisinin yerel yorumlarını sunar. Özellikle İzzet Mehmet Paşa Camii'nin kütüphane ve dükkanlarla çevrili külliye yapısı, sosyal yaşamın dini merkezler etrafında nasıl şekillendiğini de gösterir. Akçasu Deresi üzerine inşa edilen kemerler ve bu dere üzerindeki tabakhane yapısı, sanayi ve zanaat faaliyetlerinin suyla olan ayrılmaz ilişkisini de belgeler. Safranbolu'nun dünya mirası listesine alınmasındaki en önemli kriterlerden biri, yerleşimin sadece anıtsal yapılarıyla değil, mahalle dokusu, sokak genişlikleri, mülkiyet sınırları ve geleneksel el sanatlarıyla bir bütün olarak korunmuş olmasıdır. Arasta adı verilen çarşı bölgesi, lonca sisteminin disiplinini yansıtan dükkan dizilimleriyle ekonomik tarihin adeta laboratuvarı gibidir.
Yemenicilik, demircilik ve bakırcılık gibi zanaatlar, kentin sadece fiziksel yapısını değil, somut olmayan kültürel mirasını da ayakta tutar. Sokakların Arnavut kaldırımı döşemeleri, yağmur sularının drenajını sağlayacak şekilde eğimli ve merkezde bir kanal yapısıyla inşa edilmiştir. Bu altyapı çözümleri, kentin mühendislik bilgisinin tarihsel derinliğini de ortaya koyar. Yerleşimin savunma ve gözetleme noktalarından biri olan Hıdırlık Tepesi, tüm kentsel dokunun panoramik

0: ekonomik olarak izlenebildiği çok stratejik bir noktadır. Buradan bakıldığında evlerin çatılarındaki kiremitlerin oluşturduğu ritim ve bahçelerdeki yeşil dokunun binalarla kurduğu denge açıkça bir kez daha görülür. Safranbolu'daki konutların hemen hepsinde bulunan geniş iç avlular ve bahçeler, dış dünyadan yalıtılmış bir aile hayatı sunarken, sokağa bakan cumbalar, sosyal çevreyle kurulan kontrollü bir bağın aracıdır. Bu cumbalar, sokağın perspektifini genişletir ve evin içine daha fazla ışık girmesini sağlar. Son yıllarda yürütülen çalışmalar, Safranbolu'nun korunma sürecinin Türkiye'deki kentsel koruma bilincinin gelişiminde tarihsel ve öncü bir rol oynadığını belirtir. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen restorasyon projeleri, özgün malzemelerin kullanımı ve geleneksel yapım tekniklerinin korunması esasına dayanır. Kentin turizm potansiyeli, bu tarihi dokunun aslına uygun şekilde sürdürülebilir inşaıyla doğru orantılıdır. Safranbolu sadece geçmişin bir kalıntısı değil, yaşam tarzıyla, mutfak kültürüyle ve mimari dehasıyla geleceğe de aktarılan bir kültürel zenginliğimizdir. Anadolu'nun bu kadim kenti, kerpiç, ahşap ve taşın en uyumlu birlikteliğini temsil ederek dünya mirası içerisindeki yerini her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Kentsel peyzajın doğal çevreyle bu denli bütünleştiği çok az sayıdaki yerleşimden biri olması, Safranbolu'yu uluslararası ölçekte de referans noktası haline getirir. Tarihi evlerin pencerelerinden süzülen ışık, yüzyıllardır değişmeyen sokak silüetleri ve toplumsal hafızanın derinliklerine işleyen bu mimari bütünlük, kentin evrensel değerini yeniden, yeniden, yeniden oluşturur. UNESCO standartları çerçevesinde korunan Safranbolu ve bu geniş alan, insanlık tarihinin, Türkiye tarihinin de ortak hafızasında daima sarsılmaz bir yere sahip olmaya devam edecektir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu olacak. Yakın geçmişimizin en sevilen özel topluluklarından biri olan tiyatro 1962 yılında kurulur. İstanbul şehir tiyatrolarından ayrılan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan çifti sanat hayatlarını kendi sahnelerinde sürdürme kararı alır. Topluluk kuruluşundan itibaren bulvar tiyatrosu ve aile komedisi türünde uzmanlaşarak geniş halk kitlelerine

0: Gönül Ülkü, Gazanfer Özcan çifti turnelerle Anadolu'yu karış karış gezer. Gazanfer Özcan'ın geleneksel tiyatrodan gelen doğaçlamaları ve Gönül Ülkü'nün sahnedeki güçlü varlığı topluluğun başarısının temel direklerini oluşturur. Kadrosunda pek çok usta ismi barındıran ekip, Türk tiyatrosuna nitelikli oyuncular yetiştiren okul vazifesi de görür. Ulusal festivallerde yer alan ve turnelerle Anadolu'yu karış karış gezen topluluk, Afife Tiyatro Ödülleri gibi prestijli mecralardan da takdir toplar. Gazanfer Özcan'ın 2009 yılındaki vefatına kadar perde açmaya devam eden tiyatro, geleneksel Türk tiyatrosuyla batılı vodvil anlayışını ustalıkla birleştirir. Gönül Ülkü, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, samimiyeti ve teknik disipliniyle Türk tiyatro ve sanat dünyasında silinmez bir iz bırakmıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale gümrük kapısından geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran Savaşı'ndan küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlarsa dikkati çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında

Irak'ta tansiyon yüksek. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. Ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 dedi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. Kırk ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alınacak. Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Küresel piyasalar ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Brüksel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas başkanlık ediyor. Öne çıkan gündem maddeler arasında Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum yer alıyor. Toplantıda Avrupa Birliği'nin savunmasını güçlendirmeye yönelik görüşmelerin de gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Beit Lahia, güneydeki Han Yunus'la Gazze'nin orta kesimi katliamcı İsrail unsurlarının hedefindeydi. İnsansız hava aracı ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli öldürüldü. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor. Ülkenin güneyindeki son saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yapan sivil savunma ekibi de hedef alındı. 2 görevli yaralandı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Hantavirüs yeni bir pandemi başlangıcı değil. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Ve spor, Berkay Erer Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer altın madalya kazandı. 20 yaşındaki milli sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine round vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökavşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün Kültür Otağı'nda ne konuşacağız? Biraz gülümsetecek, biraz düşündürecek şeylerden bahsedeceğiz. Mizah konuşacağız söz otağı periyodunda. Kiminle konuşacağız? Tabii çok değerli bir konuğum var yine stüdyoda. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gülün Öğüt Eker hocam. Bugün misafirim oldu. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Dilek hocam.
0: Hocam sağ olun.

0: Alın, ayaklarınıza sağlık. Biliyorum gündeminiz çok yoğun. Bu programı böyle çok zor ayarlayabildik. O yüzden tadından yenmeyecek bir program olacak. Kendini anma söylüyorum. Dinleyicilerimiz de çok keyif alacaklar eminim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, hepimizin hayatı kendine göre yoğun. Ama o yoğunluğun içerisinde akademik hayatımın çok değerli hocalarından Dilek hocamla ve zaman ayırıp da bizi dinleyen sevgili dinleyenlerimizle buluşmak benim için de ayrı keyif. Onlara da hoş geldiniz diyorum
0: Çok
1: programımıza.
0: teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Şimdi hocam mizah konusu hep bildiğimiz ama Türkiye'de son zamanlarda artık böyle üzerinde akademik olarak da çalışılan ve sizin çalışmanızla da bir ivme kazanan önemli konular arasında yer alıyor. Sizin İnsan ve Mizah, İnsan Kültür ve Mizah kitabınız
1: Evet.
0: önemli bir kilometre taşı oldu bu çalışmalar konusunda. Şimdi hocam bizi dinleyenlerin mizahla ilgili böyle çok da bilgisi var yok oradan hareketle yani nasıl düşünelim bilmiyorum ama mizah kavramsal olarak böyle bir izah edelim istiyorum. Biz nelere güleriz, nelere gülmeyiz? Mizah bizim için sadece güldüren bir şey midir yoksa mizahın kökeninde çok daha karmaşık bir yapımı vardır? Biraz bunlarla başlayalım mı söze? Temelden başlamış olalım.
1: Elbette. Sevgili dinleyenlerimiz, buzda kayıp düşen bir insana neden güleriz? Altından koltuk çekilen bir insana düştüğünde neden güleriz? Düşen kişi anneniz ya da çocuğunuz olduğunda gülme duygusunun yerini neden merhamet, acıma ve merak etme duygusu alır? Bunları düşündüğümüz zaman aslında mizahın insanlık tarihinde çok eski olduğunu ve hayatımızın her alanında yer aldığını görüyoruz. Mizah insanlık tarihi kadar eski ve her türlü buhranlar, ekonomik sıkıntılar, olumsuz olaylar yani insan hayatının her cephesinde yer alıyor. Olmadığı bir dönem neredeyse yer almıyor. Dolayısıyla da aslında hem eğlenmenin baş aktörü hem de temel unsurudur mizah. Mizah zannettiğimiz gibi sabun köpüğü tarzı bir gülme olayı asla değildir. Gülme sadece dudaktan boşalan bir fiziki eylem. Ama mizah dediğimiz şey beyindeki bilişsel bir algı aslında. Dolayısıyla da sabun köpüğü tarzında hoş, boş olarak nitelendirmek mizaha çok büyük haksızlık olur Dilek Hocam. Ve insanlık tarihine baktığımız zaman biz Aristo'nun, Platon'un, efendim pek çok antik Yunan, Roma düşünürünün hepsinin mizah üzerine felsefi bir problem olarak araştırma yaptıklarını, hayatlarının çoğunu buna adadığını görüyoruz. Ve şu anda belki seyir dinleyicilerimiz için farklı bir bakış açısı olacaktır. Platon'un sözü, uygar bir insanın çekinmesi gereken ahlakı, sanatı, dini küçük düşüren bir davranış olarak nitelendiriyor gülmeyi. Şimdi bunu bugünün gençlerine söylesek nasıl yani aynı bizim yaptığımız gülme eylemi mi diye
0: Evet, çok
1: soracaklardır.
0: yadırgarlar.
1: Tabii çok farklı bir bakış açısı
0: Doğru.
1: çünkü. Ama antik Yunan, Roma ve Orta Çağ düşünürlerinin çoğu gülmeden hep kaçmış sevgili dinleyenlerimiz. Gülmeden çok uzak kalmışlar. O yüzden de şöyle bir algı oluşmuş. Anglo-Saksonlardaki koltuktan yuvarlanırcasına gülmekten Mona Lisa'nın yüzündeki tebessüm tarzı gülmeye doğru bir evrilme olmuş. O zaman mutlaka sevgili dinleyenlerimizin zihnine şu soru takılmıştır. Mizahın kökeninde ne vardı da bu kadar ortak dil gibi bütün düşünürler mizahtan, gülmekten kaçmışlar? Bu çok doğru bir soru ve bunun cevabı içerisinde gizli olan kodlar aslında bize mizahın kökenini veriyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi mizah bilişsel bir algı yani düşünmeyle ilgili. Biraz sonra başka işlevlerden de bahsedeceğiz ama gülme dediğimiz fiziksel eylem onun sadece dudaktan boşalması. Çünkü beyinde ve vücutta müthiş bir baskılama, sıkışma oluyor. ve onun

0: Bunun sonrasında o beyindeki hormonların tetiklemesiyle dudaktan gülme, kahkahayla olan boşalma bu stresin azalması noktasında. Neler içerdiğini daha sonra anlatacağız ama öncelikle istersen Dilekçim, bu mizahın içerisindeki olumsuzluklar ne? Bugünkü gençlerin asla algılayamayacakları.
1: Evet, evet hocam.
0: Ne onlar? Biraz onlardan bahsedelim mi?
1: Lütfen.
0: Gülme eylemi geçmiş dönemlerde çok olumsuz bir eylem olarak kabul edilmiş. Çünkü yapılan eylemin kökeni hep olumsuzluklara dayanmış. Mesela antik Yunan'da köleler işkence evlerine bırakılırmış ve bu işkence evlerine bırakıldığında kendilerine her çeşit fiziksel işkence gerçekleştiriliyor ve halk etrafına gülmek için toplanıyor, keyif almak için toplanıyor, eğlenmek için toplanıyor. Dolayısıyla burada gülme eylemi beraberinde bir acıyı getiriyor, bir olumsuzluğu getiriyor. O yüzden Aristo, Platon bunların hepsi, Cicero mesela, hepsi gülmeyle ilgili olumsuz unsurlar söylüyorlar. Başka örnek de verecek olursak dinleyenlerimiz açısından. Mesela Roma döneminde gladyatör savaşları biliyorsunuz var. Ve Roma dönemi ekmek ve sirk iki temel kavram üzerine oturtulmuş. Roma döneminde insanlar yönetime karışmasın, düşünerek söz hakkı olmasın diye iktidar onlara yıl boyunca geçinebilecekleri ekmek kodu altında gıda maddelerini veriyorlar. Ama bu yetmiyor. Niye? Çünkü insanın eğlenme ihtiyacı var. Her yerde insanın eğlenme ihtiyacı var. Dolayısıyla sirk kavramıyla da gladyatör dövüşlerini oluşturuyorlar. Yönetim tarafından ideolojik olarak sistemli oluşturulan bir algıdır bu. Bunu o kadar geniş zaman dilimine yayıyorlar ki haftalar sürebiliyor. Ve bu gladyatör dövüşleri içerisinde günü üç zaman dilimine bölüyorlar. Sabahları en adi hırsızlıkları yapan kölelerle vahşi hayvanlar. Dikkatinizi çekiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Vahşi hayvanlarla köleler mücadele ettiriliyor. Tabii ki tek kazanan oluyor. Öğlen kölelerle köleler, günün en kıymetli zaman dilimi akşam gladyatörlerin dövüşlerinin olduğu. Ve bu dövüşler içerisinde kısa sürede rakibini alaşağı etmek, öldürmek yasak. Neden? Ne kadar çok
1: Süre uzarsa.
0: süre uzarsa, vahşet yapılırsa, kan dökülürse, seyreden halkın aldığı keyif ve gülme bambaşka oluyor. Hatta hemen öldürmek yasak olduğu için buna yönelik uygulamalar dahi, resmi uygulamalar dahi ortaya konmuş. Dolayısıyla da orada rakibine acı çektirerek uzun sürede öldürmek halk için müthiş bir eğlence kaynağı.
1: Adrenalin yükseliyor,
0: Tabii
1: keyif
0: ki
1: alıyorlar
0: keyif alıyorlar.
1: izlerken.
0: Çünkü gülmenin içerisinde beyinde çok ciddi hormonlar salgılanıyor. Biraz sonra bahsedeceğiz. Aynı şekilde Orta Çağ döneminde de var ve bu bir sürü filme, eserlere yansımıştır. Eminim bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz belleklerine bunları getireceklerdir. Mesela George Orwell'ın 1984 romanı, Uçurtmalar Avcısı, Rezervuar Köpekleri veya Notre Dame'ın Kamburu, herkesin çok genel olarak bildiği. Bu çalışmalar içerisinde şehir meydanında bir asılış vardır. Ve bu asılış duyuruyla insanlara ilan edilir. İnsanlar, bugün canımız çok sıkıldı, hadi biraz gidelim, can sıkıntımızı gidermek için idamı seyredelim şeklinde ifadelerle, bir tarafta bir can bitecek, bir canın sonlanması söz konusu olurken karşı tarafta eğlence söz konusu. Hatta İngilizce'de bu uygulamaya yönelik olarak da bir deyim oluşmuş Dilek Hocam. Pulling your leg deyimi, ayağını çekmek. Kelime anlamı ayağı çekmek, anlam olarak dalga geçmek demek. Bunun da kökeninde Orta Çağ döneminde asılışlarda kurbanın boynu

0: hemen kırılmadığı için sözde merhametli arkadaşları ayağından çekip boynunun kırılışını kolaylaştırırlarmış. Yani şu anda biz anlatırken bile tüylerimiz diken diken
1: Evet.
0: olarak anlattığımız bu unsur insanlar için bir eğlence gülme kaynağıymış. Dolayısıyla o yüzden gülmeden çok uzaklar,
1: Evet.
0: düşünürler.
1: Evet.
0: Ama gülme dediğimiz unsur tabii ki bugün bizim anladığımız anlamda yine de içi boş bir sabun köpüğü tarzında uygulama asla değil. Tamamen düşünce esaslı, sorgulama esaslı, eleştiri esaslı ve insan hayatını geliştirici yönde sosyal ceza olarak kullanılsa dahi insanlık yararına kullanılan bir eylem.
1: Evet. Siz anlatırken şimdi gözümün önünde o Orta Çağ Avrupa'sı canlandı. Bununla ilgili sinema örneklerini falan dediğiniz gibi hatırladık. Aynı tarihlerde Müslüman coğrafyada da şöyle bir telkinde bulunuyor İslamiyet insanlara. Tebessüm yüzün sadakasıdır deniyor.
0: Tabii.
1: Yani gülmenin gayri ciddi olduğu yerlerle telkin edildiği topraklar arasında böyle bir fark da hemen zihnimde belirdi hocam, siz anlatırken.
0: Efendim, akademisyen bir hocamızla sohbet etmenin gereği bu işte sevgili
1: Estağfurullah,
0: dinleyicilerimiz. Çok
1: estağfurullah
0: güzel bir
1: hocam.
0: yöne çevirdin sohbetimizi. İlahi dinler ve mizah konusunu ele almış olsak
1: Evet.
0: dinleyenlerimiz için de çok farklı noktalar ortaya
1: Doğru.
0: çıkacaktır. Ben mizah derslerimde bunu anlatırken öğrencilerime her dönem bu deneyi yaptırıyorum, sosyal deneyi. Diyorum ki arkadaşlarınız arasında sorun bakalım. Üç ilahi din içerisinde mizaha en hoşgörülü yaklaşan hangisidir diye.
1: Evet.
0: Ve bakın bu sade vatandaş arasında da yapılmıyor bu deney. Eğitimli üniversite
1: Öğrenciler
0: öğrencileri arasında
1: arasında.
0: yapılıyor. Gelen cevapların çoğu tabii ki Hristiyanlıktır diyor. İşte oryantalist bakış açısı bizi burada
1: Başka yöne
0: özellikle
1: yönlendiriyor.
0: oryantalist ve sevgili dinleyenlerimiz self oryantalist. Yani bizzat o kültürün eğitimli insanların kendi kültürünü, kendi dinini benimsemeyip Batı hayranlığıyla farklı unsurları benimsemeleri sonucunda ortaya çıkan en tehlikeli oryantalizmdir. Self
1: Evet.
0: oryantalizm. Bu oryantalist bakış açısıyla oryantalizmin içerisindeki ben ve öteki yani köle ve efendi ilişkisiyle en iyi, en güzel, en harika olan her zaman Batı, karşınızdaki Doğu ki özellikle İslam toplumları her zaman çağ dışı, işe yaramayan, gereksiz, lüzumsuz, efendim,
1: Geri
0: viran,
1: kalmış.
0: geri kalmış, eğitimden yoksun, kir, pislik içerisinde yaşayan bir halk zihniyeti. Halbuki biz üç ilahi din ve mizah ilişkisine baktığımız zaman ki ben bunu son derece net olarak söyleyebiliyorum. Yıllarını bu alana vermiş ve üç kutsal kitabı okuyup bu konudaki unsurları tek tek
1: Evet.
0: çıkarmış bir bilim insanı olarak söylüyorum. Üç ilahi din içerisinde mizaha en hoşgörülü yaklaşan İslamiyet'tir arkadaşlar.
1: Evet.
0: Ve İslamiyet'in dini, bu dinin içerisindeki elçi Hazreti Muhammed peygamberimiz yüzünde tebessümle dolaşan bir peygamber.
1: Evet.
0: Tebessümün sadaka olduğu bir din.
1: Evet.
0: Mesela Hazreti İsa ile ilgili bizzat Hristiyan batılı teologların ifadesiyle söylüyorum. Hayatında bir kez bile gülmediği yönünde ifadeler vardır.
1: Bunu da yücelterek
0: Tabii
1: anlatılıyorlar
0: ki.
1: tabii ki.
0: Tabii ki. Halbuki bakın sadaka maddi karşılığı olan bir şey. Ama İslamiyet'te yüzdeki tebessüm dahi sadaka.
1: Evet.
0: Yani gerçek İslamiyet'i uygulamış olsak o yüzdeki tebessüm insanlara yayılan bir huzur,
1: Evet.
0: bir ılıman ortam, kavgadan, dövüşten ari, huzurlu bir ortam demektir.
1: Tabii.
0: Bugünkü gibi Filistin'de, efendim İran'da ya da diğer Müslüman coğrafyalarda gerçekleştirilen katliamların tam tersi bir uygulama.
1: Evet. Hocam şimdi o demin sözünü ettiğiniz o trajik sahnelerden doğan işte karşı tarafta yarattığı gülme eylemine tekrar dönmek istiyorum. Çünkü orada mizahın kökeninde bir acımasızlık da sanki seziyor insan, öyle değil mi? Yani
0: Doğrudur.
1: birilerinin yaşadığı o trajik

0: Acıdan, işkenceden karşı taraf haz alıp gülebiliyor ya da bununla ilgili böyle bir garip bir his yaşıyor.
1: Evet.
0: Bir sadizm belki yaşıyor. Bilmiyorum artık adı ne bunun.
1: Kesinlikle. Hem sadizm hem mazoşizm.
0: Mazoşizm de var bunun içinde.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bu mizahın bu biraz sert ve dışlayıcı taraflarını da birazcık açalım mı? Çünkü burada öyle bir durum söz konusu galiba.
1: Evet, kesinlikle öyle. Kelimeler çok doğru seçildi Dilek Hocam. Sadizmin ve mazoşizmin mizahın içerisinde çok yeri var. Bununla ilgili çok fazla da çalışma var. İnsanın fıtratında var acımasızlık. Yani siz hangi dine, hangi efendim kültüre, hangi coğrafyaya ait olursanız olun, insanın yaratılışında vardır acımasızlık duygusu. Ama Allah insanlara akıl vermiş ve Kur'an-ı Kerim'in ilk emri de namaz kıl değildir, okudur. Ve Allah aklını kullanmayanları lanetler, bu kadar akla ön plana koyuyor ve zorlamanın olmadığı bir dindir İslamiyet. Hazreti Muhammed'e bile sen elçisin, yaymakla mükellefsin, zorlamakla değil diyen bir dinin. Dolayısıyla da bu zorlama yok ama aklı kullanma var ve her insanın içerisindeki acımasızlığı kontrol etme var. Yani bizi antik Yunan, Roma, Orta Çağ'dan ayıran ne modern insan için? Aslında değişen hiçbir şey yok, biliyor musun Dilek Hocam? Biz mesela çok gördük Irak Savaşı'nda, Afganistan'da o çok teçhizatlı kıyafetleriyle batılı askerlerin çıplak esirlerden insan kuleleri yapıp postallarıyla üstüne basıp kahkahalarla fotoğraf çektirdikleri anları. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Bugün Filistin'de efendim İran'da ders gören Sabilerin 167 tane Sabi'nin ölmesinden keyif alan ya da İsrail'den atılan topların üstüne isim yazıp orada Filistinli çocuklar katledildiği zaman keyif alan gülen insanlar. Bunlar modern insan, modern dünyanın ayıbı. Ama onların içerisindeki o olumsuzluk her insanda olmasına rağmen bunu kontrol altına alarak karşındaki kişiye zarar vermeyecek derecede kullanmaktır marifet olan. Yoksa hepimizin içerisinde var acımasızlık duygusu. Ve bunu biz minimalize ederek programın açılışında söylediğim buzda ayağı kayan insana niye gülüyoruz? İşte bu duygu yüzünden gülüyoruz. Ama bunu karşımızdaki kişiye kötülük yapmak için değil. Yani o kişi düştüğünde canı yandığı için gülmüyoruz ona. Ona acımasızlık yapmak için gülmüyoruz. O anda mizahın, fıkradan bahsedeceğiz, anlık duyguları çok önemlidir. Aslında bizim orada güldüğümüz unsur, insan çok önemli melekelerle donatılmış olarak yaratılıyor. Nedir o melekeler? Mesela dikkatli olma. Hatayı minimum düzeyde yapma. Hatayı fark etme, olumsuzluğu fark etme gibi. Bu fıtrattan gelen bütün insanlarda var olan özellikler. Biz buzda kayıp düşen insana aslında o anda onun yaratılışında var olan o özelliğe sahip olamayıp onu beceremediği için gülüyoruz. Ve aynı zamanda biz o hataya düşmediğimiz için gülüyoruz. Yani yaratılışta var olan Allah'ın size yüklediği o melekelere siz sahip oluyorsunuz ama karşı taraf olamıyor ve ona gülüyoruz aslında.
0: Doğru. Evet, yaptığımız bu. Yani mizahın aslında psikolojik tarafları çok bununla sınırlı değil. Pek çok şey
1: Tabii ki.
0: söylenebilir hocam burada. İsterseniz böyle hani biraz mizah çok eğlenceli bir şey gibi geliyor. Ama bir taraftan da çok böyle tatsız mevzulardan bahsetmek zorunda kaldık. Paradoksal da bir durum var
1: Tabii ki.
0: arasında.
1: Çünkü mizahın kendisi paradoks
0: Evet,
1: aslında.
0: evet. O yüzden bu kasveti birazcık dağıtalım. Bir türkü
1: Tabii ki.
0: dinleyelim mi
1: Tabii
0: hocam?
1: ki.
0: Mehmet Demirtaş söyleyecek, Tridine bandım.

0: Evet, mizahi bir türkü dinledik hocam. Sözlerine kulak verdiğimizde
1: Evet.
0: türkü yüzümüzde bir tebessüm oluşturdu. Şimdi biraz şeye gidelim istiyorum hocam. Toplumların zor dönemlerinde mizah galiba böyle biraz yükselişe geçiyor. Şimdi mesela Nasrettin Hoca'nın fıkralarının en revaçlı olduğu dönem, Moğol istilalarının sürdüğü bir dönem. Anadolu insanı Nasrettin Hoca'ya tutunarak ayakta kalmaya
1: Doğru.
0: çalışıyor. Bu en güzel örneklerinden biri diye düşünüyorum ben. Tabii ki günümüzde de benzer şeyler söylenebilir. Siz biraz önce günümüze getirdiniz konuyu. İsterseniz bu bakımdan da yani mizah hayatta kalmak ve olup bitene dayanmak için bir yol mudur diye sorayım. Böyle bir şey
1: Çok
0: söyleyebilir
1: güzel bir
0: miyiz?
1: soru. Gülme ve mizah yalnızca duygusal bir tepki değil. Beynin aslında sinir sisteminin ve endokrinolojik sistemin birlikte çalıştığı çok güçlü bir biyolojik süreçtir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da gülme sırasında beyinde, vücutta birçok hormon, nörokimyasal salgılanmaya başlanıyor. Ve bu salgılama sebebiyle de insanda hem psikolojik anlamda bir rahatlama hem de fizyolojik bir iyileşme söz konusu oluyor. Dolayısıyla gülmenin fiziksel tıpta tedavi yöntemi olarak kullanıldığı uygulamalar var dünyada. Ve yine biraz önce senin bahsettiğin insanların zor dönemlerde özellikle savaşlarda gülmeye tutunarak hayatta varlık alanı oluşturdukları var. Hem Türk dünyası için hem de Batı dünyası için. Mesela dünya savaşlarında bile cephedeki

0: bize güveni artırıyor. Toplumsal bağları güçlendiriyor. Efendim, ortak kimlik duygusunu pekiştiriyor.
1: Evet.
0: Kültürel bellek dediğimiz o toplumun hafızasındaki unsurlar biyolojik olduğu kadar kültürel açıdan da bize bir destek sağlıyor. Yani mizah sadece bir eğlence değil, toplumların korkularını, gerilimlerini, efendim çeşitli çelişkilerini düzenleyen beyindeki kimyasallar üzerinden bedene ruhi ve psikolojik anlamda katkı sağlayan bir unsur. O yüzden biraz önce bahsettiğin o savaşlar vesairelerde Doğu toplumlarında mesela Nasreddin Hoca üzerinden ona sarılarak onun fıkraları üzerinden veya Batı kültüründe kendi fıkra kahramanları üzerinden bir rahatlama, sorunlarla baş etme ve feraha ermede gülmeyi kullanma çok yaygın bir davranış kalıbı.
1: Evet. Bize derler ya hocam, bizde böyle bir yaygın bir inanış vardır. Çok güldük, başımıza bir şey gelecek. Başımıza iyi bir şey gelecek demek ki çok gülersek. Hem ruhsal olarak tedavi olacağız, hem bedensel olarak iyileşeceğiz. Bu önyargıyı da kıralım.
0: Dilek hocam, şekilde. Aslında o önyargı değil, biliyor musun? O nedir? O din ve mizah ilişkisi içerisinde.
1: Evet.
0: Bakın arkadaşlar, halk felsefesi çok kıymetlidir. Eğitim almadan mahalli olarak geçmişten gelen bilgi, tecrübe ve deneyimlerle oluşmuştur bu. Çok aşırı gülündüğü zaman vücutta hormonlar çok fazla salgılanıyor. Kendi hayatımızdan pay biçelim. Çok güldüğümüz zaman karnımıza ağrı giriyor, nefesimiz kesilecek kadar oluyor.
1: Doğru.
0: Değil mi? İşte aşırı gülme, yani kahkahalara boğulduğunuz zaman vücut pat denilen kalp krizinin çok daha alt devreleri tarzında fizyolojik bir olumsuz olayla karşılaşıyor. O yüzden çok güldük, başımıza bir iş gelecek ifadesi bu anlamda yorumlanmalı. Kahkahalara boğulduğunuz zaman, dinleyenlerimiz eminim bundan sonra dikkat edeceklerdir, karınlarına ağrı girip nefesleri kesilecek kadar olur. O zaman işte ifratla tefrit dediğimiz,
1: evet,
0: yani her ölçü. Şeyin normali, ölçü çok önemli.
1: Evet, bir denge olmalı.
0: Denge olması çok önemli.
1: Evet. Şimdi bizim Türk mizahının ölçüsü de galiba biraz fıkra üzerinden ilerliyor.
0: Doğru,
1: hocam. Ölçü demişken
0: doğru.
1: Oraya gelelim. Şimdi fıkra tipi diyoruz biz, halk bilimciler, bu tip çalışmalar içerisinde. Ve fıkra tipi dediğimizde de artık süremizin sonuna geliyoruz. Değinmeden geçmeyelim istiyorum. Hemen Nasreddin Hoca ve biraz fıkra konuşalım istiyorum hocam. Bu mizah dediğimizde, çünkü ilk aklımızda beliren fıkra tipimiz Nasreddin Hoca. Biraz da onunla ilgili konuşalım isterseniz.
0: Evet, fıkralar çok kısa anlatım türleri ama toplumun ortak zekasını, mizah anlayışını, değer yargılarını ve sosyal eleştiri mekanizmalarını yansıtan bir tür. Sadece güldürme amacı taşıyan basit hikayeler gibi görünür ama aslında tamamen o toplumun kültürel belleğini, toplumsal normlarını, kolektif düşünce biçimlerini taşır. Ve tek bir kısa olay içerisinde giriş, gelişme, sonuçla aslında toplum doğruyu ve yanlışı ayırt eder.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bu olayın içerisinde, yani fıkranın içerisinde çok ciddi bir toplumsal baskılar, denetimler, uygun olmayan davranışlar eleştirilir. Yöneticilerin eleştirileri, insanların eleştirileri ve dolayısıyla da toplumsal yapı içerisinde ona uymayan unsurlar gülmeyle sosyal bir ceza olarak cezalandırılır aslında. Ve bu anlamda da tabii ki Türk dünyasının en önemli fıkra tipi Nasreddin Hoca'dır. Ve Nasreddin Hoca fıkra tipinin zaten temel özelliği şahsi özelliklerinden arınmış halkın duygu düşüncesini ifade eden kişiler olmasıdır. Nasreddin Hoca bu anlamda dünyadaki tek evrensel tiptir.
1: Evet.
0: Yani bütün Türk dünyası için ortak anlamda mizah, bilgelik ve toplumsal eleştiri geleneğini temsil eden bir tiptir. Güçsüzün güçlüye karşı zeka ile üstün gelmesidir. Adalet duygusunu, toplumsal eleştiriyi mizah yoluyla bilgelik üretir aslında Nasreddin Hoca. Dolayısıyla da

0: Evrensel mantık oyunlarıyla Nasrettin Hoca bir bölgenin kimliğini değil, aslında koskoca bir Türk dünyası kültürünün idealize edilmiş ortak dilidir. Onun yanında mesela Aldar Köse, Ahmet Akay gibi fıkra tipleri vardır. Aldar Köse daha çok Bozkır yaşamının, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen sahasının
1: Evet.
0: fıkra tipidir. Ahmet Akay Kırım, Tatar kültür coğrafyasının ve o dönemdeki toplumsal ilişkileri ele alan bir fıkra tipidir. Ama Nasrettin Hoca bütün Türk dünyasında evrensel mantıkla, efendim, o topluluk içerisinde kolektif belleğin temsilcisi olarak adalet duygusunu toplumsal anlamda eleştiriyi ve güçsüz olan insanların zeka yoluyla aslında nasıl başarılı olabileceklerini insanlığa ilanıdır bir
1: Evet.
0: anlamda.
1: Evet. Dediğiniz gibi Nasrettin Hoca galiba bu konuda çok spesifik bir örnek.
0: Tabii.
1: Çünkü sadece Türk dünyası ile değil, komşu topluluklara da
0: Tabii.
1: ilham olmuş. Nasrettin Hoca'ya benzer isimlerle o tip üzerinden fıkralar üretilmiş.
0: Doğrudur, doğrudur.
1: Ve bu coğrafyada, Türk dünyası ve komşu coğrafyalarda galiba Nasrettin Hoca ve benzeri tipler kaba kuvvetten çok zekanın ön planda tutularak hayata nasıl galebe çalınabileceği, nasıl bir takım şeylerin üstesinden gelinebileceğinin en güzel örneklerinden biri. O yüzden Nasrettin Hoca dediğiniz gibi çok kıymetli hocam, özellikle Türk dünyası
0: Çok doğru
1: genelinde.
0: söyledin Dilek Hocam. Zaten komik kavramının içerisinde söz komiği ve hareket komiği olmak üzere iki türü vardır. Söz komiği kelimeler üzerinden zeka ile yapılan
1: Evet.
0: eğlendirme yöntemidir. Hareket komiği ise çeşitli fiziksel şakalarla, mesela enseye vurma, çelme takma ve benzeri gibi unsurlarla. Bunu tabii ki asla küçümseme anlamında söylemiyorum ama literatürde hareket komiği eğitim düzeyi daha düşük olan grup içerisinde yaygın bir anlayıştır. Ama bakın Nasrettin Hoca kelimeler üzerinden tamamen zekasını kullanarak söz komiğiyle hareket eden bir fıkra tipidir.
1: Evet.
0: Dünyada evrensel fıkra tipi olmasının, tek fıkra tipi olmasının da temel misyonu budur zaten.
1: Evet hocam, aslında konuşacağımız o kadar çok şey var. Çünkü
0: Evet.
1: konu çok geniş ve çok keyifli. Siz de
0: Evet.
1: çok güzel anlattınız hocam. Sağ olun, var olun. Daha söylenecek çok şey vardı ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Mizah dünyasında güzel ve kısa ama keyifli bir yolculuk yaptık sizinle. Sağ olun, var olun.
0: Benimle de, benim için de seninle ve sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak çok keyifliydi. Hepimizin nice keyifli, huzurlu ve mutlu, sağlıklı anları olsun inşallah.
1: İnşallah, inşallah hocam. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türk başkentleri.
2: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde taş yapılarıyla dünyaca meşhur Ahlat'a konuk olacağız. Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısında Süphan ve Nemrut dağlarının gölgesinde yer alan Bitlis ilimizin sınırları içindeki Ahlat, Türk İslam tarihinin Anadolu'daki en köklü ve stratejik merkezlerinden biridir. Kentin antik yerleşim tarihi, elverişli iklimi ve jeopolitik konumları,

nedeniyle çok eski dönemlere kadar uzanır. Arkeolojik veriler ve tarihsel kayıtlar bölgenin Neolitik dönemden itibaren isyan gördüğünü, ardından Urartu Krallığı'nın egemenliği altında önemli bir merkez haline geldiğini de kanıtlar. Urartular döneminde Halat olarak anılan bölge, daha sonra Med, Pers, Roma ve Bizans imparatorluklarının idaresinde kalır. Ancak kentin asıl tarihsel kırılma noktası ve bir medeniyet merkezine dönüşme süreci 7. yüzyıldaki İslam fetihleri ve sonrasında Türklerin bölgeye gelişiyle başlar. Türklerin Ahlat'la tanışması 11. yüzyılın hemen başında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ve kardeşi Çağrı Bey'in Anadolu'ya yönelik keşif akınları döneminde gerçekleşir. Özellikle 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi öncesinde Ahlat, Türkmen boyları için stratejik bir üs, lojistik bir merkez ve Anadolu'nun kapılarını açan bir harekat noktası işlevi görür. Bu dönemde bölgeye yerleşen ana grup Oğuz Türkleridir. Malazgirt zaferinden sonra Alparslan'ın komutanlarından Sökmen el Kudbi tarafından kurulan Ahlat Şahlar Beyliği, kenti 1100 ile 1207 yılları arasında başkent yapar. Ahlat Şahlar dönemi kentin de altın çağıdır. Bu süreçte şehir sadece askeri bir merkez değil, aynı zamanda Kubbetül İslam unvanını alacak kadar büyük bir kültür, sanat ve ilim merkezine dönüşür. Şehir, dönemin dünya metropolleri olan Buhara ve Belh'le aynı statüde değerlendirilir. Ahlat Şahların ardından kent, Eyyubi ve Harzemşah hakimiyetler arasında el değiştirir. 13. yüzyılın ortalarında Moğol istilasıyla sarsılan şehir, daha sonra İlhanlılar ve Celayirliler idaresine geçer. Anadolu'daki Türk siyasi birliğinin yeniden şekillendiği süreçte Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin egemenliği altına girer. Akkoyunlular döneminde şehir, ticari ve mimari açıdan canlılığını korumaya çalışır. Osmanlı-Safavi mücadelesinde stratejik bir sınır kenti haline alan Ahlat, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi sonrasında Osmanlı topraklarına katılır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise şehir hem bir kale kent olarak tahkim edilir hem de bölgenin idari yapısında önemli bir sancak merkezi haline gelir. Kentin mimari yapısı ahlat üslubu olarak literatüre geçer.

0: Emir Bayındır kümbeti ve Ulu kümbet gibi yapılar, geometrik süslemeleri ve mukarnaslı bezemeleriyle Türk sanat tarihinin zirve noktalarını temsil eder. Şehrin nevi ve kültürel köprü olmasından kaynaklanır. Bugün bu kadim şehir, bünyesinde barındırdığı abidevi yapılarla Türk-İslam medeniyetinin adeta tapu senedi vasfını sürdürür. Akademik çalışmalar, kentin yerleşim dokusunun ve mimari mirasının Orta Asya ile Anadolu arasındaki kesintisiz bağı temsil ettiğini vurgular. Tarihsel açıdan bu taşlar, Türklerin bu coğrafyadaki köklü varlığını, sanat gücünü ve yerleşik kültürünü somut biçimde kanıtlar. Her bir kitabe, dönemindeki sosyal statü, aşiret yapıları ve hat sanatı hakkında ileri düzeyde veri sunan birincil kaynak niteliğindedir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk başkentleri.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla.

22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Müzik.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Çiftçiler Günü programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerimizin tamamının bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyor, Rabbim emeklerinizi en güzel şekilde mükafatlandırsın diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkati çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajını verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Türk boğazlarının önemini daha da arttırdığını belirtti. Uraloğlu, 4 ayda boğazlardaki gemi hareketliliğinin 26.214'e ulaştığını kaydetti. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlarsa dikkati çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alınacak. Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Küresel piyasalar ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Beit Lahia, güneydeki Han Yunus'la Gazze'nin orta kesimi katliamcı İsrail unsurlarının hedefindeydi. İnsansız hava aracı ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli öldürüldü. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor. Ülkenin güneyindeki son saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yapan sivil savunma ekibi de hedef alındı. 2 görevli yaralandı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Ve spor, Berkay Erer Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer altın madalya kazandı. 20 yaşındaki milli sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine round vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: bir hekimden dinledim.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bir Hekimden Dinledim programında işte yine sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Sefa Ak'tan ulaştırıyor sayın dinleyenlerimiz. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, bugün aynadaki yansımamızdan çok daha fazlasını, ruhumuzu ve sağlığımızı kuşatan o ağır yükü konuşacağız. Obeziteyi ve modern tıbbın sunduğu yeni başlangıçları masaya yatıracağız. Konuk doktorumuz da var. Hemen tanıtalım size kendisini. İlk defa konuk oluyor TRT'ye. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Sayın Doçent Doktor Melih Can Gül. Hoş geldiniz Sayın Gül.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın dinleyenlerimiz, birazdan birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götüreceğiz sizi. Ardından Bir Hekimden Dinledim devam edecek. Zeynep Hanım 62 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk annesiydi. Gençliğinde hareketli ve kilosu dengeli biriyken yıllar içinde yaşının ilerlemesi ve menopozla birlikte kilo almaya başlamıştı. Kilo artışı yalnızca görünümünü değil, sağlığını ve günlük yaşamını da etkilemişti. Uyku apnesi nedeniyle uykuları bölünüyor, bel fıtığı ve diz ağrıları yüzünden hareket etmekte zorlanıyor, kuah ve eklem problemleri nedeniyle yürümek bile giderek güçleşiyordu. Merdiven çıkarken nefes nefese kalıyor, ayakkabısını bağlamakta bile zorlanıyordu. Zamanla kan şekeri yükseldi, tansiyonu düzensizleşti, karaciğer yağlanması saptandı. Gece horlaması arttı, sabahları yorgun uyanmaya başladı. Çevresinden sık sık aynı cümleyi duyuyordu. Biraz iradeli olsan verirsin. Oysa Zeynep Hanım defalarca diyet yapmış, çeşitli yöntemler denemiş, doktor kontrolünde ilaç tedavileri kullanmıştı. Kısa süreli kilo verse de çoğu zaman verdiğinden fazlasını geri almıştı. Her başarısız deneme onu biraz daha suçlu ve çaresiz hissettiriyordu. Sonunda bir obezite merkezine başvurdu. Burada ilk kez yalnızca kilosu değil, bütün sağlık durumu değerlendirildi. Bel çevresi, vücut kitle endeksi, kan şekeri, tansiyon, karaciğer yağlanması, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları, hareket düzeyi ve daha önceki kilo verme denemeleri birlikte ele alındı. Hekimi ona obezitenin yalnızca fazla yemek ya da az hareket etmekten ibaret olmadığını, biyolojik, hormonal, çevresel ve davranışsal etkenlerle ilişkili kronik bir hastalık olduğunu anlattı. Önce beslenme, fiziksel aktivite, uyku düzeni, psikolojik destek ve ilaç tedavisi seçeneklerini içeren bir plan yapıldı. Ancak ağır obezitesi ve eşlik eden metabolik sorunları nedeniyle obezite cerrahisi de gündeme geldi. Zeynep Hanım bu seçeneği duyunca hem umutlandı hem de korktu. İnternette mucize vaat eden videoları da, ameliyatı çok tehlikeli gösteren yorumları da görmüştü. Sayın dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet Mustafa Hocam, Zeynep Hanım'ın hikayesini dinledik. 62 yaşındaydı, bir salgın hastalık gibi aslında fazla kilolarla hepimiz boğuşuyoruz. Aslında hepimiz irademizle biraz ben yapmıyorum diyen bile savaş halinde, değil mi? Hepimiz kendimize dikkat ediyoruz, beğenilmek istiyoruz. Ama Zeynep Hanım'da durum biraz daha farklı diye düşünüyorum. Çünkü obezite kelimesi geçiyor. Nedir obezite, hemen size soralım öncelikle.
2: Evet, obezite fazla kilonun bir sınıfı aslında. Yani her fazla kilolu obez demek değil. Biz obeziteyi vücut kitle endeksine göre tanımlıyoruz. Çok fazla kilolu gibi kabaca tanımlayabiliriz. Ama tabii ki kilo, fazla kilo, obezite şu an dünyamız için bir ciddi bir sağlık problemi, halk sağlığı problemi. Biz artık bir pandemik olay olarak düşünüyoruz obeziteyi. Biraz yaşam tarzının getirdiği, biraz enerjiye, özellikle karbonhidrata kolay ulaşımın getirdiği bir sonuç olarak düşünebiliriz. Ve birçok neden var tabii işin içinde. Tabii obezitenin hem ilaç tedavisi, hem yaşam tarzı değişikliği, hem de cerrahi tedavi gibi seçenekleri var. Bugün cerrahi tedavisini özellikle konuşacağız.

0: Çok kıymetli bir misafirimiz var, konuğumuz var. Afyon'dan davetimizi kırmadılar, bizi kabul ettiler. Milli Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür
1: Hoş bulduk
0: ederiz
1: hocam, çok
0: geldiğiniz
1: sağ olun.
0: için. Önce size şu soruyu sormak isteriz. Yani Zeynep Hanım'a sık sık hayat boyu defalarca söylendiğini hikayemizde okuduk. Ara sıra kilo aldığımızda bize de söylenir. Hepimiz duymuşuzdur bunu. Yani işte fazla yeme, biraz iradene sahip ol, işte kilo almaktan, işte kilo verebilirsin, kilo almaktan kurtulabilirsin gibi. Genelde irade üzerine, çevremizden iyi niyetli, kötü niyetli fark etmez ama genelde irade üzerine tavsiyeler çok sık alıyoruz. Ve bu birçoğumuzu da belki kısa süreli olsa da bir başarıya ulaştırsa da alma verme derken böyle bir kısır döngü içine sokup biraz psikolojimizi de bozuyor. Özgüvenimizi de sarsıyor. Yani obezite, fazla kilo bir irade problemi midir? Yoksa genetik bir problem midir? Çok yemekle alakalı mı mıdır? Az yemekle ve az hareket etmekle mi alakalıdır? Kronik bir hastalık mıdır? Bize öncelikle bir obeziteyi tanımlayabilir misiniz?
1: Öncelikle bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Obezite gerçek anlamda bir irade sınavı değil. Obezite tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu. Bir kompleks adı altında değerlendirmek lazım. Bunu Zeynep Hanım'ın özelinde de değerlendirdiğimiz zaman boğazını biraz tutarsan bunların hepsi giderilir algısı çok yanlış bir algı.
0: Damgalayıcı bir ifade değil
1: Evet.
0: mi?
1: Bu kişilerin zaten obezite damgalayıcı bir ifade gerçekten. Obezite bir kişide var olduğu ifade edildiği zaman öncelikli olarak bu kişiyi ilk başta psikolojik sıkıntıya sokuyor bu. Bununla birlikte obezite bilim adamları tarafından yıllarca incelendiğinde bunun genetik, hormonal, çevresel faktörleri ve psikolojik bozukluklardan oluşan bir kompleks, kronik bir rahatsızlık olduğu gösterilmiş. Ondan dolayı sadece vücuda ağız üzerinden giren gıdalarla vücuttan günlük harcadığımız enerjiyle birlikte oluşturduğumuz hesaplamaların bir özeti değil obezite, tamamen kronik bir problem.
0: Çünkü genelde işte şu kadar kalori alıp şu kadar kalori harcamayla bu iş düzene konulabilir, yürütülebilir gibi bir algı var. Ama sizin söylediğiniz gibi bir kere kronik bir hastalık, özellikle obezite diye tanımladığımız durumda kronik bir hastalık ve birçok faktör etkili. Söylediğiniz gibi genetik, sosyal yaşam, işte hormonlar, biyolojik faktörler birçok şey etkili. Peki obezite hangi hastalıklarla birlikte daha çok görülüyor? Özellikle şu hastalarda obezite daha sık diyebilir miyiz?
1: Obezite bir bireye bir eve girdiği zaman hiçbir zaman yalnız başına gelmiyor. Kronik bir rahatsızlık olduğundan dolayı mutlak yandaş problemlerle birlikte görüyoruz bunları. Metabolik, mekanik ya da psikolojik altyapıda diğer rahatsızlıklarla birlikte eşlik ediyor. Özellikle ileri yaş gruplarda daha çok yetişkinlerde tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığı bu hastalarda. Hipertansiyon, karaciğer yağlanması, kalp yetmezliği, KOAH, uyku apnesi bu hastalarda sık gördüğümüz durum. Bir de mekanik açıdan tabii ki eklem rahatsızlıkları ekleniyor. Çünkü vücudun ağırlığından dolayı kas eklem gruplarına,
0: Özellikle
1: kemiklere de
0: diz
1: evet diz
0: eklemlerine, evet.
1: grubuna özellikle büyük bir yük biniyor. Psikolojik yanı ise çok ciddi bir problem. Yani toplumda sosyal dışlanma, bunun getirdiği depresyon, kendini gerçek anlamda dışlanmış gibi hissetmek kişilerin kendini yeme bozukluğunun daha artmasına ve tükettiği gıdaların miktarını daha arttırmasına sebep oluyor. En büyük problemlerden biri de bu.
0: Evet, modern hayat da biraz böyle vitrinde olmamızı gerektiriyor. Bir gösteri toplumuna döndük. Dolayısıyla obezitenin bir de estetik problemleri ortaya çıkıyor ve bu bazen beslenme bozukluğuna, yeme alışkanlıklarında bazı bozukluklara, abartılı diyetler, bunlar için mücadeleye neden oluyor. Hem ekonomik, psikolojik ve birçok hastaya olumsuz etkileri söz konusu. Geçen haftalarda bir program yapmıştık. Uyku apnesini konuşmuştuk. Aşırı kilonun, obezitenin özellikle uyku apnesi için bir risk faktörü olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü karın içi basınç arttığından dolayı akciğerlerin solunumla ilgili kapasitesi düşüyor. Bununla birlikte boyun çevresi, sırt bölgesindeki de yağlanmanın artışı gece uyuduğumuz dönemlerde boyun bölgesindeki solunum kaslarında

0: ve solunum yollarındaki basıncın artmasına sebep oluyor. Akciğer kapasitesinin de düşmesine sebep oluyor. Bundan dolayı hastalarımız özellikle uyku apnesi ve KOAH'a daha yatkın oluyorlar, obezite hastalarımız.
1: Evet, uyku apnesinde zaten bir muayeneye başlangıç sırasında hastayla alakalı risk faktörlerine bakıldığında boyun kısalığı ve kalınlığı önemli bir risk faktörü uyku apnesi için. Tabi obezite de bunu biraz daha tetikliyor söylediğiniz gibi. Peki damgalamaya biraz daha dönersek, çünkü bu psikolojik etkisi çok fazla. Küçük yaşlardaki obeziteyle beraber tabii etkisi daha fazla olacaktır. Yani kilo alıp vermek, bu sürekli tekrarlayan bu döngüye girmek, çevremizde de bazı baskılar oluyor biliyorsunuz. İşte yine mideni tutamadın, ağzını tutamadın gibi. Hastanın suçu mudur? Nasıl bir şey, bir program olmalı ki bu döngüden çıkabilmeli?
0: Hocam, kişinin kilo alıp vermek veya verdiği kiloları geri almak tamamen kişinin suçu değil. Vücut bir laboratuvar, bir denge içerisinde çalışıyor. Bu dengeye de biz de siz de biliyorsunuz, tıbbi anlamda homeostaz diyoruz. Buradaki dengede hızlı bir şekilde kilo vermeye çalıştığımız zaman vücut bu durumu durdurmaya çalışıyor. Özellikle grelin dediğimiz açlık hormonunu bir anda arttırarak kişinin tokluk hissini azaltmaya çalışıyor. Biraz önce bahsettiğimiz Zeynep Hanım da birçok diyette, özellikle şok diyetlerde başarısız olmasının sebebi vücudu bir kıtlık durumuna sokmaya çalışması ve bundan sonra yıllarca belirli bir dönem içerisinde verdiği kiloları geri alıyor. Tabii ki aldığı kiloları da geniş bir zamanda aldığı için bunları kısa dönemde vermeye çalıştığı zaman vücut gerçekten bir alarm veriyor.
1: Aslında şimdi tam zamanı, çünkü yaz geliyor. Böyle popüler tabirle bikini diyetleri olacak. Yıl boyunca 8-9 ayda alınan kilolar bir ayda verilmeye çalışacak. Ama sizin söylediğiniz gibi bu hem kilonun idamesi açısından faydalı olmayacak. Hem de belki başka problemlere neden olacak, metabolik problemlere neden olacak dediğiniz gibi. Peki medikal tedaviyle, ilaç tedavisiyle başarılı olunamadığı ve artık bizim morbid obezite dediğimiz, yani hem aşırı kilo hem de kilonun hastanın sağlığına olumsuz etki gösterdiği durum, yani sadece masumane bir kilo artışı olmadığı duruma geldiğinde, diyetle medikal tedaviyle başarılı olamadığında mı cerrahiye başvurmak gerekiyor, yani son tercih olarak, yoksa ilk başta da başvurabilir mi? Yani bir hasta kilosu nedeniyle cerrahiye hangi aşamada başvurabilir, nasıl başvurabilir?
0: Hocam öncelikle tabii ki obezitenin tedavisi hastalarımız için bir ömür boyu devam etmekte. Çünkü biz onlara sadece hayat alışkanlığını değiştirme, metabolik problemlerinden kurtulma için yeni bir yol sağlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı hastalarımız cerrahi bir ilk basamak tedavi, bir kurtarıcı yol gibi ilk başta düşünmemeleri lazım. Bundan dolayı ilk bizlere başvurduklarında hastaları çoklu branş desteğiyle, yani multidisipliner yaklaşımla değerlendiriyoruz. Özellikle beslenme yönünden gıda tüketimini analiz ederek, geçmiş hikayelerini dinleyerek bununla ilgili notlarımızı alıyoruz. Fizyoterapistlerimizle birlikte egzersiz önerilerinde bulunuyoruz. Psikoloğumuz psikolojik açıdan yeme bozukluğunu değerlendiriyor. Bununla birlikte değerlendirdikten sonra hastalarımızın obezitesini Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçümlerine göre derecelendiriyoruz. Burada tabii ki bizim merkezlerimizde sıklıkla aşırı morbid obez dediğimiz hasta grupları başvuruyor ve birçok yandaş hastalığı olan, daha önce birçok diyet yöntemini hem doktor kontrolünde olmadan kendileri ya da doktor kontrolünde, diyetisyen kontrolünde gerçekleştirmiş hasta grupları başvuruyor ve ek hastalıklarından dolayı da birçok branşta daha önce değerlendirilmiş olan hastalar, bu hastalar hangi hekime gittiyse hekimlerimiz bilimsel verilerin de gösterdiği üzere bu hastalıklarının birçok sebebinin obezite ile ilişkili olduğunu ifade ettikleri zaman hem kendi hastanemizde hem de başka merkezlerden obezite merkezimize çok hasta refere ediliyor. Bu hastaları değerlendirip önce biz de tabii ki cerrahiyi son tercih olarak öneriyoruz. Hastalarımızla bunun istişaresini yapıyoruz. Ama verdiğimiz yöntemler, egzersizler

0: beslenme eğitimleri veya gerektiğinde medikal ilaç tedavileri de ekliyoruz tedavilerine. Bunlarda başarılı olamazsak o zaman hasta ve hasta ile birlikte obezite konseyimizde hastayı görüşerek cerrahi karar veriyoruz birlikte.
1: Obeziteyi nasıl sınıflıyoruz? Yani bildiğimiz vücut kitle indeksine göre mi? Morbid obezite hangi kilodan sonra yani aşırı kilo vücuda zarar verecek bir hastalık olarak tanımlanıyor. Yani kendi kilomuzu, boyumuzu ölçerek evde bir hesap yapabilir miyiz?
0: Evet hocam, aslında şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bildiğimiz en önemli parametre vücut kitle indeksi dediğimiz ölçüm. Kilomuzun kilogram cinsini aldığımızda çok kolay bir şekilde bunu boyumuzun metrekare ölçümünün karesine böldüğümüzde kolaylıkla hesaplayabiliyoruz. Telefonumuzla ya da yapay zeka robotlarıyla da bunu
1: Yani
0: gerçekleştirebiliriz.
1: sadece vücut ağırlığı ve boyumuz yeterli hesaplamak için.
0: Evet, tabii bunun hikayesinde hastanın ek hastalıklarını da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü obezitenin en önemli bulguları metabolik sendrom dediğimiz durumun komponentleri, içerikleriyle ilişkili. Vücut kitle indeksi 40 ve üzerindeyse Dünya Sağlık Örgütü'nü biz takip etmekteyiz ülkemiz olarak. 40'ın üzerindeyse bu hastalara cerrahi öneriliyor. Vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde yanında da çok önemli yandaş hastalığı varsa,
1: Örneğin,
0: şeker
1: evet,
0: hastalığı, hipertansiyon,
1: hipertansiyon.
0: hiperlipidemi, bunlar olduğu zaman hastanın öncelikli olarak tabii ki medikal tedavilerini öncelikliyoruz ama bununla birlikte yanıt alamazsak cerrahiye başvuruyoruz. Burada da tabii ki bu ölçümler neden önemli? Bir de bu cerrahinin diğer yönünü belirtmemiz lazım. Bu bir hastalık tedavisi, yani bunun kozmetik amaçlara alet edilmemesi gerekiyor. Onun için toplumumuza bir yandan da yanlış bir mesaj vermemeliyiz.
1: Evet, bunu özellikle tekrarlayalım. Yani hedefimiz, idealimiz, ideal görünüşümüz için obezite cerrahisi doğru bir seçenek değil. Ama istismar ediliyor da olabilir ki her tedavide bu şekilde karşımıza çıkabilir. Ama biz mesaj olarak şunu net bir şekilde vermeliyiz ki bu bir estetik problemi değil, kronik bir hastalığın tedavisi. Peki hangi yöntemler var? Bizim bildiğimiz tüp mide, gastrik bypass dediğimiz metabolik cerrahi birçok aslında isimle özellikle sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bunları bir kısaca bize bir anlatabilir misiniz? Hangi yöntemler var? Hangilerine hangi hastalar başvurur, seçenek olur? Kabaca bir şey yapabilir miyiz?
0: Evet,
1: Tanımlayabilir
0: aslında
1: miyiz?
0: hocam kişinin gıda alımını kısıtlayıcı yöntemlerimiz var. Bir de gıda alımını kısıtlamakla birlikte bu kişinin vücuduna giren şeker ürünlerinin emilimini etkileyici, yağ ürünlerinin emilimini etkileyici ameliyat yöntemlerimiz var. Bunlardan en çok bilineni, daha çok kullanılan ve cerrahi olarak uygulaması daha basit olan tüp mide diye halk arasında bilinen silivgastrektomi
1: Bu
0: ameliyatımız
1: nasıl
0: var.
1: bir teknik?
0: Bu teknikte
1: Gözümüzde nasıl
0: evet,
1: canlandırabiliriz?
0: dikine, yani midenin içerisine, midenin içini, midenin sıvılarının akışını daraltmayacak şekilde ameliyatta yemek borusunun üzerinden gönderdiğimiz bir tüpümüz var.
1: Tüp, balon
0: Evet,
1: şeklinde.
0: bu tüpün üzerinden biz mideyi dikey bir şekilde, yani muz şeklinde daraltıyoruz. Daralttığımız alanda hem gıda alımını azaltıyoruz hem de midenin özellikle fundus kardiya bölgesinde grelin dediğimiz açlık hormonlarının kontrol
1: Biraz önce
0: edildiği bir
1: söylemiştiniz,
0: bölge
1: evet.
0: var. O bölgenin büyük bir kısmını, tamamını almaya çalışıyoruz yani hastalarda.
1: Böylece hem anatomik bir tedavi yapmış oluyorsunuz hem de hormonal bir tedavi aslında, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet. Ondan dolayı bunun hem hormonal etkileri var hem de gıda kısıtlayıcı etkisi var.
1: Evet. Diğer yöntemler gastrik bypass.
0: Gastrik bypasslar dünyada kabul gören, literatürde kesin faydası gösterilmiş. Özellikle mini ve Roux-en-Y gastrik bypass, tıp dilinde adlandırdığımız iki bypass yöntemi var. Bunlarda özellikle diyabet hastalarında şeker hastalığın kontrolü için çok faydalı. Bağırsaklarda şekeri kontrol eden ve açlığı baskılayan inkretin hormonların aktive edilmesini sağlıyor. Ondan dolayı bu hastaları da kontrolsüz diyabeti olan hastalarda daha çok tercih ettiğimiz yöntemler. Ya da obezite cerrahisi olmuş fakat bu cerrahiye rağmen daha sonraki yıllarda problem yaşayan, geri kilo alımı gibi hadiseler yaşayan hastalarda bir tüp mide ameliyatını başka ameliyata çevirmek için kullandığımız yöntem.

0: yöntemler.
1: Yani bunlar metabolik cerrahi denilen yöntemler bunlar mı yoksa farklı bir...
0: Metabolik cerrahinin başka isimlendirilen yöntemleri de var. Diğer yöntemlerin daha biz uzun dönem sonuçlarını net bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Uygulanmaya devam edilmekte ama uzun dönem sonuçlarını ele aldığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği gastrik bypass şu anda en sık kullanılan iki yöntem, en sık uygulanan.
2: Melih Bey, merak ediyoruz, cerrahi sonrası hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Örneğin beslenme düzeni, protein alımı, vitamin, mineral takibi, egzersiz ve kontroller hemen akla geliyor. Neden hayati önem taşıyor bunlar?
0: Bunları hayata önem taşıması çünkü ameliyat bir son değil, bir mucize başlangıç da değil. Hasta için biz yeni bir yol gösterici yöntem oluşturuyoruz. Ama tabii ki bir erişkin bir bireyin midesini küçük bir çocuğun midesinin boyutuna dönüştürüyoruz. Ondan dolayı bu hastalarda özellikle ilk bir aylık dönemde sıkı takip şeklinde sıvı gıda, ondan sonra kademeli olarak püre içerikli gıdalara geçişi, ondan sonra ise katı partiküllü gıda geçişine kademe olarak geçiyoruz. Burada hastalar güzel bir şekilde kilo kaybı gerçekleştiriyor sıklıkla, fakat kas kaybı olmasını istemiyoruz bu hastalarda.
1: Evet, bu özellikle televizyonlarda çok karşımıza çıkıyor. Ünlülerde biraz dedikodu gibi olacak ama yüz şekillerinde bir değişiklik oluyor. Bu kas kaybı ile alakalı mı?
0: Evet hocam, biz bunları özellikle son zamanlarda belki birazdan yine bu konuya da değinebiliriz. Zayıflama iğnelerinde de sık gördük. Hızlı kilo verimiyle birlikte kontrolsüz bir şekilde kilo kaybı olduğu zaman kilonun büyük bir kısmı fark edilmeden kastan gidebiliyor. Bizim temel yapı taşımız olduğu için vücudumuzun kaslar. Ondan dolayı bizim kas kaybı yaşamadan hastanın kilo vermesini istiyoruz. Yani şeker ve yağdan kaybetmesini istiyoruz. Ondan dolayı ciddi bir ekiple birlikte hastanın sıkı kontrollerle birlikte takip edilmesi bizim en önemli pusulamız.
1: Peki yine bu cerrahilerde tabii ki ince bağırsak da herhalde müdahale edildiği için ince bağırsağı veya midenin bir hormon salgılayan, vitamin emiliminde görevli olan, demir emiliminde görev olan bölgelere de müdahale edildiği için bu ameliyatlardan sonra bir vitamin, demir takviyeleri, işte balık yağı vesaire bunun gibi takviyeler gerekiyor mu?
0: İlk ay özellikle ameliyattan sonra hızlı bir şekilde protein ve vitamin grubunun takviyesine başlıyoruz. Bununla birlikte aylık kan tahlili kontrolü yapıyoruz merkezimizde, hastaları ekibimizle birlikte takip ediyoruz. Hastaların demir eksikliği olabiliyor. Bununla ilgili takviyeler yapıyoruz. B12 eksikliği olabiliyor. Özellikle bypass yaptığımız hastalarda bunları daha sık görüyoruz. Bunları hastanın gıda alımı çok sınırlıysa kas ya da damar yoluyla hastane ortamında takviye ediyoruz ya da ağızdan ürünleri kullanıyoruz. Çünkü vücudun metabolizma hızını desteklediği için vitamin mineral grupları bunların kayıplarında çok ciddi metabolik problemler olabiliyor. Bunu
1: Halsizlik,
0: hiçbir şekilde
1: yorgunluk belki.
0: istemiyoruz.
1: Evet.
2: Hocam, izninizle bir dinleyici sorumuz var. Onu yöneltmek istiyorum Melih Bey'e. Diyor ki dinleyicimiz, halk arasında mide küçültme olarak bilinen ameliyat sonrası kilo alınır mı? Mide genişler mi, büyür mü diyor tersine olarak.
0: Evet, mide devamlı kasılarak çalışan ve kas yoğunluğu çok fazla olan bir organımız. Özellikle vücutta da çok ciddi kanlanan bir organ. Ondan dolayı hastamız biz mideyi belirli oranda küçültsekse ekibimizin önerdiği şekilde beslenmezse eğer, kontrollere gelmeyip özellikle ikinci yıldan sonra kaçamak diyetlere başvurursa, yani volümü miktarı düşük ama şeker oranı yüksek gıdalara başvurursa, bu hastalarda bununla birlikte eski alışkanlıklar tekrar devreye sokulursa, örneğin alkol kullanımı gibi, böyle durumlarda mide bir miktar genişlemekte. Bununla birlikte deneyimli merkezlerde cerrahinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Cerrahide özellikle açlık hormonundan bahsettik. Onun kontrol edildiği midenin bölümü, fundus bölümü tamamen alınmadıysa, bu hastalarda geri kilo alımı görülmekte.
2: Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Devam etmek istiyorum izninizle Mustafa Bey. Evet, farklı bir açıdan yaklaşalım olaya. Diyelim ki obezite cerrahisi uygulandı bir şekilde Melih Bey. Peki diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, yağlı karaciğer ve eklem ağrıları gibi sorunlar üzerinde etkili olabilir mi?
0: Güzel bir soru. Bu soru için teşekkür ediyorum. Obezite

0: Ve cerrahisi yandaş hastalıkları diğer tedavi yöntemlerine göre büyük bir oranda geriletmekte. Bunlar bilimsel veri olarak biraz önce bahsettiğimiz rahatsızlıkların tamamı %70 üzerinde gerilemekte. Ama bu işin önemli olan kısmı takip kısmında yine bahsettik. Biz bununla birlikte hastanın ilk 2 yıldaki, ilk 5 yıldaki periyotta bu hastalıklarını geriletmiş olabiliriz. Ama vücudunda bir hafızası var. Onun için tekrar bu tedaviyle birlikte bundan sonraki durumları yaşam alışkanlığı haline getirmezse, o zaman geri kilo almaya başladığı zaman hastalıkların bazıları da geri gelebilir. Bunu öncelikli olarak hastayla net konuşmak lazım ve hastanın psikolojik durumunu inceledikten sonra bunun bu ameliyata uygun olup olmadığına bu noktada karar veriyoruz zaten. Eğer buna uyamayacaksa, bununla ilgili bir şüphemiz varsa bu hastayı cerrahi seçenek için çok uygun olmadığını düşünüyoruz biz
1: Böyle
0: genellikle.
1: bir televizyon programı da var. Çok asabi bir doktorumuz. Önce galiba uzunca bir süre bazı diyetler verip takip ediyor hastasını. Hatta kızıyor, niye onu yedin falan diye. Ve bazılarının ameliyatı yapmadığını görmüştük. Tabii belki o biraz daha böyle mizahi bir programdı ama gerçeklik payı var söylediğiniz gibi.
0: Kesinlikle hocam.
1: Peki cerrahi olan bir kişi neden bir daha kilo alsın? Yani alıyorsa nedenleri ne olabilir?
0: Alıyorsa nedenleri kısaca iki
1: İrade
0: basamak.
1: mi diyelim yani yine?
0: Aslında

0: disiplinler bütün komponentleri bulunan bir merkezde takip olmuyorsa bu hastanenin ve doktora bağlı faktörler diye düşünebiliriz. Hastayla merkez birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hasta da ileriki yıllarda eski alışkanlıklarına dönmeye kararlıysa ve dediğimiz gibi kalorisi yüksek gıdalarla beslenmeye devam ederse geri kilo alımı olabilir. Özellikle tüp mide ameliyatından sonra.
1: Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bazı hastalıklar için genetik denir ama şöyle bir durum da var. Genetik artık çevre etkisi. Epigenetik diyoruz buna. Özellikle kilo için bu çok bariz. Çünkü aynı evde yaşayan diğer insanlar, yani belki daha kalabalık bir aile, eğer o diyet, o yaşam tarzı evin içinde değişmezse, bu çünkü çoğumuz buna sahip olamıyoruz. Yani bu diyete uymak, ameliyattan sonraki diyete uymak için de bir hem psikolojik destek gerekiyor, hem çevre, aile desteği, ekonomik bir destek gerekiyor. Belki farklı yapılandırılmış bir diyet gerekiyor. Bu herkesin karşılayabileceği bir şey değil. Dolayısıyla ailenin yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı değişmediği için ameliyattan sonra da problem olabiliyor. Biz uzaktan bakınca evet genetik diyoruz ama yemeklere çok tuz atılıyorsa örneğin ailede hipertansiyon, tansiyon yüksekliği de olabiliyor. Kilo da bunun gibi söyleyebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi. Peki ameliyatlardan bahsettik. Şimdi sormak istediğimiz iki soru daha var. Biraz zamanımız kısıtlı. Önce şunu sormak istiyoruz. Ameliyatların nasıl bir problemle karşılaşabiliriz? Yani ameliyat riski nedir? Komplikasyonlar nedir? Özellikle buna yatkın kişiler var mıdır? Bunu önceden tanımlar mısınız?
0: Evet hocam, ameliyatın riskleri için biz hastaları anestezi hekimimiz, kardiyoloji hekimimiz, göğüs hastalıkları hekimimiz, endokrinoloji uzmanımız ve psikiyatri uzmanımızla birlikte değerlendiriyoruz. Ameliyatın kendi içerisinde preoperatif dediğimiz dönem ve ameliyat sonrası
1: Öncesi
0: postoperatif
1: sonrası
0: dönemimizde
1: evet.
0: öncesi ve sonrası riskler olabiliyor. Biz hastayı bu hekimlerle birlikte değerlendirdiğimiz zaman bazı hastadaki rahatsızlıklar bundan sonra bir problem gelişeceğinin habercisi olabiliyor. Yani
1: Ne durumlar?
0: geçirilmiş vücutta herhangi bir pıhtı durumu, herhangi bir bölgesinde. Bunlar tekrar ameliyattan sonra da bu büyük ameliyattan sonra
1: Çünkü önemli bir
0: bir
1: ameliyat, belki
0: evet
1: uzun süre yatış, hareketsizlik. Evet.
0: hareketsizlik bir pıhtıya zemin hazırlayabiliyor. Kapalı bir ameliyat olduğu için hastanın kardiyak fonksiyonunu da kardiyoloji
1: Kalp ve damar
0: hekimlerimizle birlikte
1: fonksiyonu. Evet.
0: değerlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte ameliyata bağlı erken dönemde bulantı kusma şikayetleri olabiliyor. Ameliyat sonrası özellikle dikiş hattı, tüp mide ameliyatlarında bu bölgede kaçak riski, sızma yani enfeksiyon riski bunlar görülebiliyor. Bunlar tabii ki merkezlerin deneyimiyle ilişkili olarak oranları değişkenlik göstermekte. Veya işte tüp şekline getirdiğimiz için o hatta tüpün bölgesinin daha dar olmasına bağlı da hastalarda darlık görülebilen majör büyük problemler.
1: Çok faydalı bir cerrahi ama tabii ki riskleri de var. Onun için özellikle söyledik. Estetik amaçlı değil, sağlık amaçlı olması gerekiyor. Peki kısaca şunu soralım. Zayıflama iğneleri obezite cerrahisinin yerine geçer mi? Geçecek midir? Birbirini tamamlayacak mıdır?
0: Şu anda zayıflama iğnesi GLP-1 analogları dediğimiz ilaç grupları şu anda obezite tedavisinde yeni bir çığır. Ondan sonra şu anda da bahsettiğiniz gibi çok popüler oldu. Obezite cerrahisiyle bu tedaviler, yeni nesil zayıflama iğneleri birbirinden farklı olarak değerlendirilmesi lazım. Obezite cerrahisi için riskli olan hasta gruplarında alternatif bir tedavi olarak ya da anestezi riskleri çok fazla, kilosunun yani vücut kitle indeksinin çok yüksek olduğu hastalarda cerrahi öncesi köprüleme tedavisi için kullanılabilmekte veya yandaş hastalıkları çok aşırı riskli olan hastalarda yine tedavi için kullanılabilir. Bunu da yine ameliyat için tekrardan da bahsedelim. Bunu kozmetik amaçlı vücut kitle indeksimiz uygun değilken hekim kontrolü olmadan sadece bireysel talebimizle alıp kullanmak da hastada ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneklerini de duymaya başladık.
1: Yani ameliyat oldum artık istediğimi yiyebilirim demek doğru değil.
0: Evet hocam, bu tam bir başarısızlığı getirecek bir ifade hasta
1: Evet,
0: tarafından.
1: evet.
2: Melih Bey, süremiz kısıtlı. Son olarak sosyal medyada ne yazık ki çok yanlış bilgiler dolaşıyor. Detokslar, hızlı kilo verme kürleri, bitkisel ürünler.

0: kısaca bir mesaj vermeniz gerekirse neler söylemek istersiniz?
1: Hastalarımıza bizim söylediğimiz mesaj mutlaka bu işleri yoğun olarak değerlendirildiği merkezlere başvurarak hekim desteği almaları gerektiğini belirtiyoruz. Hızlı kürler, hızlı detokslar, hızlı çok kısa süreli sonuçlar getirebilir ama bunların geri dönüşleri aynı şekilde vücuda çok zararlı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü direkt karaciğerimizi etkileyen durumlar bu hızlı detokslar. Karaciğerimiz vücudumuzun bir laboratuvarı. Bu hastalığa gruplarında özellikle karaciğer yetmezliğine kadar giden tablolar olabiliyor. Bütün tedaviler için var olan merkezlerimize başvurup kesinlikle profesyonel destek almalılar. En büyük tavsiyemiz bu.
2: O zaman son mesajımız şu olsun. Obezite bir irade meselesi değildir. Obezite kronik, çok faktörlü bir hastalıktır. Bunu halkımıza tekrar söylemiş
0: Bütüncül
2: olalım.
0: olarak yaklaşılması
2: Evet.
0: gerekir değil mi
2: Evet.
0: Mustafa
2: Ama
0: Hocam?
2: sadece üzerimizden de bu şekilde atmayalım. Yani irade meselesi değil, başka nedenler de demeyelim. İradenin de içinde olduğu bir meseledir diyelim.
0: Sayın dinleyenlerimiz, genellikle estetik bir kaygı olarak düşünülen ama çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından biri olan obeziteyi tıbbi bir zorunluluk penceresinden değerlendirdik bu bölümde. Konuk doktorumuz Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Melih Can Güldü. Kıymetli vaktini bizlere ayırdı, buralara kadar geldi, bu değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Ben de bu keyifli program için sizlere çok teşekkür ediyorum Sayın Hocama.
2: Hocam çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ve programı her hafta olduğu gibi sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle birlikteydi. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Bir deniz ya da ırmak kıyısına yerleşmiş Londra, Roma, Paris, İskenderiye, Üsküp gibi önemli birçok şehir vardır. Ama bir su kenarında kurulu İstanbul, su kenarına kurulmuş diğer bütün şehirlerden farklıdır. Çünkü İstanbul, bir yandan Marmara Denizi ile çepeçevre sarılmış, öte yandan delişmen Karadeniz'e uzanmıştır. Ama hepsinden önemlisi, tabiatın adeta insanı şaşkına çevirmek için kurduğu o eşsiz galeri, Boğaziçi, İstanbul'u benzersiz kılmaya yetmektedir. İstanbul sadece bir deniz kıyısında bulunmaz. Aynı zamanda bir deniz tarafından da ikiye bölünür. İstanbul'un her bir yakası, karşı yakasındaki güzel benzerine bakmakla güzelleşir. İstanbul'un deniz kıyısındaki kurulmuş diğer şehirlerden en belirgin farkı budur. Birçok kıyı şehri önlerindeki açık denizleri izlemekle yetinir. Oysa İstanbul'da insan arkasındaki şehir dekoruyla zenginleşmiş bir deniz manzarasını seyreder. Boğaziçi, medeniyetin tabiatla işbirliğidir. Boğazın süsü olan emektar, ağır kanlı vapurlara kıpır kıpır balıkçı kayıkları eşlik eder. Onların motor gürültülerine martı çığlıkları karışır, oltalara hayaller takılır, suya Kız Kulesi'nin gölgesi düşer. Her gün yeniden kurulan bir sahnedir Boğaz. Bugünlerde hoyrat ellerce kirletilmişine bakmayın. Boğaziçi, geçmiş yüzyıllarda rafine bir kültürün yuvasıydı. Edebiyattan musikiye, insan ilişkilerinden ruhani hayata, gündelik yaşamı bir sanata dönüştüren kurallar manzumesine ruh üfleyen bir yerdi Boğaziçi. İstanbullu, Boğaz kenarına serpiştirilmiş İstanbul köylerinin ve yalılarının insanın başını döndüren etkileyiciliğinin farkındaydı. Nasıl olmasınlar ki? Şairler, bestekarlar, ressamlar, Boğaziçi'nin bütün duyarlı ruhları can evinden vuran güzelliğini asırlarca terennüm etmişlerdi. İstanbul Boğazı'nın anlamı şudur. Deniz İstanbul'da uysallaşmış, insana dost olmuştur. İnsanoğlu biraz da bunun zaferini tadar İstanbul'da.
0: Turkuaz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Çiftçiler Günü programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerimizin tamamının bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyor, Rabbim emeklerinizi en güzel şekilde mükafatlandırsın diyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Türk boğazlarının önemini daha da arttırdığını belirtti. Uraloğlu, 4 ayda boğazlardaki gemi hareketliliğinin 26.214'e ulaştığını kaydetti. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlarsa dikkati çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında tansiyon yüksek. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. Ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 dedi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alınacak. Brüksel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas başkanlık ediyor. Öne çıkan gündem maddeleri arasında Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum yer alıyor. Toplantıda Avrupa Birliği'nin savunmasını güçlendirmeye yönelik görüşmelerin de gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor. Ülkenin güneyindeki son saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yapan sivil savunma ekibi de hedef alındı. 2 görevli yaralandı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Ve spor, Berkay Erar, Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erar altın madalya kazandı. 20 yaşındaki milli sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine round vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve danışmanımız Can Acun, yapımcımız Eda Kotanoğlu, bendeniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Sefa Akden iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar, Kutluhan, hoş bulduk.
0: Klasik girişimizi yaptık. Keyfimiz fena değil. Ortalık biraz daha duruldu gibi. Ama ABD İran hikayesinde mutlu
1: Evet.
0: son gelmedi. Dünyayı rahatlatan açıklamalar maalesef gelmiyor. Şimdi hocam baktığımız zaman İran'ın son verdiği teklifinde yine Nisan'dakiyle aynı oldu. Hiçbir şekilde hani herhangi bir yapıcı öyle nasıl diyeyim müzakereleri sonuçlandırabilecek bir değişimin olmadığı söyleniyor. Diğer taraftan baktığımız zaman da Amerika Birleşik Devletleri pozisyonunu koruyor. Aslında şöyle bir şey dönüştü. Dondurulmuş bir çatışma ortamı var müzakere sürecini.
1: Evet.
0: Ateşkesi de uzattıkça uzatan iki taraf var. Özellikle daha önce biliyorsunuz İran mesela Baye'yi vurmuştu ama bunun çok da ateşkesi bozacağı bir şey olmadığı söylenmişti. Böylesi bir denklem mi artık önümüzde var yoksa bu birkaç ay içerisinde ABD hani güç yığmaya başladı. Yeniden ikinci round başlayacak mı?
1: Evet. Ya tabii bir defa şu, ya taraflar anlaşamıyor, bu çok açık. İki taraf da maksimalist taleplerle taviz vermeden ısrarcı bir şekilde pozisyonlarını koruyorlar. Amerika cephesine baktığımızda tabii İsrail'i bunun arkasına koymak lazım. Bir defa İran elindeki tüm %60 oranda zenginleştirmiş uranyumu almak.

0: İran'a uranyum zenginleştirme hakkını tamamen ilga edip en az 20 yıllık bir
1: Ki İran bugün
0: dondurma.
1: El Cezire'nin bir haberi vardı.
0: Evet.
1: Gördünüz mü bilmiyorum. 190'a çıkartabileceğini direkt
0: Evet.
1: söyledi.
0: Yani yeniden saldırıya uğrarsak biz de böyle bir hamle yapabiliriz dedi yetkililerden bir tanesi.
1: Aynen.
0: Mevcut İran'ın yer altındaki tesislerinin yok edilmesi gibi böyle çok maksimalist İran'ın asla kabul etmeyeceği tekliflerde ısrarcı olduklarını görüyoruz. İran ise tam tersini yapıyor. Bir defa ben zenginleştirmiş uranyumumu sana tamamen vermem ama belki uluslararası gözetim altında seyretebilirim diyor. Zenginleştirme hakkımdan kesinlikle vazgeçmem. Tesislerimin yıkılması falan gibi konularda asla taviz vermem. Bana olan yaptırımları tamamen kaldıracaksın. Hürmüz konusunda da ben artık burada farklı yeni bir rejim kuracağım. Bu çerçevede Hürmüz'ü açacağım diyor. Bundan taviz vermeyeceğini ifade ediyor. Hatta buradan elde edeceğin gelirleri tazminat olarak da değerlendireceğim gibi bir maksimal taleple karşı tarafa pozisyonunu gösteriyor. Burada tabii Pakistan arabuluculuğunda metinler gidiyor. Karşılıklı teklifler geliyor. Hatta Trump zaman zaman yine uluslararası kamuoyunu ve piyasaları yanıltmak için çok ciddi iyimserlik pompalıyor. Ama nihayetinde bir gerçeklik var. Taraflar anlaşamıyor. Bölgedeki askeri varlıklar iki taraf açısından da tahkimatını koruyor. Hürmüz de kapalı kalmaya devam ediyor. Çift abluka var. İran belli anlamda kapatmış durumda. Dışarıda ise İran'a karşı Amerika'nın ablukası var. Bu da küresel ekonomiyi ciddi anlamda tehdit eder boyuta geldi. Artık yani ciddi anlamda kısıtlar var. Ulusal düzeyde petrol arzında şu ana kadar milyar varilden fazla bir üretim ve dünyaya arz kesintisi olmuş durumda. Jet yakıtlarından tut da diğer petrokimya sanayi ürünlerine kadar bu tarımdan işte çip üretimine kadar çok geniş sektörleri etkilemeye başladı ve bu bir dalga olarak tüm dünyayı vuracak. Küresel enflasyona neden olacak. Mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Nisan ayı enflasyonu yayınlandı. Çok ciddi anlamda yükseliş var. Türkiye'de benzer şekilde enflasyon zaten yüksekti. İyice yükselen bir etki yaratıyor. Avrupa'da benzer durumlar var. Şimdi ülkeler faiz indiremeyecek. Hatta birçok ülke faiz artırmak durumunda kalacak. Bu da stagflasyona yani resesyon olurken enflasyon arttı. En kötü ekonomik senaryoyla bizi karşı karşıya bırakabilir. İran bunu oynuyor. Amerika, Trump biraz daha sabredebiliriz. Biz de İran'ın ekonomik can damarını kestik. Petrol ihraç edemiyor. Ülke ekonomik olarak çok zorlanacak ve diz çökecek gibi bir yaklaşıma sahip. Ama aynı zamanda Amerikan askeri varlığı ve bölgedeki tahkimat da artıyor. Yani ikinci raundda da tarafların hazırlık yaptığını biliyoruz. İran ciddi anlamda vurulan tesislerini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Bu balistik füzelerinin aktif şekilde kullanabilmesi için siloların işte o Amerika tarafından vurulan çıkış bölgeleri yeniden inşa edilmiş durumda. Hatta İranlı yetkililer
1: Ama hocam
0: elimizde
1: şu da
0: artık
1: yok
0: çok
1: mu?
0: daha fazla füze var gibi iddialarda da bulunuyorlar.
1: Hocam
0: Evet.
1: şu da yok mu? Amerika Birleşik Devletleri savaşın başında işte küresel piyasalar etkilenmesin diye İran'a yaptırımları kaldırdılar petrolü satsın diye. Sonra belli bir
0: Evet.
1: zaman geçti. Bu sefer ya
0: Ters abluka
1: bu adamlar
0: yapmaya başladı.
1: petrolü de satıyorlar. Savaşa da biliyorlar.
0: Evet.
1: Biz şimdi petrolü durduralım da sen aynı zamanda da petrol fiyatlarıyla savaşmaya çalışıyorsun. Yani sen
0: Aynen.
1: İran'ı bir ay kapattığın zaman tamam İran belki ekonomik olarak etkilenebilir. Ama tüm dünyanın petrol
0: Tabii
1: arzında çok
0: 8 milyar insanı da
1: önemli bir
0: aynı şekilde
1: şey de yapmış
0: sıkıntıya sokuyor.
1: olmuyor
0: Ya
1: musun?
0: bu işte kim daha çok dayanabilecek oyunu şu anda? Yani
1: Ama burada
0: Amerika
1: hani
0: diyor
1: bir
0: ki ben
1: tarafta
0: diyor
1: İran
0: İran'ın
1: var,
0: diyor
1: bir de
0: yaşam
1: dünya
0: alanını
1: var.
0: sıkacağım boynunu diyor. Sıkacağım onu diz çöktüreceğim. İran ise tam tersi ben dünyanın boğazını Hürmüz'den sıkacağım diyor ve diz çöktüreceğim. Ama şunu görmesi lazım Amerika. İranlılar zaten onlarca yıldır yaptırım altında yaşayan bir millet. Zaten kişi başı gelirler inanılmaz düşük. Yani zor şartlarda sefalet içinde yaşamaya alışmış bir halk var ve orada çok bir demokrasi de yok. Yani sonuçta güçlü bir rejim var. Onun silahlı aygıtları var, besiç var, milisler var. Dolayısıyla böyle çok ciddi bir hani halk isyanı çıkacak ekonomik şartlardan dolayı vesaire diye düşünmemeleri
1: Ve
0: gerekiyor.
1: isyan için
0: Evet.
1: silah verdikleri adamlara da silahları geri dahi vermiyorlar
0: Yani o
1: canım.
0: zaten ayrı bir skandal. Ona şimdi parantez açıp konuşalım mı meseleyi? Şimdi Trump devamlı
1: Ya
0: Kürtleri
1: aslında
0: hedef almaya başladı biliyorsun. Dün
1: evet.
0: yine Kürtlerle ilgili bir soruya onlar silahları çaldılar, isyancılara vereceklerdi, vermediler. Onlardan büyük hayal kırıklığı uğruyorum gibi açıklamalar yapmaya başladı. Şimdi şöyle bir şey var. Savaşın başında muhtemelen İsrail, Mossad ve CIA'nin işte çeşitli silah yardımları da yaparak böyle koçbaşı gibi sahada kullanacağı bazı Kürt örgütlenmeler vardı. Bunlar hatta savaştan hemen bir hafta kadar

0: Önce 5 tanesi ardından 6.sı da katılarak bir çatı yapılanma da oluşturdular. Birçok İranlı Kürt yapılanma. Bunlar örgütsel faaliyetler içerisinde silahlı yapıları da vardı. Bunlara biz işte belli bir hava harekatı ve silah yardımıyla belli bölgelerde isyan çıkartmalarını sağlayıp o bölgelerde bir alan hakimiyeti sağlamasını, ardından da ülkedeki diğer muhaliflerin işte bundan cesaret alarak isyan yapması ve rejimin bu şekilde hava desteğiyle devrilmesi gibi bir planlama. Onlar Hamane'yi öldürecek, işte lider kadrolar öldürülecek, ağır hava bombardımanı, ardından da Kürtlerin harekete geçmesiyle koçbaşı olarak bunu rejimi devirebileceklerine inanırlar. Trump'a da bunu sattılar, Trump da bunu satın aldı. Ama işin öyle olmadığı görüldü. Bir, o silahlar yeteri kadar hem muhaliflere hem Kürt örgütlere gitmemiş. Yani verilen Kürt hangi yapıysa işte çeşitli iddialar var. Mesela KDP'nin bazı işte Barzani'nin özel kuvvet komutanı oğullarından bir tanesinin aldığını iddia ediyor mesela KYB'liler. KDP'liler başka iddialarda
1: Herkes
0: bulunuyor.
1: orada birbirini
0: Evet, birbirini
1: suçlayacak tabii
0: suçluyor.
1: yani.
0: Bafel Talabani bile işte Fox TV'ye çıkıp bunun şeyini yaptı, propagandasını yaptı, KDP'yi suçladı. Dolayısıyla böyle bir şey var. Silahlar nerede belli değil. Orada bir ciddi organizasyon hatası yapılmış durumda. İki, o örgütler o iradeyi gösteremediler. Yani savaş öncesi o angajmanlarla işte hava desteğiyle bir anda alan hakimiyeti elde edecekler. Çünkü bir, yeteri kadar İran rejiminin zayıflamadığını, güçlü kaldığını gördüler. Bir halk hareketlenmesi olmadığını farkına vardılar ve Amerika ve İsrail'den bazı garantiler istediler. Onların da karşılanmaması sonucunda harekete geçmediler. Tabii geçmişte çok fazla kullanılıp atılan bir olgu da var. İşte daha Suriye'de bile gördük. Yani SDG ile ilgili inanılmaz açıklamalar, propagandalar yapılırken bir anda Şam yönetimi, Esed'in devrilmesinden sonra Şam güçleri veya Suriye Devleti güçleri tarafından ve Türkiye tarafından tehdit altına alınan yapıları koruyamadılar. Buna irade gösteremediler. Dolayısıyla bir anda yine Kürtler, o bölgedeki Kürtler satıldıklarını düşündüler. Geçmişte tarihsel deneyimler var. Böyle yeni bir maceraya girme konusunda ciddi tereddüt yaşadılar ve harekete geçmediler. Bu da Trump'ı daha fazla kızdırmış görünüyor. Ve o kafaya takmış durumda, böyle haftada bir bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Ve bunun tabii ciddi maliyeti de olacaktır bir şekilde. Mesela Pentagon'un son bütçelendirmesinde ne SDG'ye ne Peşmerge'ye herhangi bir bütçe kalemi konmamış. Eskiden 150-200'er milyon dolar gibi bir rakam hep bunlar konurdu.
1: Ama
0: Böyle
1: artık
0: hemen
1: zaten hani
0: işaretlerini vermeye başladı.
1: tabii SDG'nin fes olması, Şam'a bağlanması vesaire bunlar da etkin.
0: Var ama
1: Ama
0: Peşmerge'yi de dışarı atması
1: Peşmerge'yi
0: önemli. KDP
1: dışarıda atması
0: Peşmergesi
1: zaten
0: özellikle. Ve
1: hikayenin.
0: KDP ile de özellikle Amerika arasında ayrı bir gerginlik var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Velhasıl şimdi işte süreçle ilgili bu dosya da çalışmadı. Ama ikinci round olmaz diye bir şey yok. Şimdi Trump Çin'e gidecek. Çin ziyareti öncesinde yeniden bir askeri çatışma başlamasını beklemek çok mümkün değil. Ama Çin'den döndükten sonra yine taraflar maksimal pozisyonlarını korursa bir gerginlik oluşabilir. Askeri çatışma yeniden başlayabilir.

0: analizi de ortaya koymuştu geçenlerde yapılan bir çalışmada. Amerika'nın çok ciddi anlamda savaşta kritik mühimmatlarını tükettiğini bize gösteriyor. Yani Taht bataryalarından Patriot'e, Tomahawk'lara kadar %50'nin üzerinde bu 39 günlük savaşa füzelerini tüketmiş durumda. Şimdi yeniden bir savaşa girdiğinde benzer bir tüketme olursa Amerika ciddi anlamda korunaksız kalacak. Yine yapılan projeksiyonlar yeniden üretim bantlarının 2 ile 4 yılda ancak bu mühimmatları üretebildiğini bize gösteriyor. Hem de çok pahalı ürünler. Yani sen İran attığı bir balistik füzeyi düşürmek için Taht füzesi atıyorsun. 12-13 milyon dolar. Hatta bazen iki tane atman gerekiyor. İnanılmaz külfeti olan. Ama sadece para meselesi değil. Bunları üretecek
1: Ki
0: sanayin yok.
1: bunların hepsini de
0: Bandın yok.
1: vuramıyorsun da zaten.
0: Tabii. Şimdi İran'ın elinde hala çok ciddi anlamda hem launcherların hem füzelerin olduğu anlaşılıyor. Kamikaze drone konusunda zaten sorun yok ve bunlar çok etkili şekilde hem Körfez ülkelerini, bölgedeki petrol altyapısını, Amerikan üslerini vurabiliyor. Mesela yine Amerikan medyasına yapılan bir değerlendirmede bölgedeki 13 üste 200 tane Amerikan hedefinin İran tarafından vurulduğunu teyit ediyor. Bu çok tarihten gerçekten geçmişe baktığımızda olmayan şeyler. Amerika gerçekten göründüğünden daha fazla kayıp verdi ve İran'ı diz çöktüremedi. İstediğini yapamadı, rejimi deviremedi. Füze altyapısını yok edemedi, nükleer altyapısını yok edemedi. Hürmüz'ü açamıyor. Hürmüz'ün açılması için yeniden ikinci round başlatsan, sen hava harekatları yapsan yine Hürmüz'ü açamıyorsun. Özel kuvvet operasyonu yapman lazım. Belki bölgeleri karadan işgal etmen lazım. Bunun maliyeti Amerika'ya inanılmaz olacak. İnsan kaybedecek. Bunu sürdürebilmesi çok kolay olmayacak. Bir yandan da Lübnan çatışması. Biliyorsun son haftalarda Hizbullah FPV tipi dronları çok etkili şekilde kullanıyor. İsrail çok ağır kayıplar vermeye başladı. Dolayısıyla hani böyle işler çok da Amerika İsrail lehine değil. Ciddi kayıplar verebilirler ve İran da şunu söylüyor: ben yanarsam herkesi yakarım. Yani şu andaki stratejisi o. Hürmüz'ü kapalı tutmaya devam ediyor. Körfez ülkelerini hedef alabiliyor. Yeniden savaşma noktasında da hiç öyle elini zayıf görmüyor ve masada taviz vermiyor ve Amerika ancak Trump şu stratejilerle karşı karşıya. Eğer İran'a istediği taviz verdiremezse ya tek taraflı çekilecek. Bu büyük bir yenilgi anlamına gelir Amerikan gücü için ve Hürmüz'ün kontrolünü İran'a bırakmak anlamına gelir. İki, yeniden savaşı başlatacak. Ama bu sefer de İran'a ne kadar zarar verebilirsin? Kritik altyapısını zarar vermeden ikinci raundun sana hiçbir katkısı olmayacak. Bu işi tam ölçekli bir kara işgaline dönüştüreceksen de Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşü anlamına gelir. Yani burada bunun ekonomik maliyeti, insan kaynakları, siyasi maliyeti, askeri maliyetini şu anda Amerika'nın karşılayabileceği bir görüntü yok. Dolayısıyla gerçekten stratejik bir çıkmazın içerisinde Trump ciddi tavizler vererek İran'la anlaşma yapmaktan başka çaresi yok. Ya o da nükleer zenginleştirme hakkının İran'a teslim edilmesi. Bunun karşılığında zenginleştirilmiş mevcut uranyumun üçüncü bir ülkeye gönderilmesi gibi orta bir noktada buluşabilecekleri bir konu. Ve Trump bu konuda taviz vermeye eğilimli mi onu bilemiyoruz. Şu ana kadar olmadığını görüyoruz. Burada İsrail'in tabii ve Siyonistlerin, Trump'ı çevreleyen, kuşatan o Siyonist aktörlerin ciddi etkisi var, manipülasyonu var. Yoksa Amerika'nın çıkarları açısından İran'ın nükleer zenginleştirmeye devam etmemesi çok önemli bir mesele değil aslında. Ama bu konuda da geri adım atamıyor şu anda.
1: Hocam kesinlikle öyle de şu haberi görmüşsünüzdür muhtemelen. Irak'ta İsrailliler çölün ortasında bir üs kuruyorlar ve bunu bir çoban keşfediyor. O çoban da zaten
0: Ya o tam
1: Amerikalı.
0: doğrulanmadı. O konuda farklı spekülasyonlar var. Mesela Irak tarafı bunu yalanladı. Oraya ordu birliklerinin gittiğini vesaire, herhangi öyle bir
1: Ya
0: şey
1: onlar zaten
0: olmadığını
1: yalanlaması
0: söylüyor.
1: bence normal.
0: Ama orada İsrail değil de muhtemelen Amerika ile İsrail'in ortak bir operasyonu. Bir üs kurulma değil de bir tane bölgeyi hani olası bir uçak indirme ihtiyacına yönelik orayı böyle bir düzleştirme yaparak pis haline getirme gibi bir mevzudan bahsediliyor. Tam olarak ne olduğunu
1: Ya tabii
0: bilemiyoruz.
1: ki
0: Batı
1: bir üs
0: merkezli,
1: derken böyle bir askeri
0: İsrail
1: üs diyeyim.
0: merkezli bu haber akışlarına da çok itibar etmemek gerekir. Devamlı manipülasyon yapıyorlar. Gerçeklik bağını kopartıyorlar. O biraz İran-Irak ilişkisini bozmak veya İsrail'in ne kadar muktedir olduğunu gösterme gibi çabaları da içerebilir. O yüzden temkinli yaklaşmakta fayda var. Ama şu var, Irak'ın ciddi bir askeri gücü yok. Amerika'ya karşı öyle çok caydırıcı adımlar atamıyor. Daha ziyade haşhavi tarzı yapılar Irak'ın içerisinde Amerika ile mücadele eder konumda. Ama Amerika'nın mesela bölgedeki birçok üssünü de vurmayı başardılar. Victoria üssü vuruldu. Büyükelçilikleri vuruldu. Irak'taki Harir üssü vuruldu. Amerika bayağı bir askerini de çekmek durumunda kalmıştı. Ama o bölgeyi dediğim gibi böyle bir hava indirme operasyonu için falan kullanmak için düzleştirmiş olabilirler. Geçici

0: bir şey oluşturmuş olabilir. Şu anda da Irak ordu birlikleri oraya intikal ettiler. Tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz ama şu var ya, medya dezenformasyon devamlı yapıyorlar. Mesela Suudi Arabistan'ın bu Trump'ın özgürlük operasyonu dediği Hürmüz'ü tek taraflı açma gibi bir çabaya girdi biliyorsun bir defa. Suudi Arabistan ve mesela Katar hava sahalarını o sırada Amerika'ya kullanma izni vermediler. Yani yeniden bir savaş ortamı oluşmasını
1: Evet,
0: istemiyorlardı.
1: ama aylarca mesela Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik savaşı çok teşvik ettiği, Trump'ı
0: İşte böyle
1: ikna ettiği
0: haberler
1: falan
0: hep oldu. Suudi Arabistan
1: söylemişlerdi.
0: hep bunları yalanladı mesela. Benim gördüğüm şu. Orada Suudi Arabistan'la İran arasında bir savaş çıkartmak isteniyor ve bu yüzden hep böyle dezenformasyonlar yapılıyor. Bence Suudi Arabistan belli anlamda elbette Amerika'ya alan açtı. Ama çok böyle büyük bir savaş olmasını arzu etmiyordu. Birleşik Arapları ve Bahreyn aksine orada savaş isteyen taraf, yani rejimin en azından artık savaş başladıktan sonra kesinlikle devrilmesi gerektiğini düşünen taraf şu anda Birleşik Arapları. O çok eskalasyon yapıyor. Çünkü çok kırılgan da, yani şu şartlarda artık İran rejimi devrilmediği sürece Birleşik Arapları İran'ın ana düşmanlarından bir tanesi haline geldi.
1: Ama bu çok
0: Ve
1: normal yani,
0: artık bunu
1: sanki
0: yönetmesi mümkün değil yani.
1: hani sanki böyle İran durduk yere Birleşik Arap Emirlikleri'ne düşman olmuş gibi bir durum yok.
0: Ama
1: Zaten
0: geçmişte çok birlikte de iş yaptılar.
1: evet
0: Yani
1: ama
0: İran'ın mesela dünya açılan kapısı oldu, altın ticareti yapıldı, bir sürü İranlı iş adamı orada üzerinden yaptırımları deldi. Karşılıklı böyle bir anlayış da vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'de olan angajmanına rağmen. Ama savaşın başlamasından sonra işler çok değişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tamamen böyle çok fanatik şekilde savaşın taraftarı olması ve diğer körfez ülkelerinden ayrışması İran'ı çok tahrik etmeye başladı
1: hocam,
0: ve
1: bir
0: İran
1: de
0: da orayı hedef aldı.
1: yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin hani tırnak içerisinde Sünni dünya içerisinde zaten bozucu ve İsrail'de iş
0: Evet.
1: tutan bir rolü zaten İran'ın da işine geliyordu. Yani mesela
0: Tabii.
1: Suriye'de geldi Beşar Esed'in özellikle de bizim 2020'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yapmamıza sebep olan savaşı başlatması için çok ciddi manada milyarlarca dolar para verdi. Ki biz orada hem orada sıkışalım hem de Libya'da iş yapalım diye. Yani aslında İran'la Baye'nin taktiksel
0: Evet.
1: olarak
0: Bazı
1: örtüştüğü noktalar
0: ortaklıklar
1: vardı
0: da vardı.
1: zaten. Ama sen giderek İsrail'in proksisi gibi bölgede hareket etmeye
0: Tamam.
1: başlayınca, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik kışkırtmaya devam
0: Ve
1: edince,
0: savaş sırasında üslerini tamamen açtı. Hatta Amerika işte Birleşik Arapları'ndan doğrudan bazı operasyonlar
1: operasyonlar
0: dahi yaptı. Tabi bu da iyice hedef haline gelmesine neden oldu ve burada İran için artık bir düşman konumunda karşılıklı olarak birbirini düşman olarak gören iki ülkeden bahsediyoruz. Birleşik Arapları artık yeniden asker harekatın devam etmesi ne pahasına olursa olsun İran rejimin devrilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de ciddi lobi faaliyetleri yapıyor. Tabi İran da bunun farkında olduğu için diğer körfez ülkelerinden ziyade Beya ve Bahreyn'i daha fazla hedef alır bir konuma gelmiş durumda.
1: Bir de zaten İran'ın çok eskiden beri özellikle Katar'la olan ilişkileri tarihsel olarak da daha iyiydi. Biliyorsunuz bu Katar'ın abluka alınması, Suudi Arabistan'ın vesaire. Çünkü İran'la ilişkileri bahane göstererek Katar'ı ablukaya almışlardı. O dönem de böyle bir şey vardı. Katar zaten her zaman özellikle geçmişten de arabulucu rolleri üstlenmesi, daha
0: Ama
1: çok
0: ona
1: böyle
0: rağmen
1: diplomasi
0: Katar'ı da
1: önem.
0: vurdu İran,
1: Evet, ya
0: biliyorsun.
1: yani o zaten vurdu çünkü Amerikan üssü var ve
0: Amerikan üssü var ve
1: Katarlılar da bir
0: enerji
1: şekilde
0: oradaki doğal gaz sahası da çok stratejikti. O açıdan küresel bir enerji krizi yaratmak için Katar'daki Rasulayn, tam ismini şimdi hatırlamıyorum, orada Pars sahasının güneyi, orayı da vurdu ve hatta orada Katar bunu çok uzun yıllar yeniden ikame etmesi de zor olacak. 20 milyar dolarlık bir hasar oluşmuştu. Dünya doğalgaz, LNG arzının da önemli bir kısmı orada elimine edildi. Yani İran şöyle bir şey düşünüyor. Öncelikle hedef Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, ama küresel enerji krizi yaratmak için diğer ülkelerdeki kaynakları vurması gerektiğinde de onları da vuruyor. Katar dost müttefik ülke falan demiyor. Tabi orada dediğin gibi onlar da Amerikan hava sahasına ve oradaki üslerin kullanmasına izin verdiler. Her ne kadar bunu inkar etmiş olsalar da böyle bir karşılıklı durum var. Ama onlar bu savaşın artık daha fazla eskal olmasını istemiyor. Rejimi devrilmeyeceğini gördüler. Bu işin suhuletle bir anlaşmayla çözülmesi taraftarı. Suudi Arabistan, Katar,
1: yani Katar yine
0: Kuveyt
1: orada
0: gibi
1: en makul
0: ülkeler.
1: aktör
0: Evet.
1: hocam yani.
0: Suudi Arabistan da
1: Suudi
0: benzer bir
1: Arabistan
0: pozisyon
1: da bence
0: olduğunu bence görüyor.
1: bu sezon bence de yani bu sefer Suudi Arabistan'a daha böyle
0: Evet.
1: makul bir yerde durdu. Baya tabi Bahreyn'in de ülkesindeki Şii
0: Bahreyn
1: nüfustan
0: zaten,
1: kaynaklı
0: evet.
1: olarak bir
0: Bahreyn
1: tehdit
0: zaten
1: algılaması
0: ciddi
1: var.
0: bir siyasi irade yok. Orada Beya'nın veya
1: Aynen
0: Suudi
1: öyle.
0: Arabistan'ın belli anlamda şeyinde, gölgesi altında bir yer. Ve orada Amerikan ana donanma üssü vardı. Çok ciddi Amerikan askeri varlığı var. Çok ciddi hedef olan ülkelerden bir tanesi oldu. Şimdi tabii Trump'ın Çin ziyareti var. Bu önemli. Yani birçok temel başlık var. Ertelenen bir ziyaret oldu ama iki

0: küresel güç stratejik bir rekabet içerisinde birbirlerini tehdit olarak görüyorlar. Trump özellikle Çin'e yönelik büyük tarif operasyonları da yaptı. Ciddi engellemelerle Çin'in yükselişini belli ölçekte sınırlamaya, çevrelemeye çalışıyor. Ama çok da başarılı olamadığını gördük. Çin ise hızlı bir karşı karşıya geliş, bir askeri tırmanma vesaire istemiyor. Yönetilebilir şekilde ekonomik mücadelenin devam etmesi gerektiğini, zamanın kendi lehine olduğunu değerlendiriyor. Arada böyle bir yaklaşım farkı var. O yüzden daha yumuşak tonlarda mücadeleyi sürdürürken Amerika daha sert bir şekilde Çin'i hedef alıyor. Şimdi böyle bir dönemde Xi Jinping'le buluşacak. Tarifler konusunda ve bu karşılıklı yaptırımlar ve engellemeler, kısıtlamalarla ilgili bazı olumlu gelişmeler olabilir. Ya da anlaşamaya da bilirler tabii. Diğer bir mesele ise yine İran dosyası olacaktır. İran dosyasını tabii Çin üzerinden çözülmesini çok arzu etmeyebilir Trump. Bu çünkü Çin'e çok ciddi pay vermek anlamına da gelebilir. Ama Çin orada iki taraf arasında bir arabulucu rolü de üstleniyor. İran'ın talepleriyle Amerikan taleplerini ortak bir noktada buluşturmaya çalışıyor. Belki oradan bir anlaşma da çıkabilir mi? Bunu göreceğiz ama o zamana kadar büyük bir savaşın ve çatışmanın çıkmasını ben beklemiyorum. Çin ziyaretinde de sonuç çıkmazsa Trump geri döndükten sonra işte askeri bir hamle ve ikinci round işte o zaman başlayabilir
1: Ama
0: diye
1: dediğiniz gibi
0: kanısındayım.
1: hocam Çin ziyaretindeyken İran meselesini sonuca bağlamak Trump'ı bence de şey gösterir. Yani
0: Zayıf gösterir.
1: Amerika Birleşik
0: Çin'in lehine
1: Devletleri'nin
0: olur bu.
1: küresel algısına da
0: Tabii
1: bence
0: zarar verir
1: zarar
0: ve
1: verir. Zaten
0: Çin'in
1: çok
0: gücünü
1: ciddi
0: tahkim eden
1: manada.
0: bir şeye neden olabilir. Ama işte çıkış da bulamıyor. Yani burada İran'a taviz verdirtmesi lazım ama Çin'de öyle bir şeye çok gireceğini zannetmiyorum. Ya bu meseleyi çözmek Trump adına çok önemli ama aynı zamanda ciddi kısıtlar var. Burada özellikle Siyonistlerle olan, İsrail'le olan angajmanı Trump'ın önünde ciddi bir engel ve kişiliği de engel. Yani megalomanan bir kişilik. Orada bir zafer anlatısı oluşturmak zorunda ama böyle taviz veren taraf konumuna düşerse her ne
1: Ama
0: kadar
1: hocam şimdi
0: gerçeklikle bağ olmasa bile artık İnsanlar bunun farkında, o da biliyor neyin ne olduğunu. Yani nükleer zenginleştirme konusunda İran istediğini alırsa, Hürmüz konusunda belli istediklerini alırsa bunu Amerika ciddi bir mağlubiyet olarak tanımlayacaktır. Trump bunu hazmedemez. Onun o zafer anlatısını işte özellikle Venezuela'dan sonra inşa etmeye çalıştığı zafer anlatısını da yok eder. Küresel güç dinamiklerinde, dengelerinde de benzer sonuçlar doğurur. Yani siz düşünün, böyle orta düzey hatta ortanın altı yaptırımlara maruz kalmış asimetrik bir güç olarak İran doğru unsurları kullanarak asimetrik güç unsurlarını dünyanın en büyük gücünü ne yenilmiyor hatta onu stratejik olarak yenilgiye uğratıyor. Ya bu dünyanın gerçekliği açısından çok hızlı bir değişim dönüşümün kapısını araklar. Amerika bunu çok arzulamıyor. O yüzden burada belki de daha fazla bedel ödemeyi göze alarak askeri gücünü daha da artırarak daha güçlü bir ikinci round başlatabilir. Ama bunu da ben kara işgaline dönüşmezse eğer sonuç vermeyeceğini düşünüyorum.
1: yani diyelim ki oldu. İkinci round başladı. Yine sonuçta buraya geleceksin. Hürmüz'ü açamıyorsan, karadan işgal
0: Evet.
1: edemiyorsan, rejimi deviremiyorsan ki savaşın başında hedefler neydi hocam? Rejimi devirmek, nükleer programı durdurmak, balistik füze programı. Sen bunun üçüne dair en ufak bir yaklaşman olmadı. Aksine savaştan önce açık olan Hürmüz Boğazı'nı savaş nedeniyle kapalı duruma getirdin. Şimdi onu açmak için ne? 40 takla atıyorsun. Yani bu
0: Felaket ya, tabii felaket ya.
1: hiçbir
0: Bunu hiçbir
1: şekilde
0: şekilde
1: açıklayamıyorsun.
0: rasyonel bir olgu değil. İşte bu İsrail'in zorlamasıyla girişilmiş bir savaş. O savaşın da işte böyle sonuçlar oluyor.
1: Hocam teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Küresel iş biter.
2: Küresel analiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: Alem, işaret, alamet, sembol anlamlarına gelir. Mimari yapılarla ilgili olaraksa kubbe, minare ya da bayrak direklerinin tepesindeki tepelik alem olarak adlandırılır. Geleneksel mimari yapılar yoğun simgesel anlamlar taşımaktadır. Her bir detay bir başka derin anlam katmanına işaret eder. Alem için de aynı şey söylenebilir. Alemler çoğunlukla hilale benzer. Hilal ise İslam medeniyetinin yüzyıllardır kullandığı bir simge olmuştur. Ülkemizdeki bazı alemlerin kıskaçları arasında yıldız da bulunur. Bu da bayrağımızın ay yıldızını birlikte görme mutluluğunu tattırır görenlere. Bazı alemler ise lale biçimindedir. Geçmiş kültürümüzde lale de tıpkı gül gibi simgesel bir anlam kazanmıştır. Lale, minyatür benzeri geleneksel tekniklerle resmedildiğinde Allah isminin Arapça yazımına benzer bir görünümdedir. Bu bakımdan lale, Allah isminin simgesel karşılığı olarak sık sık kullanıla gelmiştir. Önemli yapıların ve özellikle de dini yapıların en üst noktasına alemin yerleştirilmesinin de

0: böyle bir sembolik anlamı vardır. Hilal ve lale dışında boynuz, yaprak, mevlevi sikkesi biçiminde olan alemlere rastlamak da mümkündür. Alemler madenden veya taştan yapılabilir. Ancak binaya nispetle büyük ölçüde olanlar genelde bakırdan ve altın yaldızlıdırlar. Alemi meydana getiren parçalar küp ya da kaide, alt bilezik, armut, boyun, üst bilezik ve tepelik gibi isimler alır. Alemler güzel görünmenin yanı sıra mimari bir mecburiyetin sonucu olup kubbedeki ya da minare külahındaki kurşun levhaların tepedeki birleşme noktasını örterler. Estetik açıdan da dikkati tepede toplayıp sanki kubbe veya minare göğe yükseliyormuş gibi bir his verirler. Bu da geleneksel dünyanın göğe ve dolayısıyla metafizik olana dikkat çeken, evren ve hayat algısıyla tutarlılık gösteren bir mimari seçimin sonucudur.
1: Turkuaz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Program akışımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TRT editörü Mehmet Kancı stüdyo konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak. İran'ın gündemini bize aktaracak. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuz olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin çizdiği istikametten ayrılmadan bugünlere geldik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz. Partimizi hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce hakka sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan bugünlere geldik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere finansman müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Çiftçiler Günü programında çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için hazırlanan

projeyle 400 bin çiftçiyle yeni pazarlama kanalları, 250 bin vatandaşa ise yeni istihdam sağlanacak. Bakan Fidan, İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar ve güvenlik sorunu olmaya devam ediyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor dedi. İran hükümet sözcüsü elimiz tetikte ancak asıl odak noktamız kalıcı barış açıklamasını yaptı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, İran Devlet Televizyonu'na başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Muhacerani, elimiz tetikte ancak asıl odak noktamız kalıcı barış dedi. Pezeşkian, düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak açıklamasını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, düşmanların ülke ekonomisi üzerinde baskıyı artırarak kamuoyunda hoşnutsuzluk oluşturmak istediğini belirterek üretici ve tüketiciyi koruyacak politikalar izlenmesi gerektiğini ifade etti. Zelenski, 3 günlük ateşkesten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun 3 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Starmer, kabinesine istifa etmeyeceğini söyledi. 3 bakan istifa etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendi bakanlarıyla yaklaşık 90 milletvekilinin istifa çağrısına rağmen 7 Mayıs'taki seçim yenilgisinin ardından gerçekleştirilen ilk kabine toplantısında görevinden ayrılmayacağını yineledi. Starmer'ı istifaya çağıran İşçi Partili milletvekillerinin sayısı 3 devlet bakanının eklenmesiyle 89'a ulaştı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varil fiyatı artan Orta Doğu gerilimiyle %3'ten fazla yükseldi. Günü 104,21 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 14.33 itibariyle kapanışa göre %3,23 artarak 107,61 dolar oldu.

0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT editörü Mehmet Kancı stüdyomuzda konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Arzu Türkdoğan.
1: Evet, şimdi gündeme şöyle bir bakarken, göz atarken, gündemde ne olmuş merak ederken aslında petrol fiyatlarına da bir bakmak gerekiyor. Dünden bugüne 104,21 dolardan 107,61 dolara yükseldiyse eğer, şöyle bir çıkarım yaparsak, o Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşı müzakerelerde ters giden bir durum olabilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Belki de ters giden bir durum yok. Her şey Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi gidiyor. Zannedildiğinin aksine Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından son derece memnun.
1: Evet, ilginç.
2: Niye memnun? Çünkü Kuzey Akım 2 boru hattının yok edilmesinden sonra Avrupa'yı kendi sıvılaştırılmış doğalgazına mahkum etti Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya karşı yürüttüğü politikada temel argümanlarından bir tanesi neydi ve Almanya'ya karşı? Siz Rusya'dan doğalgaz alıp petrol alıp ucuza piyasa fiyatlarının altına Rusya'nın silahlanmasına yardımcı oluyorsunuz ve bütün Avrupa kıtasını Rus doğalgazına bağımlı hale getirdiniz demişti Trump. Hı hı. Ve 2018'deki birinci başkanlık döneminden itibaren Baltık ülkelerinden başlayarak şimdi bütün Avrupa'yı Amerikan doğalgazına bağımlı hale getirdi.
1: Evet.
2: Hürmüz Boğazı kapanınca en büyük rakibi Katar sıvılaştırılmış doğalgaz piyasasında devre dışı kaldı. Ve oradan petrol çıkmadığı için de pek çok Asya ülkesi şu anda gemilerini Panama

0: kanalından geçirerek Teksas rafinerilerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'dan çalmakta olduğu petrolü tankerlerine dolduruyor. Bir de buradan para kazanıyor. Panama Kanalı genellikle Amerikan kontrolünde olduğu için, Amerikalı şirketler orada olduğu için Panama Kanalı'ndan da normalin 4-5 katına çıkan trafikte Amerika Birleşik Devletleri ekstra para kazanıyor. Ve bu arada mesela Venezuela'nın da %30 oranında zenginleştirilmiş 13 kilo kadar uranyumuna da Amerika Birleşik Devletleri el koymuş bulunuyor. Malum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Ruanda destekli M23 gerillaları arasında da barış anlaşması imzaladığını, barış sağladığını iddia etmiş ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında trilyonlarca dolarlık bir nadir toprak elementleri anlaşması imzalanmıştı. Ruanda sınırındaki eski adıyla Katanga, şimdiki ismiyle Kivu olarak adlandırılan bölgede akıllı telefonlar, laptopların yapımında kullanılan çok değerli nadir toprak elementleri, madenleri var. Irak'ın işgali sırasında hatırlayacaksınız, Blackwater isimli bir özel ordu var. Wagner, Rus Wagner'inden önce
1: Evet.
0: ilk özel ordu oydu ve çok sayıda savaş suçu, insanlık suçu işlemişti Blackwater. O işgal döneminden sonra o şirket kapanmış ve patronu Eric Prince de izini kaybettirmişti. Şimdi Eric Prince yeniden ortaya çıktı Arzu Türkdoğan. Nerede ortaya çıktı? Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağı o nadir toprak elementlerinin çıkarılacağı madenler için özel bir paramiliter silahlı grup kuruyorlar. Bu
1: Evet.
0: paramiliter silahlı grubu Birleşik Arap Emirlikleri finanse ediyor. Elemanlarını İsrailli subaylar eğitecek. Eric Prince de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Amerika Birleşik Devletleri için çıkarılacak nadir toprak elementlerini koruyacak
1: Evet, dünyada
0: sistemin
1: bizim takip
0: başında.
1: ettiğimiz haberlerden çok farklı şeyler oluyor
0: Yani
1: anlaşıldığı kadarıyla.
0: biz şimdi neye odaklandık? Orta Doğu üzerinde uçuşan füzelere böyle
1: Evet,
0: cambaza
1: evet,
0: bak misali
1: evet.
0: onları seyrediyoruz.
1: O arada arkada çok başka
0: Arkada
1: şeyler
0: olan
1: dönüyor.
0: başka bir şey daha söyleyeyim. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a İsrail'le beraber saldırı başlatmasından bugüne kadar geçen sürede Amerika Birleşik Devletleri Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle 50 milyar dolarlık enerji, yapay zeka merkezleri ve veri merkezleri kullanma anlaşmaları imzaladı.
1: Çok ilginç. Evet.
0: Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri belki askeri bakımdan istediğini elde edememiş gibi bir görüntüye bakıyoruz biz ama bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri enerji tekelini elde etmek için 28 Şubat'tan bugüne pek çok etabı gerçekleştirdi, hayata geçirdi.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında bizim istediğini düşündüğümüz şeyi istemiyordu da başka şeyler mi
0: Yani
1: istiyordu ve onlara
0: Hürmüz
1: ulaştı?
0: Boğazı'nı açmak diye bir problem var mıydı? 27 Şubat 2026 günü yoktu. Kendi kendilerine bir problem yarattılar. Şimdi o problem bir türlü çözülmüyor diye orada bir kriz hali yarattılar.
1: Evet.
0: Ama bu arada perdenin gerisinde çok muazzam anlaşmalar ve operasyonlar yürütülmekte.
1: Çok
0: Hatta
1: ilginç.
0: pek de üzerinde konuşulmayan ama aslında 2 gün 2 gece rahatlıkla konuşabileceğimiz Nisan ayında bir olay yaşandı. Yani Nisan ya da Mart ayıydı, çok yakın bir zamanda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden Utah'taki bir hava üssüne modüler nükleer reaktör Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bir C-17 nakliye uçağıyla taşındı. Bu modüler reaktör Amerika Birleşik Devletleri ordusunun veya herhangi bir Amerikan tesisinin deniz aşırı bir toprakta operasyon yapması için tek başına yeterli olacak. Çünkü 5000 konuta enerji sağlama kapasitesine sahip bir uçağa yüklenebilen modüler bir reaktör düşünün Arzu Türkdoğan. Yani
1: Evet.
0: nükleer enerji artık çok rahat şekilde taşınabilir hale geliyor. Şimdi Venezuela'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile beraber Amerika Birleşik Devletleri uranyuma el koydu. Ama niye el koydu? Bir daha kullanmak üzere el koydu. Yani şimdi o Temmuz ayında çok sayıda Amerikan modüler reaktörünün devreye alınması bekleniyor.
1: Evet, hani İran'dan uranyumu biz taşıyacağız, biz götüreceğiz
0: Tebrik
1: derken
0: ediyorum.
1: insanlar
0: Tebrik
1: yok
0: ediyorum.
1: canım taşınır mı
0: O
1: uranyum dediler, demek
0: ya
1: ki
0: taş
1: olabilir bir
0: yani tabii
1: şeymiş.
0: ki

0: baş şartlarında bunu taşıyamazsınız ama taşıdığınız uranyumu acaba ne yapacaksınız? Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'ın uranyumuna demek ki aslında bir rezerv koymak değil. Onu komple hazır uranyumu ele geçirmek istiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri uranyum açısından hala Rusya'ya bağımlı durumda nükleer enerjide.
1: Anlaşıldı. Şimdi yavaş
0: Evet.
1: yavaş taşlar yerine oturuyor.
0: Görüntü daha net bir şekilde beliriyor.
1: Peki, bütün bu gelişmeler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yarın başlayacak 3 günlük bir Çin
0: Bir
1: ziyareti
0: terslik olmazsa tabii
1: yapacak.
0: son
1: Evet.
0: anda.
1: Herhangi bir sürprizle karşılaşmazsak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 7. kez yüz yüze gelecekler. Ve 2017'den bu yana ilk kez bir Amerikan lideri Çin'e ziyarete gidecek. Çok önemli başlıklar var deniyor haberde ve küresel dengeler açısından bu ziyaret tarihi bir önem taşıyor diyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi yedinci kez bir araya gelecekler ama ikinci başkanlık döneminde ilk kez. Ve Trump bu görüşmenin gerçekleşmesini canhıraş bir şekilde koltuğa oturduğundan beri talep ediyordu. Ama Xi Jinping onunla telefonda görüşmeyi bile aylar sonra gerçekleştirdi. Hatta bu görüşme ilk olarak bu yılın 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında
1: Tabii.
0: planlanmıştı.
1: Ertelendi.
0: Ancak İran'daki olayların istediği gibi gelişmemesi nedeniyle Trump bunu Mayıs ayına, 14-15 Mayıs tarihlerine bıraktı.
1: Şimdi olaylar istediği yönde mi ilerliyor da bu ziyaret tekrar
0: Şu
1: ertelenmedi?
0: çok da yani hedefe ulaşılamadı. Niye hedefe ulaşılamadı? Şimdi bir Venezuela petrollerine el koydu Amerika Birleşik Devletleri. Çin Halk Cumhuriyeti artık Venezuela'dan istediği gibi ucuz petrol alamıyor. O petrol kaynağı kesildi. Trump'ın hedefi İran petrollerini de ele geçirmekte. Böylece Çin'in bir damarını daha kesmiş olacaktı. Çünkü İran'ın uluslararası yaptırımlara tabi petrolünün %80'ini en azından Çin Halk Cumhuriyeti'nin aldığı tahmin ediliyor. Ve bu alışveriş nasıl gerçekleşiyor? İşte hayalet filo, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan o hayalet filo tankerleri Malezya açıklarına gidiyor. Malezya açıklarında bu petrol karaya sevk ediliyor ve karadan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşıyor. Özellikle bu Çin Halk Cumhuriyeti bu petrol trafiğini devlete ait rafinerilerde benzine dönüştürmüyor, akaryakıta dönüştürmüyor. Bunu kayıt altına almıyor bu petrolü, İran petrolünü. Onun yerine kuzeyde Shandong vilayetindeki çaydanlık rafineri dedikleri Çinlilerin daha küçük çaplı rafineriler var. Oralara gönderiyor.
1: Yani çok göze çarpmasın diye mi bu trafik?
0: Tabi
1: Öyle mi?
0: bu petrolü daha ziyade iç piyasaya veriyor. Çin Halk Cumhuriyeti böylece bunun izi sürülemiyor.
1: Nitekim savaş boyunca da bu trafik devam etti diye yazıp
0: Tabii
1: çiziyorlar.
0: çünkü çatışma başlamadan önce Hürmüz'den çıkmış tankerler vardı. Onlar ulaşmayı başardılar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2025 yılında bu tip 4 rafineriye ve 2 hafta kadar önce bir rafineriye daha yaptırım kararları aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı. Fakat bu sefer değişik bir şey oldu. Arzu Türkdoğan bu görüşmeyi tehlikeye atacak bir şey. Çin Ticaret Bakanlığı ilk defa dedi ki biz dedi İran petrolüne getirilen bu yaptırımları kabul etmiyoruz ve rafinerilerimiz İran petrolünü kullanmaya devam edecek dedi. İlk defa Çin Amerika Birleşik Devletleri'ne bu alanda rest çekmiş oldu.
1: Bu şimdi şu konuştuğumuz ziyaretten önce oldu
0: Tabii
1: bu.
0: bir 2 hafta önceki hikaye bu. Daha yeni yani. Şimdi bu ziyaret dönüm noktası olur mu olmaz mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'e ne önerecek acaba? Tam olarak onu anlamaya çalışmamız lazım. Acaba mesela Yalta Konferansı'nda 1945'te olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde işte Yalta Konferansı bir dizi konferansın bir parçasıydı. Casablanca, Tahran, Yalta. Orada savaşta galip geleceği anlaşılan müttefikler Stalin, Roosevelt, Churchill dünyanın sonraki paylaşımına karar vermişlerdi. Acaba Trump
1: Böyle
0: böyle
1: bir
0: bir
1: paylaşım.
0: teklifle mi Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidiyor? Çünkü Avrupa'nın malum durumu içler acısı bir vaziyette. Rusya süper güç olma niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Yani Trump acaba böyle bir paylaşım modeliyle mi, pazarlığıyla mı oraya gidecek? Yoksa çok açıktan bir takım tehditlerle mi gidecek? Yani hiç böyle bir paylaşıma da niyeti olmadan tehditler mi var çantasında? O açıdan bir dönüm noktası evet olabilir.
1: Haberlerde söylenen ise ticaret savaşı konuşulacak diyor. Tabii bu Amerika, İsrail-İran savaşı konuşulacak. Bir de Tayvan'ın statüsü
0: Yani
1: konuşulacak.
0: Tayvan'ın statüsü Çin Halk Cumhuriyeti'nin yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin bakış açısından meseleye bakmaya gayret ettiğimde Tayvan'ın statüsü için Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturmak, müzakere etmek yani mecburiyetinde olmadığını düşünüyorum ben Çin'e. Neden? Zaten gidişat Çin Halk Cumhuriyeti'nin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, hiçbir çatışmaya girmesine gerek kalmadan önümüzdeki 3 yıl içerisinde en geç o da bunu bugün de yapabilirler. Ayrıca onu da söyleyeyim. Tayvan adasını ilhak edeceğini gösteriyor zaten. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten İran Savaşı'nda tükettiği mühimmat nedeniyle ve bunları yerine koymak için en az bir 7-8 yıla ihtiyacı olacağını dikkate alırsak Çin Halk Cumhuriyeti'nin eli şu anda son derece rahatlamış vaziyette. Bunun haricinde tabii ki yani ticaret savaşı vesaire. Şimdi bir de şu var. Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin mağlup olacağı, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu yitireceği muhakkak. Şimdi yine Xi Jinping'in yerinde olsam acaba bu şartlar altında zaten topal ördek tabir edilen yani Kasım ayından sonra artık alacağı her kararın kongre engeline takılacağı muhakkak bir Amerikan başkanıyla herhangi bir pazarlığa girişir miyim?
1: Peki bu ziyarete neden bu kadar çok anlam yükleniyor? Ne dersiniz?
0: Trump yüklüyor o anlamı. Xi Jinping veya Çin Halk Cumhuriyeti tarafının bir anlam yüklediğine dair bir belirti var mı? Emare var mı? Hayır.
1: Yok.
0: Yani öyle bir emare yok. Yani bu 1972 yılındaki Richard Nixon'ın Çin ziyareti değil neticede yani. Veya Amerikan tarafında bir Henry Kissinger kalibresinde bir ulusal güvenlik danışmanı da mevcut değil.
1: Peki, bugün sabah haber bültenlerini dinlerken birinde şöyle dendi. Tabii orada müzakereler devam ediyor ama dedi spiker. Biraz da bu gidişat, bu ziyaretin sonrasına da bakacak. Bu ziyarette elde edilen sonuçlara da bakacak. Ondan sonra yeniden çatışmaların alevleneceğinden kimi uzmanların korktuğunu söylüyorlar dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Yani işte Çin'e gidecek Trump, istediklerini elde edemeyecek. O zaman tekrar çatışmalar İran'la
0: Ya, yani
1: alevlenebilir
0: şimdi
1: mi?
0: yani İran'la neden çatışsın? Şimdi baştaki noktaya anlattığım noktaya dönecek olursak Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten istediği arzu ettiği bir şeyse perde gerisinde yani yeniden çatışmayı yükseltmesine gerek yok.
1: Bu
0: Abluka,
1: arada durum.
0: ablukaya, ablukaya devam etme. Şimdi şeyi hatırlayalım. 1991'de Saddam Hüseyin liderliğindeki Irak Kuveyt'i işgal etti. Baba Bush, Amerikan Başkanı George Bush bir uluslararası koalisyon oluşturdu. Saddam'ı Irak'tan çıkardı. İstese Amerikan ordusu zaten ülkenin güneyindeki Şiileri ve kuzeydeki Kürtleri ayaklandırmıştı. Bağdat'a yürüyüp Saddam'ı devirebilirdi. Ama ne yaptı Baba Bush? Birleşmiş Milletler kararı bana yalnızca Kuveyt'ten Saddam'ı çıkarmamı söylüyor dedi ve harekatı kesti. Fakat sonra ne yaptılar? 12 yıl boyunca Irak'ı yarım milyon çocuğun hayatını kaybedeceği, bebeğin hayatını kaybedeceği bir açlığa, ilaçsızlığa mahkum ettiler. Şimdi elimizde böyle bir örnek var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir acelesi yok ki. Böyle bir istikrarsızlık ortamının Orta Doğu'da bulunmasından Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız edecek bir durum söz konusu değil.
1: Belki de amaç bu istikrarsızlık.
0: Kesinlikle gri bölgeler yaratmak. Hatta İsrail'in de arzusu bu. Bakın Wall Street Journal tarafından gündeme getirilen ancak Irak hükümeti tarafından yalanlanan bir haber var. 2 gündür konuşuluyor. İsrail'in Irak'ta çöl bölgesinde gizli bir üssünün ortaya çıkarıldığına dair. Şimdi böyle yani bir ülkenin bir yerinde gizli bir üs kuran bir İsrail var. Şimdi bu üs ne zaman kurulmuş olabilir? İşte 10 yıllık o işgal sonrası dönemde Demek ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Irak topraklarının bir kısmını gizli operasyonları için kullanmışlar. Orada
1: Evet.
0: bir gri bölge yarattılar. Irak'ta bir hukuksuzluk alanı yarattılar ve orada istedikleri gibi hareket ettiler Orta Doğu'nun merkezinde. Şimdi dolayısıyla İran'ın da böyle bir istikrarsızlık alanı haline gelmesi ve bunun sürdürülebilir kılınması Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail açısından mahsurlu bir durum değil. İsrail bunu bahane ederek mütemadiyen uçaklarını kaldıracak ve Orta Doğu üzerinde istediği gibi hava harekatları düzenleyecek. Aklına estikçe orada operasyon yapacak. Aklına estikçe orayı gidip bombalayacak.
1: Lübnan'a
0: Bölgeyi
1: yaptığı gibi.
0: Lübnan'a yaptığı gibi bölgeyi sürekli terörize edecek. Bir de Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber yani şöyle net bir durum ortaya çıktı bence. Sürdürülebilir savaş kavramı diye bir şey var artık
1: Öyle
0: hayatımızda.
1: devam ediyor gidiyor.
0: Tabii öyle devam ediyor gidiyor. Taraflar birbirine heder ediyor. Altyapıları yok oluyor. Enerji tesisleri yok oluyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail oturup bunu izliyorlar.
1: Evet.
0: Yani
1: Çözmeye çalışmıyor kimse. Çözmek istemiyor.
0: çözmek de istemiyor. Yani öyle bir çözüm
1: Doğru.
0: gayreti ve niyeti yok ortada. Yani onların kendi kendilerini imha etmesini seyrediyorlar.
1: Yani kontrolden çıkmadığı sürece
0: Kendi
1: bu durum
0: kontrollerinde devam etmesini istiyorlar.
1: evet sürdürülebilir.
0: Tabii ki. Onlar
1: Evet.
0: açısından sürdürülebilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne 15 bin kilometre uzakta gerçekleşiyor olaylar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şu anda benzinin galon fiyatı yani 3,7 litre benzinin fiyatı 4 doların üzerine çıkmamış olsa Amerikan halkının umurunda olur mu İran Savaşı?
1: Olmaz. Nitekim
0: Olmaz.
1: o ekonomi biraz ters gitmeye başlayınca işler söylenmeye başladı.
0: Bundan
1: Halk
0: ibaret.
1: deniyor.
0: Zaten Trump'ın ara seçimleri kaybedecek olmasının başlıca sebebi de
1: O
0: benzin
1: fiyatlar.
0: fiyatlarının yükselmesi, bunun enflasyona ve gıda fiyatlarına etkisi.
1: Evet. Peki bakalım ne olacak? Vallahi bu ziyareti sonuçlarını
0: Ya
1: önümüzdeki
0: mutlaka
1: günleri,
0: yani bu
1: haftaları
0: sonuçsuz olmayacak. Bir takım sonuçları olacak ama
1: biz anlar mıyız bu
0: ya
1: sonuçları?
0: ana yani
1: Hemencecik yoksa zamanla
0: hemen
1: mı?
0: anlamayacağız.
1: Ondanmış
0: Evet
1: deriz.
0: yani. Ama işte Trump'ın buna bu kadar anlam yüklerken Amerikan tarafının Çin Halk Cumhuriyeti'nin hiç de bunda bir anlam bulmamasında da bir anlam bulmamız gerekiyor.
1: Peki. Evet, bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle
0: Evet.
1: birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. TRT editörü Mehmet Kancı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Şimdi bir kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak. İran'ın gündemini bize aktaracak. Dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere gerginliği devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a gönderdiği 14 maddelik cevap Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildi. Ancak Trump bunu çöpe atılacak maddeler olarak karşıladı. Bunlarla anlaşmamız mümkün değil dedi. Oysa İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai yapmış olduğu açıklamada bunlar mı makul değil dedi ve sıraladı. Biz dedi savaşın artık kesinlikle sonlandırılmasını istiyoruz. İsrail'in Lübnan başta olmak üzere saldırdığı diğer bütün yerlere artık saldırmamasını istiyoruz. Öte taraftan bizim dedi şimdiye kadar yani 47 yıllık süreç içerisinde ABD'nin ambargo uyguladığı mal varlıklarımızın bize verilmesini talep ediyoruz. Hürmüz'ün ablukadan kaldırılarak yeniden ticari gemilerin geçebileceği anara dönüştürmek istiyoruz. Bunlar mı dedi makul değil. Bunun takdirini size ve aynı zamanda halkımıza bırakıyoruz dedi. Öte taraftan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri bu 14 maddeyi kabul etmeli. Bu İran halkının doğal hakkıdır dedi. Eğer kabul etmezlerse de savaşacaklarsa da biz her türlü yanıtı vermeye hazırız dedi. Öte taraftan İran hükümet sözcüsü Fatma Muhaccerani, ellerimiz tetikte. Ancak biz sulhtan, barıştan ve çözümleyici bir anlayıştan yanayız dedi. Öte taraftan İran Meclisi Komisyon Üyesi, Dış Politikalar Komisyon Üyesi İbrahim Rızai tehditte bulundu. Gerekirse ABD saldırdığında biz uranyumu %90 zenginleştirebiliriz dedi. Ki bu zenginleştirme bu oranda olduğunda

0: artık nükleer bir silah, yani atom bombası üretilmiş olur. Bu gerginlik arasında şu anda bütün bunlara rağmen yine İran tarafından arka kapı diplomasisi yürütülüyor. Bu yürütülme sırasında neler gelişebilir, neler gelişmez, onu da süreç içerisinde göreceğiz. Yoksa Trump'ın işte artık bu geçici ateşkes anlaşmasının yaşama şansı ancak %1. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri yeni bir harekette bulunabilir mesajı ciddi manada karşılık bulup sahaya savaş olarak mı yansır? Yoksa Çin dönüşü, Çin'de yapacağı görüşmeler neticesinde İran'la barış için yeni bir metot, yeni bir yol mu bulunur? Onu hep beraber göreceğiz. Tahran'dan olabilecek gelişmelerle tekrar sizde olacağız.
1: Biz onlarla
2: sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Bu bölümde de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Özgür Şahiner. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Futbolla Süper Lig'le başlayalım. Süper Lig'de artık bir sezonu daha geride bırakmak üzereyiz.
1: Evet,
0: Son
1: bir hafta
0: haftaya
1: kaldı.
0: giriyoruz. Şampiyon da belli oldu. Galatasaray üst üste dördüncü kez, toplamda 26. kez şampiyonluğu kazandı. Önce Galatasaray'ın başarısıyla başlayalım. Sonra diğer takımlara
1: Evet,
0: bakalım.
1: gerçekten hem Okan Buruk hocayı hem oyuncuları kutlamak gerekiyor. 4 yıl üst üste şampiyon olmak kolay bir iş değil. Rakipleri güçlü tabii, sonuçta Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer takımlar. Ama bu başarıyı 4 yıl sürekli bir hale getirmek, toplamda 26. şampiyonluğa ulaşmak takdir edilmesi gereken bir başarı. Ve her defasında bir sonraki hedefi erkenden koymak da bence sarı kırmızılar açısından son derece önemli. Çünkü daha sezon bitmeden şampiyonluk kutlamaları yapılırken hedef 27. şampiyonluk, üst üste 5. şampiyonluk söylemleri o camianın hem taraftarı için hem oyuncu grubu için hem teknik kadro için hem yönetim için çok farklı bir motivasyon. O açıdan sarı kırmızılar sezon daha bitmeden şampiyonluk coşkusunu yaparken bir sonraki sezon hesaplarını yapmaya başlaması, onların olaya ne kadar erken başlayacağını göstermesi açısından son derece önemli gibi duruyor. Tabii bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın şampiyonluğu, bundan sonra Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olması onlar için ayrı bir avantaj. Oradan gelecek önemli bir gelir var Galatasaray için. Yaklaşık 20 milyon euro civarında ayak bastı parası alacaklar. Şu ana kadar Türkiye Ligi'nden elde ettikleri gelir de Kasımpaşa maçını kazanırlarsa 856 milyon TL'ye denk geliyor. Yani yaklaşık 1,2 milyarlık bir gelir elde etmiş durumdalar. Bu neden önemli? Sezon başlarken direkt Şampiyonlar Ligi'ne gruptan başlıyorsunuz, direkt giriyorsunuz, hiç ön eleme falan oynamıyorsunuz. Sezonu erken açmak gibi derdiniz yok. Gelecek para çok büyük bir para. Onu rahat bir şekilde transfere kullanma hakkınız var, şansınız var. Bu elinizi güçlendirmesi açısından son derece önemli. Zaten 4 yıl üstte şampiyon olmuş çok kaliteli bir kadro var. Kariyerli oyunculara sahip bir kadro var. Ve o kadronun daha da güçlendirilmesi anlamında bu maddi desteğin önemini burada belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda forma satışından gelecek diğer sponsorluk gelirlerini hesaba katacak olursak Galatasaray açısından gerçekten çok 4 yıl üstte şampiyonluğun dışında ekonomik anlamda yönetimin elini çok güçlendirecek bir tablo duruyor. Zaten kısa süre içinde seçim yapılacak, Galatasaray'da olağan seçim yapılacak. Başkan tek aday olarak seçime giriyor. Bu da camianın bundan sonraki süreç içinde bütünleştiğini, bundan sonraki süreçte bu şampiyonluk sayısının daha da yukarı taşınması anlamında erkenden adımların atılacağını ve birlik beraberliğin sağlandığını göstermesi açısından son derece önemli. Artık rakiplerin biraz Galatasaray'ı
0: Evet.
1: düşünmesi gerekiyor, kovalaması gerekiyor. Onu nasıl yakalayabiliriz, neler yapabiliriz, bu konuda kafa yormaları gerekiyor.
0: Rakipler uğraşıyorlar aslında da sonuç elde
1: Evet,
0: edemiyorlar
1: özellikle
0: gördüğümüz kadarıyla.
1: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe Ligi ikinci sırada tamamlıyor. Aslında Fenerbahçe için işler o birkaç hafta önceki derbide tamamen tersine döndü diyebiliriz. O derbiyi kaybedince hem
1: Aslında
0: yönetim gitti, hem teknik
1: evet.
0: direktör gitti,
1: Aslında
0: moraller iyice
1: Fenerbahçe için
0: bozuldu.
1: tabii ki derbi maçının kaybedilmesi her şeyin bittiği anlamına geliyordu ama Fenerbahçe'yi sezon içinde bitiren 3 tane maç vardı. Aslında Galatasaray 3 sezon üstte şampiyon olurken, bu sezonda şampiyonluğa giderken belki de en çok zorlandığı sezondu. Zaten topladığı puana baktığımızda diğer sezonların çok gerisinde kaldığını görüyoruz. Bir anlamda Fenerbahçe'ye bazı şanslar sundu bu yarışta Galatasaray. Ama Fenerbahçe bu şansları değerlendiremedi. Bunlardan bir tanesi Kasımpaşa maçıydı. Rakip 10 kişi oynarken Fenerbahçe, ki kendi sahasında oynuyordu, 90 artı 4 döne geçtiği maçı 90 artı 8'de yediği golle berabere bitirdi. O büyük bir travmaya yol açtı Fenerbahçe'de. Çünkü o maçı kazansa Fenerbahçe bir gün sonra Galatasaray maç oynayacağı için gol avarajıyla liderliği ele geçirme şansına sahipti. Onu değerlendiremedi. Sonra hiç hesaplı olmayan bir Karagümrük yenilgisi, Fenerbahçe'nin kırılma maçlarından bir tanesi, ki Fenerbahçe o maça kadar yenilgisiz gidiyordu. Bir namağlup şampiyonluk gelebilir mi hesapları içindeki Fenerbahçe camiası, taraftarı ligden düşen rakibe karşı 2-0 kaybedilen maçtan sonra moral motivasyonu tamamen kaybetti. Sonrasında Galatasaray'ın da bu arada puan kayıpları olduğu için Fenerbahçe puan kaybetse de zirve yarışındaki heyecan ve puan farkının düşük kalması camiayı umutlandırmıştı. Ama Çaykur Rize maçı bu anlamda her şeyin bittiği maç gibi oldu. Çünkü Çaykur Rize maçında da Fenerbahçe geriye düştüğü oyunda bir şekilde 2-1'i yakalamıştı, öne geçmişti. Rakip yine 10 kişi oynuyordu. Yine son saniyelerde futbolda çok fazla görülmeyecek, çok acemice yenilen bir golle maç berabere bitince Fenerbahçe'nin bütün ümitleri tükenmiş oldu. Zaten derbi maçına çıkarken de Fenerbahçe için artık çok fazla bir şey kalmamıştı. O maçı da Galatasaray 3-0 kazanıp şampiyonluktan önemli bir adım attı. Sonrasında Galatasaray Samsun'da kaybetti ama derbi maçını kazanmış bir Galatasaray'ın Samsun'da kaybetse bile şampiyonluğu bırakmayacağını artık herkes biliyordu. Antalya maçı onlar açısından zor geçse de bir şekilde kazanmayı bildiler ve şampiyonluktan ilan ettiler. Fenerbahçe için dalgalı bir sezondu. Süper Kupayı devre arasında kazandıktan sonra motivasyon daha da yükselmişti. Bu yarışta bu kez Galatasaray'ı geçebileceği inancı çok yüksekti Sarı Lacivertli camiada. Ama dediğim gibi özellikle iç sahadaki Kasımpaşa, Çaykur Rize maçları, Karagümrük yenilgisi Fenerbahçe için hesapta olmayan yenilgilerdi, puan kayıplarıydı. Böyle olunca da rakibinizi yakalama şansınız, onlar puan kaybetse de mümkün olmuyor. Fenerbahçe bir hayal kırıklığı sezonu daha geride bıraktı. Yine ikincilikte kaldı. Aynı rakiple yarışa girdiğiniz mücadelede sürekli ikinci olmak, hep onun gerisinde kalmak doğal olarak yönetimin de, taraftarın da, camianın da, teknik kadronun da, oyuncuların da moralini bir hayli bozuyor. Başka bir rakiple yarışıp ikinci olsa yine camianın morali bozulurdu ama bu şampiyonluğu Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ya da Başakşehir'e ya da bir Anadolu kulübüne kaybetse belki bu kadar bir kırılma yaşanmaz ama sürekli Galatasaray'la girilen yarışta geride kalınması, şampiyonluk sayısında Galatasaray'ın farkı arttırması, yıldız sayısında öne geçmesi, o öndeliği birkaç yıldıza daha fazla taşıması, bütün bunlar Sarı Lacivertli camiada moral bozucu gelişmeler olarak değerlendiriliyor ama bundan sonraki süreçte bakalım neler olacak.
0: 6-7 Haziran'da seçim var
1: Fenerbahçe'nin.
0: Neler olabilir orada? Aziz Yıldırım başkan olabilir mi?
1: Şimdi Aziz Yıldırım en son başkanlığı bıraktıktan sonraki süreç Fenerbahçe için aslında ilk başlangıçta Ali Koç'un yönetime gelmesi camiada, taraftarda büyük bir umuda yol açmıştı. Ama o süreç pek de onların beklediği gibi olmadı. Kazanılan bir Türkiye Kupası ve Süper Kupa var ama onun dışındaki süreç Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından uzak kaldığı, şampiyonluğa hasret kaldığı dönemler olarak geçti. Aziz Yıldırım Ali Koç'a ilk seçimi kaybettiğinde camiada Aziz Yıldırım'a karşı bir tepki vardı ki zaten seçimi kaybetmişti. Ama geçen süreçte hem Ali Koç ve onun yöneticilerinin hem sonrasındaki süreçte Saadettin Saran ve yönetimlerinin bu yarışta başarısız olması, özellikle futbol branşındaki başarısızlık, Aziz Yıldırım'ın yeniden Fenerbahçe başkanlığı yolunu daha fazla açmış gibi duruyor ve camia şu anda yeniden Aziz Yıldırım gelirse Galatasaray'la girecek yarışta Fenerbahçe bu yarışı bir şekilde önde tamamlar. En azından daha farklı bir motivasyonla yarışın içinde olur. Çünkü Aziz Yıldırım da başkanlık yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye şampiyonluk

0: kazandırdı, kupalar kazandırdı, önemli tesisi yatırımlar yaptı. Elbette başarısız olduğu dönemler de vardı, eleştirildiği dönemler de vardı ama Fenerbahçe camiası özellikle o gittikten sonraki süreçteki bu başarısızlıkta Aziz Yıldırım'ın yeniden gelmesi konusunda bence hemfikir gibi duruyor. Ama tabii diğer başkan adayı Hakan Safi de çalışmalarını seçime kadar yapacaktır. Destek alma konusunda önemli girişimlerde bulunacaktır. Özellikle ekonomik anlamda ama ben Fenerbahçe camiasının gelinen süreçte Aziz Yıldırım'ın da o birleştirici rolünü son dönemde daha iyi oynadığını düşünerek Aziz Yıldırım etrafında bütünleşeceğini ve başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'ın etrafında bir yönetimin Fenerbahçe'yi bundan sonraki süreçte yöneteceğini düşünüyorum.
1: Peki, gelelim Beşiktaş'a.
0: Evet.
1: Beşiktaş da umduğunu bulamayan bir takım oldu bu sezon. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Beşiktaş için de aslında Fenerbahçe'nin şampiyonluk süresi uzun olduğu için eleştiriyoruz. Camiada büyük tepki var. Ama Beşiktaş'ın da belki şampiyonluk sayısı şey süresi o kadar uzun değil. Hasret o kadar uzun değil ama Beşiktaş'ın da şöyle bir sıkıntısı var. Yarışın son 4-5 sezonda hiçbir döneminde içinde olamadı Beşiktaş. Yani Ekim-Kasım ayında lige havlu atmış bir Beşiktaş'ı asla taraftarı camiası kabul edemez. Yani siz büyük takımsınız. Beşiktaş olarak işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısından belki gerisindesiniz ama onlara yetişme anlamında, farkı kapatma anlamında sezon başında transferler yapıyorsunuz. Ona göre güçlü kadro kuruyorsunuz. Ekonomik anlamda kulübü zorlayan işler yapıyorsunuz. Ama sezon başladıktan sonra taraftar şunu görüyor, camia şunu görüyor. Ekim-Kasım ayı geldiğinde Beşiktaş yarışın gerisine düşmüş. Puan olarak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin çok gerisine kalmış. Ve sonrasındaki süreç bir tek hedef Türkiye Kupası. Bunu camia, taraftar kolay kolay kabul etmez. Çünkü yapılan yatırım şampiyonluk olsa da olmasa da en azından o yarışın içinde Mayıs ayına kadar, Nisan ayının sonuna kadar, Haziran ayının başına kadar o yarış ne zaman bitecekse onun içinde kalması içindir. Ama daha ligin ilk yarısı bitmeden, Ekim-Kasım ayı gelmeden yarıştan kopmak, zirveden uzaklaşmak camianın, taraftarın bütün moralini, motivasyonu bozuyor. Beşiktaş son 4-5 sezonda bu sıkıntıyı yaşıyor. Bu sezon da aynı şey oldu. Yine yarıştan erken kopan bir Beşiktaş. Yine camiasını, taraftarını fazlasıyla üzen, hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş. Ama elinde bir Türkiye Kupası vardı. Herkes şunu bekliyordu. Yarıştan uzaklaşan, şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda en azından bir final görüp bir şampiyonluk kazanırsa bu sezonun bütün o üzüntülerini, hayal kırıklıklarını unutturabilir. Ama olmadı. Yarı finalde Beşiktaş beklemediği bir yenilgi aldı. Kendi sahasında Konyaspor'la karşılaştı ve uzatma anlarında yediği penaltı golle Konyaspor'a yenildi ve Türkiye Kupası hedefi de kayboldu, gitti ortadan. Beşiktaş için gerçekten çok hayal kırıklığı dolu bir sezondu. Maç bitiminde özellikle son oynanan Trabzonspor maçı kaybedildikten sonra yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın'a yapılan eleştiriler, tepkiler taraftarın, camianın artık geldiği noktayı bir şekilde anlatıyordu. Çünkü sinirler gerilmiş, bir tepki birikmiş, onun bir şekilde tribünden yansıması gerekiyordu. Hem yönetime hem Sergen Hoca'ya bu yönde bir tepki yükseldi. Bundan sonraki süreçte tabii şu anda camiada bir yeni bir olağanüstü kongre süreci olur mu olmaz beklentisi hakim ama medyaya yansıyan haberlerde yönetimin hem kendi içinde bir devam kararı aldı hem teknik direktör Sergen Yalçın'la devam etme yönünde bir düşüncesi olduğu belirtiliyor ama zaman neyi gösterecek bunu göreceğiz birlikte.
1: Trabzonspor bence verimli bir sezon geçirdi bu
0: Kesinlikle.
1: sene.
0: Evet.
1: İkincilikte Fenerbahçe'yi zorlayan,
0: Zorladı.
1: zirveye zorlayan bir takım oldu. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Aslında geçen sezondan başlayan büyük bir çıkışı var Trabzonspor'un. Özellikle Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğe gelmesinden sonra Trabzonspor kadro olarak, ekonomik olarak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın gerisinde olsa bile onlarla bu yarışı çok iyi noktaya kadar taşımayı başardı. Galatasaray oynadığı iki maçta yenilmedi mesela. Hem içeride kazandı, deplasmanda berabere kaldı. Gerçi Fenerbahçe'ye iki maçta yenildi ama Beşiktaş'ı deplasmanda yendi. Kendi sahasında berabere kaldı. Özellikle iç sahada kritik maçlardaki puan kaybı Trabzonspor'un hem zirvedeki Galatasaray hem ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yakalama şansını ortadan kaldıran gelişmelerdi ama bu kadro yapılanması, bu planlamayla Trabzonspor'un önümüzdeki süreci daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Şimdi önlerinde bir Türkiye Kupası yarı finali var. Yarın Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelecekler. Lig maçı çok çekişmeli geçmişti. Gençlerbirliği 4-3 kazanmıştı. Şimdi bir anlamda o maçın rövanşı gibi de olacak. Ve Trabzonspor ligde eksik kadrosuyla sakat

0: Spor'un hem kadro kalitesine baktığımızda, hem Beşiktaş maçının verdiği morale baktığımızda, hem ligin ilk yarısında oynanan maçın rövanşını alma anlamında sahaya çıkacağı düşüncesinden Trabzonspor'un ben Ziraat Türkiye Kupası finaline daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Konyaspor'un rakibi sanki Trabzonspor olacak gibi duruyor.
1: Peki, başarılar dileyelim Ziraat Türkiye Kupası'nda takımlara. Tabii Süper Lig'de son sıralar da son
0: Evet,
1: derece
0: inanılmaz bir
1: heyecanlıydı.
0: heyecan var
1: Öyle değil
0: orada da.
1: mi?
0: Evet.
1: Son takım düşecek. Süper Lig'e son ekip yükselecek. Son sıraları nasıl
0: Şimdi
1: değerlendirirsiniz?
0: Fatih Karagümrük düşen takımlardan bir tanesi. Kayserispor ikinci takım. Şimdi Antalyaspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Kasımpaşa arasında büyük bir çekişme var. Orada dörtlü averaj da olabilir, üçlü averaj da olabilir, ikili averaj da olabilir. Yani son hafta oynanacak maçlarda çıkacak sonuçlar üçüncü takımı belirleyecek. O açıdan herkesin düşmeye aday olduğunu da söyleyebiliriz. Üç takımın kurtarmaya aday olduğunu da söyleyebiliriz. Maçlara baktığımızda Antalyaspor'un şöyle bir avantajı ve dezavantajı var. Eğer ikili, üçlü, dörtlü averaja kalırsa Antalyaspor kendi maçını kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakılarak ikili, üçlü, dörtlü averaj söz konusu olduğunda ligden düşmeyen takım oluyor, kurtarıyor. Ama kendi maçını kazanamazsa diğer maçlarda alınacak sonuçların hiçbir anlamı olmayacak onlar açısından. Eğer Kasımpaşa ve Eyüpspor kendi maçlarında birisi Fenerbahçe, biri Galatasaray'a karşı karşıya geliyor. Onlar yenilir. Gençlerbirliği Trabzon deplasmanında berabere kalır. Antalyaspor içeride Kocaelispor'u yenerse o zaman dörtlü averaj var. Dörtlü averajda yanılmıyorsam düşecek takım Kasımpaşa olacak. O açıdan her takımın bu maçlara çıkarken kafası yüreği sağda olurken bir taraftan da kulakları diğer maçlardan çıkacak sonuçlarda olacak. O açıdan her oyuncu için, her teknik adam için son derece kritik 90 dakikalar bekleniyor. Ama ben orada hak edenin ligde kalmasını tabii ki isterim. Ama buraya kadar getirmemek de gerekiyordu. Şimdi Kasımpaşa için de, Eyüpspor için de, Gençlerbirliği için de, Antalyaspor için, özellikle Antalyaspor için zor bir durum. Çünkü bundan 8 hafta, 10 hafta öncesine kadar Antalyaspor'un ligden düşeceğiyle ilgili kimsenin kafasında bir soru işareti yoktu ama alınan sonuçlar onları bu noktaya getirdi. Eğer son hafta maçını kazanamazlarsa, ki kazanmaları gerekiyor mutlaka, kazanamazlarsa düşecek takım Antalyaspor olacak.
1: Peki, işte böyle bir Süper Lig sezonu yavaş yavaş geride kalıyor. Bakalım önümüzdeki sezon neler yaşayacağız. Hep birlikte takip edeceğiz. Az bir süremiz var. Hem basketbolda hem de voleybolda önemli gelişmeler var.
0: Evet.
1: Nasıl
0: Şimdi
1: değerlendirirsiniz?
0: Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe Galatasaray'ı yenip şampiyon olmuştu. İki Türk takımının finalde oynaması zaten bizim için ayrı bir gururdu. Ama ligdeki performansa baktığımızda Fenerbahçe'nin o maçta kazanacağı belliydi ve Fenerbahçe şampiyon oldu. Şimdi erkek takımı Euroleague'de dörtlü finale kaldı. Rakip Olympiakos, zorlu bir rakip açıkçası. Çünkü maçlar Atina'da oynanacak, Euroleague maçları, final, Final Four. O açıdan ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe rakibini İstanbul'da yenmişti ama deplasmandaki maçı farklı kaybetmişti. Şimdi dörtlü final heyecanı, Atina, seyirci atmosferi, oranın baskısını da bilenlerden bir tanesiyim. Açıkçası Olympiakos'a karşı Atina'da dörtlü finalin yarı finalini oynamak kolay iş değil. Ama ben Fenerbahçe'nin Euroleague'in normal sezonu biterken ki 8-9 maçlık performansı iç açıcı değildi ama Zagris karşısında playoff turundaki maçlarda İstanbul'da rahat kazandı. Deplasmandaki bir maçı kaybetti. Sonra yine deplasmandaki bir maçı kazanıp 3-1 ile turu geçti. Şimdi önüne zorlu bir maç var. Geçen sezonun şampiyonu olduğu için o avantajını kullanmaya çalışacaktır. Ama dediğim gibi Atina'da Olympiakos'a karşı oynamak, ki Euroleague'de bu sezon normal sezonu lider bitiren bir takıma karşı hiç kolay değil. Ama o atmosferi yaşamış bir teknik kadro var, oyuncu grubu var. Ben Fenerbahçe'nin bir Final Four finaline daha çıkıp kupayı getirebileceğine inananlardanım. Umuyorum ki bunu ortaya koyabilirler. Voleybolda sezon tamamlandı. Vakıfbank gerçekten bu sezona damga vuran takımdı kadınlarda. Kendi ligimizin şampiyonu olmasının yanı sıra Euroleague şampiyonu da kazandı. Bu ayrı bir gururdu onlar açısından. Şimdi hem erkeklerde hem kadınlarda Milletler Ligi başlıyor. Kadınlarda geçmiş sezonlarda bir şampiyonluğumuz var. Umuyorum ki dördüncü ayak sonunda yine bir şampiyonluk gelir Filenin Sultanlarından. Erkek milli takımımıza son dönemde bir çıkış yakaladı. Umuyorum ki bu çıkışı bu oyun grubuyla, bu oyuncu grubuyla bu turnuvada da tekrarlarlar.
1: Peki, evet, sporun gündemi böyleydi. Bugün sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz
0: ediyorum Arzu Hanım.
1: katıldığınız için. Sağ olunuz. Spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat uçağı TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk mühendislerin ve savunma sanayi firmalarının başarısına değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. ABD-İran hattında gerilim yükseliyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında yarın Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvedeki hitabında Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara dair mesajlar verecek. Katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz diyen Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.
2: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın. Ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Köksal'a parti rozeti genişletilmiş il başkanları toplantısında takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam bir dayanışma içinde Afyonkarahisar'ın daha da gelişmesi için birlikte çalışacağız dedi.
2: Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verelim.

0: edecek tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız. Şu gerçeği sizlere ve tüm yol arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz makamda, ünvanda, koltukta şeref bulan değil, aksine şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz. Bizim siyaset tarzımızda eski yeni ayrımı yoktur. Bizim anlayışımızda kibir yoktur. Böbürlenme, millete tepeden bakma, millete karşı hürmetsizlik yoktur. Bizde hizmet ve eser yarışı vardır.
1: AK Parti ailemize katılım gösteren Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'ı sahneye davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Bu yıl başlayacak dönüşüm projesiyle 10 yılda 5,3 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı, tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanların finansmana erişimini kolaylaştıracağız dedi. Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu.
0: Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkelerin en büyük gücünün üretim kabiliyetleri olduğunu söyledi. Suyu koruyan, verimliliği artıran, üreticimizi güçlendiren yeni bir üretim modeli inşa ettik dedi. Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuşan Bakan Yumaklı, uygulanan yeni planlama modelinin olumlu sonuçlarının alındığını söyledi.
3: Tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu tüm dünya artık çok daha net bir şekilde görmüş durumda. Savaşlar, salgınlar, iklim değişikliği, su krizleri bize bir kez daha göstermiştir ki ülkelerin en büyük gücü üretim kabiliyetidir. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu anlayışla sizlerin desteğiyle hayata geçirmiş olduğumuz üretim planlamasını 2 yıldır kararlılıkla uyguluyoruz. Ve bu planlamayla suyu koruyan, verimliliği artıran, üreticimizi güçlendiren yeni bir üretim modeli inşa ettik. Hamdolsun bu planlamanın olumlu sonuçlarını almaya başladık. Önümüzdeki günlerde bu kazanımların çok daha artacağına inancımız tamdır.
2: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz dedi.
4: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz. Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum. Şimdiden mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmek

0: Sinir diliyorum. Bizim hedefimiz sadece daha fazla üretmek değildir. İnsanı koruyarak üretmektir. İnsanı yaşatarak büyümektir. İnsan onuruna yaraşır, çalışma hayatını güçlendirmektir.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, geçen yıl e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre %52 arttığını söyledi. Toplam hacim 4,5 trilyon lirayı aştı, dedi. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısında konuşan Bakan Bulat, sektörün gelirdeki payının yaklaşık %7 olduğunu belirtti.
2: Geçen yıl e-ticaret hacmi ülkemizde %52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Bu çok önemli bir rakam. Yaklaşık 115,5 milyar dolara geliyor ve dolar bazında da %29'luk bir artışı temsil ediyor. E-ticaretin toplam ticaretteki payı da %19,5 civarında. Perakende e-ticarete baktığımızda ise 2025 yılında bir önceki yılda göre %51,8, yaklaşık %52 artışla, o da 2 trilyon 457 milyar liraya yükselmiş. Burada işlem sayısı da önemli. Yaklaşık genel e-ticarette 6 milyar işlem yapılmış. E-ticaretin milli gelirimizdeki payı %6,9. Yani kabaca milli gelirin %7'sini oluşturuyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama yaptı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personel için ilanı çıkılacağını duyurdu. Gürlek, alım sürecinin 2026 içerisinde tamamlanacağını belirtti. Yeni istihdamla teşkilatın insan kaynağının daha da güçlendirileceğini ifade etti. Alım yapılacak kadrolar arasında 5259 zabıt katibi, 4508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli bulunuyor. Kadrolarda ayrıca 1041 müşavir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacı yer alıyor. Bunun yanı sıra 44 farklı unvanda da personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ebe ve hemşire sayısının 330 bine çıkarıldığını, sağlık ordusunun her geçen gün güçlendiğini söyledi. Gebe okullarındaki eğitimlerle bugüne kadar 1 milyon anne adayına destek olunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Ankara'da Ebe ve Hemşireler Günü programında konuştu.
3: Ebeleri mesleki mevzuatlarını güncelleyerek proaktif bir yaklaşımla sahanın merkezine konumlandırdık. Doğumhanelerde daha etkin hale getirdik. Bugün yaklaşık 62 bin ebe ile çok güçlü bir hizmet ağına sahibiz. Gebe okullarında düzenlediğimiz eğitimlerle son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk. Hemşire ve ebe sayımızı 330 bin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Ebe ve hemşirelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, mesleki değerlerini daha da yükseltmek için adımlar atmaya devam edeceğiz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, popüler kültürün normalleştirildiği yanlış dil kullanımıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Türkçenin özen gösterilmesi gereken bir emanet olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Türk Dil Bayramı programına katıldı.
4: Dil, onu kullanan herkesin özen göstermesi, sahip çıkması, hassas davranması gereken bir emanettir. Özellikle popüler kültürün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kullanımı, çocuk ve gençlerimizin yabancı dillere ait ve hatta onlarda dahi yadırganan ifadeleri dillerine pelesenk etmeleri, hiçbir anlam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen yeni temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemleri

0: kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılması tehlikesinin boyutunu göstermesi açısından önemli örneklerdir.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk mühendislerin ve savunma sanayi firmalarının başarısına değindi. Saha 2026'da kimin emeği ve katkısı varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz dedi. Özel mesajlarını partisinin meclisteki grup toplantısında verdi.
2: Perşembe günü Saha 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret ettik. Kimin emeği varsa, katkısı varsa ayırmadan, sakınmadan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yerli teknolojilerimizi inceledik. Firmalarımızı ve kurumlarımızı ziyaret ettik. Aselsan'dan Havelsan'a, TUSAŞ'ımızdan TÜBİTAK'ımıza kadar tüm kurumlarımızı ve bu ekosisteme katkı sağlayan, çok önemli görevler yapan şirketleri, pırıl pırıl mühendisleri, gözleri pırıl pırıl gencecik insanları gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak TUSAŞ'taki büyük atılımla birlikte bugünlere kadar nasıl geldiğimizi konuştuk.
1: Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberindeki heyetin İstanbul temasları sürüyor. Bugünün önemli adreslerinden biri de Merkez Bankası oldu. Ziyareti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemini ve NATO içindeki kilit rolünü TRT'ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan çalışamayacağı yönündeki sözlerine katılıyorum dedi. Belçika ordusunun modernizasyonunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. ABD ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanları da ortak savunma gündemiyle toplandı. AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, savunmada uyum ve işbirliğinin önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı diyen Fidan, savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
3: Yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. İnşallah diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması, bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
1: ABD-İran savaşının sona ermesine yönelik bir girişim daha başarısız oldu. ABD, İran'ın teklifini reddetti. Müzakereler yeniden belirsizliğe sürüklendi. ABD Başkanı Trump, hazırlanması 10 dakika sürecek belgeyi bize göndermeleri için 4 gün bekledik. Ateşkes şu anda en zayıf anında diyebilirim. Yaşam destek ünitesine bağlı durumda ve yaşama şansı %1 dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. İnsansız hava aracı ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli öldürüldü. Gazze'deki ölümcül

İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel somut filosu İkmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Sinop'ta katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinin çevreyi kirlettiği tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tesise 839 bin lira idari para cezası uyguladı. İhlalin tekrarlanması üzerine ceza ikiye katlandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum sürüyor. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin savunmasını yaptı. Torunler şirket hesaplarından çektiği yüksek meblağları Gül İbrahimoğlu'na teslim ettiğini belirtti. Paranın neye niçin harcandığını bilemem dedi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk mühendislerin ve savunma sanayi firmalarının başarısına değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. ABD-İran hattında gerilim yükseliyor.

0: Galatasaray şampiyonluk kutlamalarının cuma günü yapılacağını duyurdu. 19.05'te başlayacak organizasyonun adresi Rams Park olacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu profesyonel liglerde 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre Trendyol Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı 15 Ocak 2027'de start alacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Sirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Konya 11, İstanbul, Çanakkale ve Antalya 16, İzmir, Adana ve Adıyaman 15, Balıkesir 13, Bolu, Kütahya ve Uşak 10, Kahramanmaraş 14, Kırıkkale ve Tokat 12, Şanlıurfa 17, Sivas 9, Erzurum 5, Ağrı 7, Ardahan 4 derece.
1: Yol durumu.
0: Kastamonu Tosya yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tuzluca Iğdır yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal hayat sanat.

Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş size sesimizi ulaştırıyor. Hepinize güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Bugün programımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli isimlerinden AK Parti İstanbul Milletvekili, aynı zamanda avukat kimliğiyle de tanınan Sayın Serkan Bayram'ı ağırlıyoruz. Hayat hikayesi, engelleri aşma mücadelesi ve toplumsal farkındalık projeleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Bayram, hem hukuk alanındaki çalışmaları hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Bugün Serkan Bayram'ın zorlu hayat hikayesinden ilham alan Buğday Tanesi kitabı üzerine de konuşacağız. Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın yaşam mücadelesi, karların altındaki bir buğday tanesi gibi sabırla filizlendi. Umudunu hiç kaybetmeyen Bayram, azmi ve inancıyla milyonlara ilham oldu. Kitabın yanı sıra hem sinemalarda, hem TRT'de, hem de dijital platformlarda gösterime giren Buğday Tanesi filmi, hayata tutunmanın, sevginin ve inancın dönüştürücü gücünü anlatan unutulmaz bir yaşam öyküsü. Sayın Vekilim, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Sayın Vekilim, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlerine nasıl seslenmek istersiniz?
1: Evet, bekle kar altında kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşları çare değil, ağlama büyü, toprağa sıkı sarıl, baş edeceksin. Ben bu güzel program için TRT'mize, değerli çalışanlara, değerli dinleyicilerimize güzel bir program olmasını diliyorum. TRT'mize de teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin değeri aziz milletimiz, biz de onun bir ferdiyiz.
0: Asıl bizler çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz efendim. Sayın Vekilim, öncelikle sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Birçok engelli vatandaşlarımıza ilham olan hayat hikayenizden kısaca bahseder misiniz? Bu süreçte sizi en çok motive eden ne oldu?
1: Erkan Bayram, nam-ı değer buğday tanesi, 1974 yılında Erzincan'ın Refah ilçesi bir dağ köyünde dünyaya geliyorum. Kıbrıs harekatı olduğu esnada. Ve bir yaşında da annem tarlaya gidiyor, ağaç altına bırakıyor. İşte gölgede kalayım diye ağaç. Tarla tutuşuyor, beşik tutuşuyor, ben tutuşuyorum. Şükürler olsun yüreğimi cesur kalıyor. 40 gün yoğun bakımda kalıyoruz. 41. gün yaşıyoruz. Tabii gençlik yıllarım çok zor geçti. Elleri cebinde dolaşan bir genç. Otobüse binerdim. Karşı koltuklarda oturamazdım. Tekli koltukları tercih ederdim. Sorma diye tişört yaptırdım, millet çok soruyor diye. Sonra yurt dışına gideyim, en azından yabancı dil bilmiyorum diye dediklerini anlamam, mutlu olurum. Derken 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. İşte hakimlik sınavına girdim. Mülakatta bu yüzden elendim. Zoruma gitti. Sonra avukatlığa başladım. Sonra siyasete girdim. Ve siyasetimizle birlikte de 2021 yılında bu yasayı da değiştirerek engelli kardeşlerimizin de hakim olmasının önünü açtık. Ülkemiz, milletimiz için önemli bir merhaleydi, bir zihniyet devrimiydi. Bu süreçte de benim...

0: motive eden, tabii ben hiç psikolog destek almadım. Kendi kendime hep mutlu olmaya çalıştım. Kendimden aşağıya baktım. Sabrettim, şükrettim. Beterin beteri vardı dedim. Kaza ve kader çizgisi noktasında Allah'a teslim olmuşuz. Bana yönetmen de sorduğunda bu kadar şeyler yaşamışsın, neydi ayakta tutan? Teslimiyet dedim. Bu tılsım teslimiyettir. Tabii bu yaptığımız proje engelli kardeşlerimize de umut, engelli olmayanlara motivasyon, empati de içeren bir proje haline gelmiştir.
1: Çok güzel. Sayın Vekilim, Buğday Tanesi kitabı ve filmi ile ilgili konuşmak istiyoruz. Ben de bu yayına hazırlanırken filmini izledim. Çok duygulandım. Hala etkisindeyim diyebilirim hatta. Ama dinleyicilerimize de anlatmak isteriz. Buğday Tanesi kitabını ve filmini hayata geçirme fikri nasıl ortaya çıktı ve bu kitapta hayatınızdaki hangi dönemlere vurgu yaptınız? Sizden dinleyelim.
0: Tabii pandemiler, depremler, insanlar ölüyor, engelli kalıyor. Ben de Temmuz ayı 2022'sinde geldik gidiyoruz yaşadıklarımı kaleme alayım dedim. Alırken belli bir zaman sonra filmini çekeyim dedim. Anne baba hayatta, sonra vazgeçtim. Sonra biraz zaman geçti. Dedim belki 3 kişi üzülecek ama milyonlara umut olacak. Bu şekilde filmini de çekmeye başladık. Hem senarist olduk hem yapımcı olduk. Kitabı 100 binleri geçti. Film 1 milyon üzerinde dünyada izlenmeye ulaştı. 50'den fazla uluslararası ödül aldı. Bu yılda 50 ülkeden davet var. Geçen hafta işte Bakü Devlet Üniversitesi ve Slavya Üniversitesi'ndeydik. Şimdi önümüzdeki hafta yine Avusturya'ya atılacağız. Daha sonraki hafta Avustralya, Yeni Zelanda olacağız gibi derken bütün dünyada umuda yolculuğa çıktık. Engelli kardeşlerimiz için işte umut, aileler için umut da ve motivasyon, empati içeriyor. Yine barış ve kardeşliğin dili oldu. İşte okullarımıza gidiyoruz. EBA'da gösteriliyor filmimiz. Milli Eğitim Bakanlığımız akran zorbalığını akran nezaketine çeviriyoruz. Gençlere diyorum ki ben bir parmakla 50 yıl hayat buraya getirdim. Sizde kaç parmak var? 10 parmak. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, daha ileri. Yine Türk Hava Yolları'nda var, Yüksek Hızlı Tren de var, dijital platformlar da var filmimiz. Film hakikaten çok büyük ilgi gördü. Çünkü dünyanın umuda ihtiyacı var. Umudu veren, ümidi veren, ışığı gösteren bir film. Bir gerçek yaşam hikayesi. Ve dünyadan da dediğim gibi büyük ilgi gördü. Birçok ülke parlamentolarında konuştum. Birçok ülkede Birleşmiş Milletler Barış Elçisi oldum. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, her yerde konuştuk ve bunları gündeme getirdik. Şimdi diyorlar ki ikinciyi ne zaman yapacaksın? İnşallah Buğday Tanesi ayında da ikincisini de hayata geçireceğiz. Bu arada bir belgesel türü bir çalışmamız var. İngilizce, tamamen yabancı ülkelere matuf. Ülkemizde de her alanda bunu gerçekleştireceğiz. Bazen dizi teklifleri geldi. Ben diziye çok biraz sıcak bakmadım. Çünkü bebeklik hayatı, çocukluk hayatı hepsi ayrı bir bölüm ama amacım ajitasyondan ziyade mücadeleyi ve anlatmak. İlla ki ruhunda bir dram vardır ama mücadele ruhumuzu anlatmak. Mesela işte meclisimizde engelli vekilimiz var. Yasamada, yargıda engelli hakim savcımız oldu, atandı. Şimdi yürütmede engelli valimiz, büyükelçimiz, bakanımız, bakanlığımız olsun. Bunun da sonuçları oluyor. Ve bunun içinde mücadele ediyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılında bunu da başaracağız. Bütün partiler kanun teklifi verdi, bakanlık kurulsun diye. Türk siyasetini buraya getirdik. Türk kamuoyunu buraya getirdik. Dünyada da bu şekilde büyük değişimlere gebe.
1: O zaman başta sizin kitabı yazarken ve filmde rol alan çalışan tüm emekçilerin emeklerine sağlık diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yapıtı ortaya koydunuz Sayın Vekilim. Peki toplumda farkındalık oluşturmak için medyanın rolünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok önemli, basın çok önemli, sinema ve sanatın evrensel gücü. Ben bu mücadeleyi kendim yapsam bir yere kadar ama tabii sinemanın girmesi, beyaz perdeye girmesi, akabinde dijitale, platformlara girmesi bu işi yaygınlaştırdı. Dediğim gibi 1 milyarı geçti. Dünyanın birçok ülkesi bu artık projeyi biliyor. Bir filmden öte bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmüştür. Tabii medyadan çok önemli medyanın gücü. Bizi buralara taşıyan medya olmuştur. Bütün medya grupları buna destek vermiştir. TRT'mize teşekkür ediyorum. Projeyi beraber yaptık ve her Engelliler Günü, Engelliler Haftası'nda TRT'miz bu Buğday Tanesi'ni yayınlar. TRT Kürdi'de yayınlandı, TRT Avaz'da yayınlandı. Birçok defa Ben

0: TRT'mizin bu bize vermiş olduğu destekten dolayı da hasreten sizlerin şahsında bütün ailemize, TRT ailemize teşekkür ediyorum.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili ve hukukçu Serkan Bayram. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın vekilim, biraz da Türkiye'deki engelli bireylerin durumunu konuşmak istiyorum. Aslında hepimiz bir engelli adayıyız, değil mi? Öyle
0: Evet.
1: derler. Peki engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı konusunda Türkiye'de gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii son 20 yılda hakikaten çok daha fazla yol kat ettik. 2002 yılında engelli memur sayımız 5000 iken bugün 80 bin. Bu büyük bir kazanım. Geçmişte engelli öğretmen olamazken bugün engelli öğretmenlerimiz oldu. Her dönem atamalar oluyor. Geçmişte engelli hakim savcı olamazken bugün engelli hakim savcı oldu. Engelli rehabilitasyon merkezleri açıldı. İşte evde bakım aylıkları, yatalak engellilerimiz için ailelerine bakım aylıkları bağlandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten her alanda olduğu gibi bu alanda da sessiz devrimi gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye yüzyılında bu sessiz devrimi taçlandırıp Engelliler Bakanlığı'nı da Türkiye'mize kazandıracağız. Böyle bütçesi personel olan bir yapıyı kurduğumuz zaman bu sorunların çözümünü çok daha hızlı yol kat etmiş olacağız. Bir de fiziksel engellinin sorunuyla görme engelinin sorunu bir değil. İşitme engelinin sorunu bir değil. Bunların hepsinin ayrı bir başkanlık olması lazım bakanlık altında. Bir de bu engellilerin her bakanlıkla ilgili sorun var. Bu koordinasyonun sağlanması açısından bu bakanlık önemli. Sporcu, engelli sporcunun sorunu Spor Bakanlığı. Engelli ÖTV sorunu işte araç. Hazine Bakanlığı, engelli sağlık raporları sorunu Sağlık Bakanlığı. Bu koordinasyonu sağlanması açısından da bu bakanlığın kurulması elzem. Mesela Kıbrıs'ta program yaptım. Birçok üniversitelerden fahri doktora aldım dünyadan. Ve parlamentolarla da konuşuyorum. Kıbrıs'taki konuşmamda da anlattığımda o zaman engelli memuru yoktu. Hemen programın sonunda Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs hükümetimiz hemen 70 tane engelli memur atadı. Bunlar kıymetli şeyler. Endonezya'da program yaptım. Kitabım Endonezya'ya çevrildi. Orada okutuluyor, filmi gösteriliyor okullarda. Bakü'de keza aynı işte. Tayvan'da okutuluyor, Tayvanca'ya çevrildi. Oralarda da engelli hakim olmayan ülkeler var. Bizim bu mücadelemiz örnek alarak şimdi onlar da engelli hakim yapıyorlar. Engelli bakanlığı kuracaklar, çalışmalara başlatıyorlar. Dünyaya Anadolu'nun bir köşesinden bir da 2000 rakımlık bir dağda dünyaya gelen bir buğday tanesi dünyaya ışık olup dünyayı dönüştürüyor.
1: Aslında bütün dünyaya ilham olmuşsunuz.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel. Sayın vekilim, biraz da sosyal sorumluluk projelerinden bahsedelim. Özellikle odaklandığınız konular nelerdir?
0: İşte bu dediğim gibi icra alanları artırmak Atatürk'ümüzün bir sözü var. Benim için çok kıymetli. Kaymakamlık odalarında olur kaymakamlarımızın. Der ki filmde de var. Tatbik eden, icra eden, karar verenden daha güçlüdür. Biz meclis olarak bir karar veriyoruz, yasayı çıkarıyoruz ama icra eden işte atıyorum bakan, icra eden vali, icra eden yürütme alanlarında engellilerin daha çok olması lazım güç açısından ve ayna açısından. Benim ikinci filmimde buğday tanesi ayna. Ekrana baktığında onu görecek. Ben mesela Gorbaçov'un anında bir leke vardı. Ben çocukken adam dedim devlet başkanı olmuş. Rahmetli Mükerrem Tatçıoğlu Anavatan Partisi'nde Allah rahmet eylesin vekillik bakanlık yaptı. Yüzünün sağ tarafı siyah bendi. Benim sağ tarafım yanık ve hep değişim yani derin nakli falan yaptırmıştım. Çocukken onu görünce derdim bak vekil olmuş bakan olmuş. İşte kendi küçük dünyamızı büyük tasavvurlarda o yüzden buğday tanesi aynı olacaktır. Aynı da bunları valimiz, bakanımızı, kaymakamımız, belediye başkanı hepsi olacak ve insanlar tutunacak onlara. İşte depremde nice insanlar engelli kaldı. Bunlar hepsi aynı oldu. Ben şöyle görüntülü görüştüm. Gezici tırlarda izlettik. Tayvan'dan 5 milyon dolar hibe aldık. Vakfımızı kurduk. Buğday tanesi vakfını. Dünyada örgütleniyoruz. Gaziantep'te bu hibe ederek bu 5 milyon doları buğday tanesi ortez protez merkezi yaptık. Depremde engelli kalan kardeşimiz elini ayağını yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'de üç şey global dünyada çocuk kadın engelli bizim projemiz açısından. BM'de Çocuk Hakları UNICEF var. Kadın Hakları UN Women var. Engelli hakları yok. Ülkemde 10 milyon, dünyada 1,5 milyar engelli var. UN disiplinatı yok. Bunu gelin dünya parlamentosuna konuşun, kuralım. Ve bunu dünyada aktarıyorum. Şu anda BM İstanbul'un kurulması UN disiplinatını Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu sunmuştum. Desteğini istemiştim. O da sağ olsun Birleşmiş Milletler'in Eylül ayındaki toplantıda dünya gündemine getirdi. Bu UN disiplinatı kurduğumuz zaman 180 ülkenin Türkiye'de temsilci olacak. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem engellilik alanında Türkiye'nin dönüşümüne hem de barışın ve kardeşliğin dili olacaktır. Bugünden kıymetlidir. Bunu da başaracağız. İşte okullarımızda da akran zorbalığını akran nezaketine çeviriyorum. O bir proje. Orada da İlkokul, ortaokul, lise her yere gidiyorum üniversitelere. Dün de Rize'deydim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne gençlerle bir araya geldim. Bütün üniversitelerimizden davet var. Gençler diyorum, ben bir parmak 50'lik hayatta buraya getirdim. Size kaç parmak var? 10 parmak, sizler daha iyileri. Ve onları motive ediyorum. Ellerimizi tutamadığımızı, kalbimize, gönlümüze tutuyoruz da hiçbir zaman bırakmıyoruz. Ve yere düştüğünde değil vazgeçine kaybedeceğiz. Mottomuzdur bizim. Asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sabır, şükrü ve kendimizden aşağı bakmanın mutluluk olduklarını anlatıyor. Ve amacım da ben yaşadım bu sıkıntıları, benden sonraki insanlar yaşamasın diye, ülkem, insanlık yaşamasın diye bu mücadeleyi veriyorum.
1: Sayın Vekilim, evet, gençlerden söz açıldı. Bir de dezavantajlı gençler var. Onlara vermek istediğiniz mesaj nedir?
0: İşte onlar da beni aynada görerek ben de yapabilirim, ben de olabilirim. İşte küçük dünyamı anlattığımda, işte ben yarın işte Gorbaçov'u gördüm, Mükerrem Bey'i gördüm. Bak vali dedim, bakan olmuş, olmuş, bu olmuş, devlet başkanı. Benim dünyamda da bak olunabilir demiş. İşte bu engelli kardeşlerimiz de aynada beni görüyorlar. Malatya'dan Ömer depremden sonra aradı. 20'li yaşlarda vekilimle de annemi kaybettim, evimi kaybettim, barkımı kaybettim depremde. Kuaför olacaktım, kolumu da kaybettim görüntülü. Ömer dedim, üzülme, sende bir el var, bende o da yok dedim. Bak ben vekilim dedim, hakim olayım. Ömer'in gözü parladı. İşte o bir tutunmaydı. Ben organik bir vekilim. Numaram Google'da, filmde, her yerde vardır. Hayatım insanlığın emrinde, bütün dünyada. Bu millete verecek bir canım kaldı. Onu da günü gelince vereceğiz yani. Adanmış bir ruh, adanmış bir beden olarak hizmet ediyorum.
1: Sayın Vekilim, başka bunun gibi hikayeler var mıdır? Merak ediyoruz. Gençler size ulaşıp neler diyorlar?
0: Çok ilginç, çok talep, çok anormal bir motivasyon var. Gençlerin hepsinin şu anda hayali, engelli, engelsiz, engelli kardeşim Umut. Mesela bir filmde spastik bir kardeşimiz psikoloji okuyormuş, filmde de bu var. Ben de öyle olacağım dedi, ben de sizin gibi olacağım dedi. İşte engelli olmayanlar, Hollanda'da filmden çıktı bir kardeşimiz, gurbetçimiz. Sağlığım yerinde, param yerinde, mutsuzum dedi. Ondan sonra hüngür hüngür ağlıyor filmden sonra. Yarın hayata başka başlayacağım dedi. Şunu söyledi. Adam bu halde neler yapmış bir parmakla. Ben niye mutsuzum? Onu hissetti. Bunlar kıymetli şeyler. Motivasyon, empati açısından, motivasyon açısından. Çok kıymetli. Birlik ve beraberliğimize de vesile oluyor. Kardeşliğe de vesile oluyor bu buğday tanesi. Barış içinde bir dünyaya da vesile oluyor. Çünkü pandemiler, depremler nice insanları içimizden aldı. Nicelerini engelli bıraktı. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Çocuklarımız, kadınlarımız, hayvanlarımız, canlarımız, insanlar ölmesin, insanlık ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz, engelsiz bir dünya. Bu mottomuzda BM Barış Elçisi, Avrupa Ekonomik Senatörü, Fahri Senatör ünvanı da var. Dünyanın her yerinde bunu anlatıyorum. Barışın dili, kardeşin dili oluyorum. Ve ben bu hayatı yaşadım, benden sonrakilerin de yaşamaması için de mücadele ediyorum.
1: Sayın Vekilim, son olarak Buğday Tanesi Vakfı'nı duymuştuk. Nedir faaliyetleri, hemen size
0: Buğday
1: soralım.
0: Buğday Tanesi Vakfı bütün dünyada örgütlenen, benim kurmuş olduğum ve ailemin de mütevellisi olduğu bir vakıf. Ben bütün televizyon kanallarında söyledim. Ölüyken de diriyken de Serkan Bayram ismini görmek istemiyorum. Buğday Tanesi bir misyondur, ismi verilebilir dedim. Mütevelliye de ailem yaptım, bütün her şeyle sorumlu olsun diye. 180 ülkede örgütlenmeye başladık. Sonra Türkiye'de örgütleneceğiz. Bu engelsiz bir dünya, barış içinde bir dünya kurma projesidir. İyilerin dünyasını kurma projesidir. İyilik iyidir, iyilik bulaşıcıdır. Bunları içeren ve toplumda hem dediğim gibi bu zaten ortez protez gibi merkezleri yapan, hem engelli kardeşlerimizin işte toplumda motivasyonu, uyum sürecini ve onları en bütün makamlarda temsiliyet için mücadele eden, hem engelsiz kardeşlerimizin içinde umut ve motivasyon içeren, dediğim gibi ekonomi sıkıntı, insanlar mutsuz, işte ona da diyor ki en azından sağlığım yerin diyor beni dinleyince, onu da motive oluyor. O yüzden bütün insanlığı ilgilenen bir proje. Vakıf dünyada çok büyük talep görüyor. Herkes vakfın temsilcisi bölgelerinde olmak istiyorlar. Sırasıyla örgütleniyoruz. Bu dünyayı, iyilerin dünyasını, yeni bir dünyayı, barış içinde bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz. Buna kalben inanıyorum. Boşuna yanmayıp boşuna vekil olmadık. Allah bu nuru tamamlatacak.
1: İnşallah. Türkiye'nin değerlerinde bugün hayat hikayesi, engelleri aşma mücadelesi ve toplumsal farkındalık projeleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ı konuk ettik. Milyonlara ilham olan Buğday Tanesi kitabı üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve stüdyomuzda konuğumuz olduğu için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Buğday tanesi bereketi olsun programımız.
1: Ben spikeriniz Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerine sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.
2: Iğdırınan ilyesin buluştuğu gün. Bugün Iğdırınan ilyesin buluştuğu 6, 7, 8. Bu 3 günde Iğdırınan buluşuyor.
3: 6 Mayıs Hızır günüdür. Belirli mesela bayramlarda bile sapmayanlar vardır bunlarda. Mesela her 30 Ağustos sapar mı? Aynı sabittir değil mi? Bu bizim bu Hızır günümüz de sabit bir gündür. Belirli bir gündür.
4: 6 Mayıs. Hiç oynamaz yerinde. Onların kavuştuğu günlerle. Bak geri bayramlar oynar yerinde. Ama bu oynamaz.
5: 6 Mayıs gün Hıdırıllez olur. Hıdırıllez yaparız. Saat 12 ile 1 arası sofralar yenir.
6: Kimisi soğan doğrar. Kimisi bulgur süzer. Kimisi buğday süzer. Kimisi tavuk temizler. Kimisi içini arıdır. Kimisi yıka. Onlar bir yolda pişirirler, kazanlara bindirirler, buğdayları vurarlar. Onlar ciğerlerini kavururlar, doğrarlar. Onlar pişirirler, ondan sonra bir yolda millete hep böyle pay derler. Herkes millete pay olur onlar. Bura gelen buğdayınla, ondan sonra bulgurunla, soğanınla, biberinle, salçasınla, bak diyeyim sana, yağınla, tuzunla gelir. Burada benim hunum vardı, bu benim idi. Hurda ben bir tavuk getirdiydim, bu benim idi. Hurda ben bir kuzu getirdiydim, benim de yoktu. Ne senin ne benim burada. Senin de yok, benim diyor. Cümle erenlerin evliyaları. Tavada ne pişerse, sonraya karınca kaderince ne koyarlarsa birliğe giderler. Geleneklerimiz, geleneklerimiz bu. Ama böyle geldik, böyle gidiyoruz, böyle duyduk, böyle de görüşümüz gidiyor.
7: Dualarımızı ediyoruz, dualarımızın kabul olduğuna inanıyoruz bugün.
1: Hızır hızır hız getir, var dereden ot getir. Ben Hızır'ın ne yiyem? Bir cebele dayıyam. Ayağının nalıyam, başının torbasıyam. Hızır'a hızır değerler, Hızır'a çırağı koyarlar. Hızır Nebi, Hızır İlyas, bitti çiçek, oldu yaz. Ben Hızır'ın guluyam, boz atının çuluyam.

0: Sevgili dinleyiciler, kadim Anadolu halkları doğa koşullarına uygun bir şekilde yılı kış ve yaz olmak üzere iki mevsime bölmüş. Birine Hızır günü demiş, diğerine Kasım. 6 Mayıs yaz mevsimini muştulayan günlerin ilki olarak kabul görmüş. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece güneşin 7 kız kardeş olarak da bilinen Süreyya, namı diğer Ülker Burcu'na girdiği zaman. Hızırla İlyas'ın yani kara ve denizin koruyucularının bir araya geldiği, doğanın yeniden doğuşunu müjdeleyen o kadim an. İnanca göre bu gece Hızır Aleyhisselam yeryüzünde gezinir. Dokunduğu yerler bereketlenir. Bu bereketten nasiplenmek isteyen kişi Hızır gününün arifesinden itibaren mal, mülk, para ve yiyeceklerin bereketlenmesi için türlü türlü çarelere başvurur. Bastığı yerde ekinler yeşerir, çiçekler, güller açar, onu gören bülbüller ötmeye başlar. Elini sürdüğü kişi dertlerinden kurtulur, uğursuzluklardan ve hastalıklardan arınır, ömür boyu sürecek bir bolluğa ve mutluluğa kavuşur. Programımızın bu bölümünü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne Bahar Bayramı Hıdrellez adıyla kaydedilen Hıdrellez'e ayırdık. Konuğumuz Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Profesör Doktor Gülten Küçükbasmacı. Hoş geldiniz Küçükbasmacı.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Programımızı Hıdrellez'in kelime anlamından yola çıkarak Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşma hikayesini anlatmakla başlayalım mı, ne dersiniz?
1: Evet, tabii. Bugün ifade ettiğiniz gibi bir bahar bayramı. Bu bahar bayramının isimlendirilmesinde biz Hızır ve İlyas peygamberlerin öne çıktığını görüyoruz. Halk 6 Mayıs'ta Hızır ve İlyas'ın buluştuğunu kabul ediyor. İnanca göre İlyas peygamber suların hakimi, Hızır karaların hakimi. 6 Mayıs'ta her yıl bir gün Hızır ve İlyas buluşuyorlar. Buradan olsa gerek Hızır ve İlyas'ın buluştuğu günün adı iki kelimenin birleşiminden yola çıkarak Hıdrellez şeklinde söylene geliyor geçmişten bugüne. Tabii günümüzde sadece Hıdrellez adıyla değil, Ruzu Hızır, Hızır Nebi, Ederlez gibi başka isimlerle de geniş bir coğrafyada Hıdrellez'in kutlandığını görüyoruz. Hızır kelimesinin kökenine baktığımızda bu kelimenin Arapça Hadır kelimesinden geldiğini, Hadır kelimesinin yeşil anlamına geldiğini görüyoruz ki İnancımızda ve geleneklerimizde de Hızır geçtiği her yeri yeşerten bir kişi olarak, bir peygamber olarak, bazen bir veli olarak kabul ediliyor. Burada suyun ve karanın birlikteliği dikkat çekiyor. Toprak ve su tabii ki insan yaşamında vazgeçilmez iki temel unsur. Bu unsuru temsil eden bu kutsal şahsiyetlerin bugün birleştiğine inanılıyor ve bugün geniş bir coğrafyada bir kutlama vesilesi olarak kabul ediliyor.
0: Peki küçük basmacı Hıdrellez etrafındaki inanış ve uygulamalara geçelim mi? Bu bağlamda evvela bahar hazırlıklarından başlayalım, ne dersiniz?
1: Tabii bayram hazırlıklarından başlayabiliriz. Bayram Türklerde İslamiyet'in kabulünden önceki dönemlere kadar giden kutlamaların genel bir adı olduğunu söyleyebiliriz. Çok eski dönemlerde Hunlardan beri bahar bayramlarının kutlandığı biliniyor. Türklerin tabi İslamiyet'i kabul edişiyle beraber bayramlarında bir çeşitlenme de görülüyor. Fakat tüm bu bayramlara baktığımız zaman gerek dini bayramlar, gerek takvime bağlı bayramlar, gerek tarım ve hayvancılığa bağlı bayramların genel özelliklerine baktığımız zaman bir bayram hazırlığıyla karşılaşıyoruz. Bu bayram hazırlıklarının tabi odaklandığı bazı noktalar var. Bu noktalardan birisi temizlik. Temizlik çok önemlidir bayram hazırlıklarında. Özellikle Nevruz ve Hıdrellez gibi baharın gelişinin kutlandığı bayramlarda o tüm soğuk günlerin, kara günlerin, o olumsuzluklarının, hastalıklarının, sindiği o zaman devrelerinin bittiği günlere denk gelen bahar bayramlarında önemli bir temizlik yapılır. Evler badalanır, silinir, süpürülür ve kış boyunca evde biriken eski çul, kilim, çaput ne varsa bunlar dışarıya çıkarılır ve bu eski çullar, kilimler, hasırlar bunlar Hıdrellez günlerinde yakılan ateş içinde kullanılır. Böyle geniş bir temizlik yapılır. Temizlik çok önemli bir yer tutar bayram hazırlıklarında. Tabii ki

0: deyince en önemli hazırlıklardan bir tanesi de yiyecek hazırlıklarıdır. Hıdır Ellez'in kendine has, tabi yöreden yöreye değişmekle beraber yiyecekleri vardır. Bu yiyeceklere bakıldığı zaman örneğin Osmanlı döneminden beri gelmekte olan mesela kuzu pişirilmesi, kuzudan hazırlanan yiyecekler önemli bir yer tutar. Yani bugün et yemek önemlidir. Bunların hazırlıkları yapılır. Sonra bazı yörelerde tabi bahar gelmiştir artık ve her yerde yenilebilir otlar fışkırmıştır. Bu yenilebilir otlar toplanır, her birinin şifa kaynağı olduğu düşünülür ve bunlardan çeşitli yiyecekler hazırlanır. Sonra mesela yumurtalar hazırlanır. Yine ben çalıştığım, görev yaptığım Kastamonu Üniversitesi'nin bulunduğu Kastamonu'dan örnek verirsem, Kastamonu'nun bazı ilçelerinde Hıdır Ellez günü mutlaka ekşili pilav denilen yoğurt, bulgur ve yeşilliklerle hazırlanan bir yiyecek ortaklaşa pişirilir ve kadınlar, çocuklar hep bir araya gelerek bu yiyeceği yerler. Bunun gibi Hıdır Ellez gelmeden önce mutlaka bu yenilecek yiyeceklerin hazırlıkları yapılır. Tabii ki bu hazırlıklara yeni kıyafetler veya o gün giyilecek kıyafetlerin hazır hale getirilmesi gibi başka hazırlıkları da eklemek mümkündür.
1: Peki Sayın Küçük Basmacı, biz biliyoruz ki Hıdır Ellez 6 Mayıs'ta başlıyor ama ne kadar sürüyor acaba?
0: Burada şunu ifade etmek lazım. Benim sahadaki yaptığım derlemeler ve gözlemler de şunu görüyoruz. Şimdi Hıdır Ellez bir bahar bayramı. Baharın gelişi tabii ki tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar için çok anlamlı. Bugün biz şehir hayatında bunun bu kadar tabii farkında değiliz. Ama eğer tarımla uğraşıyorsanız özellikle Hıdır Ellez, yani 6 Mayıs'ın gelişi çok önemli. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz gibi Güneş'in Ülker Burcu'na giriyor oluşu tabiatta bir takım değişiklikleri beraberinde getiriyor ve bir iklim değişikliği, mevsim değişikliği söz konusu. Kırsal kesimde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimde Hıdır Ellez 6 Mayıs'tan ibaret görünmüyor. Hıdır Ellez bir süreç. 6 Mayıs'ın 3 gün öncesi veya 3 gün sonrası gibi bir hafta kadar sürebilen bir süreç olduğunu görüyoruz. Bunun bir hafta süreceği gibi kesin çizgilerle de ayrılmadığını görüyoruz. Çünkü Hıdır Ellez bir mevsim hadisesi olarak gelip geçen bir şey. Bu 6 Mayıs'ta da geçebilir, bunun geçmesi 1-2 günde sürebilir. Ve dolayısıyla bu bir haftalık süreçte kırsal kesimde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan insanımız bu süre içinde bazı koruma tedbirleri alıyor, bazı hususlara dikkat ediyor ve bu mevsimsel geçişte hayvanların, bitkilerin ve insanların zarar görmemesi için bir takım uygulamalar yapıyor. Kırsal kesimde bu tip uygulamaların daha öne çıktığını gözlemliyoruz ama bu şu demek değil. Bereket, sağlık, şifa ve eğlence uygulamaları görünmüyor anlamına gelmiyor tabii. Ama şehir merkezlerinde daha çok Hıdır Ellez'in bu sağlık, şifa, bereket ve eğlence uygulamalarının daha öne çıktığını görüyoruz. Böyle bir süreçten bahsedebiliriz. Dolayısıyla şehir merkezlerinde Hıdır Ellez kutlamalarının yoğunlaştığı tabii ki gün 6 Mayıs olarak karşımıza çıkıyor ama kırsal kesimlerde bu biraz daha geniş bir süreci kapsıyor.
1: Bir de aynı zamanda sütün yoğurda dönüşmesiyle ilgili de bir inanış var. Bunun için neler söylersiniz peki?
0: Evet, şimdi tabii ki burada Hıdır Ellez'in esas figürü Hızır. Hızır bizim kültürümüzde İslamiyet öncesi inanışlardan, İslamiyet'le beraber değişip dönüşüp gelen bir unsur. Hızır bir şahsiyet midir, değil midir? Bunun tartışmaları akademik ortamlarda çok yapılıyor ama halkımız Hızır'ın bir peygamber olduğuna inanıyor ve Hızır'ın âb-ı hayat içtiği kabul ediliyor. Âb-ı hayat içen Hızır ölümsüz ve Hızır bizim darda kalan insanımızın, başı derde giren insanımızın en büyük yardımcısı ve diğer taraftan da Hızır geçtiği her yeri yeşerten bir kişi olarak, bir peygamber olarak, bazen bir veli olarak kabul ediliyor. Bazı Uygulamalar var. Mesela özellikle bu 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece kapıları açık bırakmak, ambarların ağızlarını açık bırakmak veya yiyecek saklanan her türlü kabın, torbanın ağzını açık bırakmak gibi bir uygulama var. Kızılın uğrayacağı ve bereketin artacağı kabul ediliyor. Bu bereket uygulamalarından biri de yoğurt uyutmak. Yoğurt mayalamak ama damızlık kullanmadan veya maya kullanmadan sütü yoğurt haline dönüşmesini beklemek. Bunun için Anadolu'ya baktığımızda çeşitli uygulamalar var. Mesela bazı yörelerde Hıdrellez sabahı çimlerin üzerinde biriken çiğ tanelerini toplamak veya işte ağaçların üzerinde oluşan o çiğ damlalarını toplamak ve yoğurdu bununla mayalamak gibi uygulamalar var. Ama Kastamonu genelinden örnek verirsem bunlara da gerek yok. Eğer bu süreç içinde yoğurt mayalanırsa süte Hızır parmağını sokmuştur kabul ediliyor ve bunun bereket olacağı düşünülüyor. Ve yıl boyunca Hızır'ın parmağını sokarak mayaladığı bu yoğurttan üretilen yoğurtlar mayalanıyor, tüketiliyor. Böyle de bir geleneğimiz var.
1: Peki Sayın Küçük Basmacı, kutlama mekanları için neler söylersiniz? Nerelerde kutlanılıyor Hıdrellez? Ne tür eğlenceler düzenleniyor acaba?
0: Evet, Hıdrellez'in kutlandığı mekanlar yine inanç temelli bir yaklaşım da söz konusu. Hızır ve İlyas'ın buluştuğu gün olan Hıdrellez'de Hızır ve İlyas'ın bazı özel mekanlarda buluştuğu kabul ediliyor. Suyu ve karayı temsil eden bu iki şahsın su kenarlarında, su başlarında, gül diplerinde veya yüksekçe yeşillik ve anıt ağaçların bulunduğu koruluk alanlarda veya bazı kutsal mekanlarda, türbeler gibi türbe etraflarında buluştuğu kabul ediliyor. Dolayısıyla halkımız da Hızır ve İlyas'ın buluştuğunu kabul ettiği, onların o bereket, sağlık, şifa getireceğinden hareketle onların buluştuğu bu mekanlarda bir araya geliyorlar. Yaşanılan tabii coğrafyaya ve bölgeye göre tabii değişiklik gösterebilir ama bazen bir su başı olur, bazen bir su kıyısı olur. Eğer deniz kıyısında bir bölge ise deniz kıyısı olur. Hıdırlık, Hıdırtepe denilen bazen Çamlık adını alan bir şehrin, bir kasabanın yüksekçe bir yerinde bir anıt ağacın veya ağaçların da bulunduğu bir koruluk alanda bir araya geliyor insanlar. Kastamonu'dan yine örnek verirsem Ali Danışment diye bir türbe var, koruluk bir alanda ve insanlar yüzlerce yıldan beri bu türbenin etrafında toplanarak Hıdrellez'i kutluyorlar. Şimdi kutlamaların aslında iki yönü olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl ki Hıdrellez'in bir bahar bayramı olarak kutlanmasında hem takvimsel, iklimsel bir hadise söz konusu hem de inançlarla bütünleşmiş ise kutlamaların da bu iki boyutundan söz etmek mümkün. Kutlamaların bir kısmında geleneksel olarak hala varlığını da gördüğümüz mesela İslamiyet'le birleşmiş uygulamalar var. İnsanlar bir araya gelip Hıdrellez mevlitleri okutuyorlar. Topluca hazırladıkları yemekleri topluca yiyorlar. Diğer taraftan da bu kutlamaların tabii eğlence boyutu da söz konusu. Çünkü hiçbir kutlama eğlencesiz de düşünülemez. Kutlamalarda tabii ateşten atlamayı görüyoruz. Salıncaktan sallanmayı görüyoruz. Ateşten atlama ve salıncaktan sallanma sadece eğlenme amaçlı değil tabii ki. Ateşten atlayınca hastalıkların ve kötülüklerin de ateşe gideceği, ateşin alıp götüreceği, salıncakta sallanırken o hastalıkların, uğursuzlukların dökülüp gideceği kabul ediliyor. Öyle ki hem ateşten hem de salıncakta gencinden, çocuğundan yaşlısına kadar herkesin dahil olduğunu görüyoruz. Hem ateşten atlıyorlar hem salıncaklarda sallanıyorlar. Hıdrellez'in önemli figürlerinden birisi yumurtadır. Bir gün öncesinden haşlanıyor ve boyanıyor. Boyama işlemi soğan kabuklarıyla veyahut bugünlerde açmış olan Arap sümbülü diye bildiğimiz ama yöresel adları değişen çiçeklerle boyanıyor. Ve çocuklar özellikle yumurta tokuşturuyor. bahar bayramlarında mutlaka yumurtanın yer aldığını görüyoruz. Çünkü yumurta yeniden doğuşu ve bereketi temsil ediyor.
1: Evet. Sayın Küçük Basmacı, Hızır kültürümüzde bereketin ve bolluğun kaynağı olarak kabul ediliyor. Siz de söylediniz. Hıdrellez ise Hızır'ın evlere, yeşilliklere, sulara uğradığı gün. Bu inanışa bağlı olarak Hızır'ın getireceği bereket ve bolluktan da faydalanılmak isteniliyor. Bununla ilgili uygulamalar neler peki?
0: Şimdi mesela bunlardan birisi sabahları gün doğmadan önce Hızır'ın uğradığı kabul edilen pınarlardan ve çeşmelerden su doldurmaktır. Bazı yörelerde 7 çeşme dolaşılır ve bu 7 çeşmeden kaplar doldurulur. Çünkü Hızır uğramıştır ve Hızır'ın uğradığı bu su bereket ve şifa kaynağıdır. Diğer taraftan deniz kıyısında yaşayanların ise Hızır'la İlyas'ın denizin kıyısında buluştuğunu düşündüklerinden mutlaka mesela deniz kıyısına gidip 7 dalgadan su topladıklarını görüyoruz. Ve bu suyla yıkandıklarını, bunun şifa getireceğini düşünüyorlar. Bir de tabii dilek dileme mevzuu var Hıdrellez'de. Su ve gül ağacı karşımıza çıkıyor. Her türlü dileğin gül ağacının dibine dilendiğini görüyoruz. Bir gece önce dilenen bu dilekler gül ağacının dibinden alınır ve gün doğmadan evvel, eğer o yaşanan bölgede bir su kaynağı, bir dere, bir nehir varsa buraya bırakılır. Deniz kıyısındaysa denize bırakılır. Suyun bu dileği alıp götüreceği ve Hızır'ın dilekleri gerçekleştireceği kabul ediliyor.
1: Sayın Küçük Basmacı, Hıdrellez günlerinde Hızır'dan beklenen şifa, bereket, kısmet açma gibi inanışların yanında bugünlerde insana, hayvana ve çevreye zarar gelebileceği inanışı da var. Peki koruyucu uygulamalar neler oluyor bugünlerde?
0: Bu bir mevsim değişikliği olduğu için Hızır günlerinde yaşanan o süreçten insanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar gelebileceği düşünülüyor. Bunun için bazı önlemler var. Örneğin, tabii tarımla uğraşan bir bölgede tarlanızı sürmeniz ve ekime hazırlamanız gerekiyor. Bugünlerde kesinlikle hayvanın tarlaya sürünmemesi gerektiği düşünülüyor. Aynı zamanda bu bir haftalık süreçte çok dikkatli olunması gerektiği, ağaçlara zarar verilmemesi gerektiği, bitkilerin koparılmaması gerektiği yönünde uygulamalar var. Kastamonu'dan yine örnek verirsem, gelebilecek zararları engellemek için evlerin kapılarına, ahırların kapılarına, hayvanların kulübelerine, köpeklerine örneğin aşı boyası sürülüyor. Aşı boyası dediğimiz bakır mineralinin yüksek olduğu bir toprak ve bazı bölgelerden temin edilebiliyor bu toprak. Bu toprağın rengi tabii kırmızı. Eski Türk inanışlarına baktığımız zaman kırmızının al ruhundan koruyuculuğuyla karşılaşıyoruz. Fakat bunun diğer taraftan şöyle bir tarafı da var. Bu kırmızı toprağın bakır mineralinden yüksek olmasının bu mevsim değişikliğinde meydana gelen enerjinin olumsuz etkisini dönüştürebileceği de görülüyor. Bazı makalelerde incelemeleri de yapılmış. Bu aşı toprağının olumsuz hava şartlarına, böcek zararlılarına gibi koruyuculuğu da görülmüş. Hatta Kastamonu'da diyorlar ki 6 Mayıs ağaçların bayramıdır veya 6 Mayıs hayvanların bayramıdır. Çünkü Hıdrellez geleceği için bütün ağaçlar kırmızıya, hayvanlar kırmızıya aşı boyasıyla boyalanır ve rengarenk olur.
1: Peki Sayın Küçük Basmacı, Hıdrellez'in bize hatırlattığı en temel değer sizce ne?
0: Hıdrellez'in en temel değeri insanın doğayla uyumu. Bu çok önemli. Bahar bayramlarında, ki buna Nevruz'u da dahil etmeliyiz, daha yöresel, bölgesel olan Çiğdem Günü gibi, Kastamonu'daki örneğiyle Menekşe'ye çağırmak gibi kutlamaları da dahil etmeliyiz. Bu tip bahar bayramlarında bizim bence nereden geldiğimizi düşünmemize vesile oluyor. Aşık Veysel'in de dediği gibi aslımız toprak ve biz bunu bugünkü şehir hayatında biraz unutmuş gibi görünüyoruz. Diğer taraftan başka bir temel değer ise bugünün adlandırılmasından yola çıkarsak bugün Hıdrellez ve Hızır'ın merkezde olduğu bir kutlama. Hızır'ın kültürümüzdeki anlamını düşündüğümüz zaman da bence Hıdır Ellez'in diğer hatırlattığı temel değer ise, evet yaşam zordur, hayat kolay değildir, insan dara düşebilir, ancak nasıl her kışın bir baharı varsa her zor günün, kötü günün de mutlaka geçeceği ama bu

0: Bu günler geçerken de mutlaka birinin elinin bize dokunacağı ve bundan aldığımız bir güç ve bir inanç ve bir psikoloji var. Dar günlerin yardımcısıdır Hızır ve bize yardımlaşmayı da hatırlatıyor. İnsan olarak birbirimizin dar gününde elinden tutarsan bugünlerin çok daha rahat geçeceğine dair bize ümit veriyor. Hıdır Ellez bize bence yaşam sevinci veriyor. Hayat güzeldir diyor.
1: Sayın Küçük Basmacı, size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicileri selamlıyorum. Nice güzel günlerimiz olsun. Hızır yoldaşımız olsun.
1: Şol Hızır'la Şol İlyas ağabey hayat içtiler. Bu birkaç gün içinde, bunlar ölesi değil. Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülten Küçükbasmacı'ya teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.
2: Komşu komşunun külüne muhtacız o zaman. Şimdi muhtaçlık kalktı. Herkesin cebinde maddi imkanı var. Alacağını alıyor. Birbirine yani şeyi kalmıyor yani. Muzarası kalmıyor. Herkes cebinde parası var. Şey, yani dün de yozlaşıyoruz oğlum.
3: Çok güzeldi bizim aletlerde eskiden. Ben meşe tuttuğum ama böyle. Şimdi eski yıllardan kalmadı bir şey. Ama yine görünmüş işte. Adeti yapıyor işte. Vazgeçemiyor da. Unutamıyor da, bırakamıyor da.
2: Buraya kadar geldi. Gençlik ne yapar, ne eder bilemiyoruz. Evet, ne kadar yozlaşsa bile bu kural 6 Mayıs geldi mi bizim bu kurallarımız devam eder. Hem de izleyecektir yani. Ben izleyeceğine de inanıyorum.
4: İleri rahmetli maaşıyla vardı. Sırtına posteke yapardı. Postekeyi giyirdi sırtına. Nasıl oyunlar yapardı. Nazik Remzi yenge ayı yapardı kendini. Hobre giderdi. O kızlar dönüşse hobre.
5: Annelerimiz kaldırırdı bizi. Biz kızıdık. Daha çocukluğumuz.
6: Ben de annem.
5: Ondan sonra.
6: Annem yoktu benim zaten.
4: Biz de aladık darbukaya girişemedik. Dönmeye korun içinde.
6: Soğuk olduğunu diye. Zaten sabahla su soğuk. Yaz da olsa soğuk olur
5: ama
6: sabahla.
5: Ama o suda bir şifa var diye bizim öyle söylerdi büyüklerimiz.
7: Kadının birisi gelin olur. Evet, birisi damat olur.
4: Eşer tez birerlerdi.
6: Eskiden çay derlerdi değil mi? Beyaz akarmış ayran gibi derlerdi. O suyla sütü yoğurtmayaladın mı?
5: Öyle değil o. Sen onu ters anladın.
6: Ama ben öyle biliyorum.
4: Bir alay böyle. Darbe kaçalanlar kalkıp herkes ikişer ikişer oynardı.
5: Bak ben bunu unuttum.
6: Onu atacaktın sen.
5: Atacaktım ben bunu koparacağım. Çay atacağım. Bu dilek.
4: Neydi o günler şimdi o günler için biri kalmadı. Biri yok. Şimdi gençler hemen dönüyor.
7: Benceki gibi değil şimdi.
8: Hıdırlı şehitlerimizin devamını gelmesi için biz atalarımıza nasıl gördüysek, bize nasıl tarif edindiyse biz de bizden gelen sonra gelen uşağı aynısını aktarıyoruz. Ha, onlar herhalde sürdürür sürdürmez. İnşallah devamını temenni ederim.

0: Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Film, müzik, nota yaklaşık 30 dakika boyunca karşınızdayız. Mikrofonun başında Özkan Pekesen ve program yapımcısı ben Murat Örem olarak sesleneceğiz sizlere. Bugün Özkan farklı bir liste seçmiş. Oscar'lı filmlerden örnekler ve o filmlerin müziklerinden örneklerle 30 dakika boyunca ilerleyeceğiz. Ve ilk örneğe geçmeden önce hemen bir Özkan'a hoş geldin diyeceğim. Özkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok
0: Nasılsın?
1: teşekkür.
0: Ne var ne?
1: İyiyim, gayet
0: İyisin
1: iyiyim.
0: değil mi?
1: Sağ olun.
0: Gayet iyisin. Beş ayrı örnek seçmişsin
1: Evet.
0: bizler için. İstersen birincisinden başlayalım. Türkçe'ye İnsanlar Yaşadıkça From Here to Eternity 1953 detaylar sende.
1: Şimdi sinema tarihinin belki de en ünlü filmlerinden bir tanesi bu. Pearl Harbor bir baskını vardır bilirsiniz Amerika'da. O dönemde
0: 2000'lerde onun da 90'ların sonunda 2000'lerde onun da bir filmi çekilmişti.
1: evet
0: Yeni
1: evet
0: versiyonu birçok.
1: Şimdi burada oradan neden bahsettim? Çünkü şey var, filmin konusu o günlerde geçer ve o dönem bir askeri birlikte yaşanan ikili ilişkileri anlatır. Fakat filmin bir başka önemi de Frank Sinatra efsanesinin ortaya çıkışıdır. Yani filmde bir rolü vardır. O rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanır ve artık ondan sonra zaten Frank Sinatra bir efsane olmaya doğru ilerler. Çıkış noktası bu. Burt Lancaster'ı izleriz, Deborah Carr'ı izleriz. Bunlar çok önemli isimler. Yani dünya mirasına hani bir kazandırılması gibi bir durum oldu. Film yeniden temizlendi, yeniden bakımı yapıldı vesaire. Amerikan kütüphanesine kaldırıldı ve şey var. Müzikleriyle işte hikayesinin dramatizasyonuyla o şeyiyle trajedisiyle falan Türk izleyicisinde de çok büyük izler bıraktı. Ben mesela filmi hani baştan sona çok net hatırlıyorum yani yıllar geçmesine rağmen çok önemli bir başyapıt olduğunu söylemeliyim. Filmde tabii ki filmle aynı adı taşıyan şarkıyı tabii ki Frank Sinatra söylüyordu. Dilersen onu dinleyerek başlayalım.
0: Anons et istersen.
1: A Hair from the Eternity, Frank Sinatra.

0: Evet, ilk örneği dinlettik Frank Sinatra'dan. İkinci örnek meşhur bir film, Kuvayi
1: Evet.
0: Köprüsü. Detaylar sende.
1: Şimdi Kuvayi Köprüsü öyle bir film ki o ıslıkla çalınan müziğin hemen hemen herkes hatırlar zaten. Onu da dinleyeceğiz biraz sonra.
0: Tabii.
1: Şimdi şey vardır yani Japon ordusunun esir aldığı İngiliz esirler vardır. Bir adada birliktedirler ve onların arasında ciddi bir çekişme vardır. Bu çekişmenin temel sebebi o adaya bir köprü yapılması gerekir. Bir tren yolu geçecektir ve vesaire. Orada o köprünün yapımı ile ilgili İngiliz askerlerle Japon askerler arasında bir tartışma vardır. Japonlar mutlaka onu yapabileceklerini söylerler ama İngilizler kadar bütün dünyanın her yerinde bir takım önemli köprüler yapımlarında, mühendisliklerinde çalışmadıkları için zorlanırlar. Zorlandıkları andan itibaren savaş eseri olmalarına rağmen İngiliz subaylarla bir şekilde mutabakata varmaları gereken
0: Onların birikimlerinden, bilgilerinden yararlanmak
1: bir
0: durumundadır.
1: takım toplantılar yaparlar. Burada Alec Guinness aktör ve inanılmaz bir aktördür. Burada Alec Guinness bu şeyi canlandırdıktan sonra filmde ömrü boyunca asker oynamak zorunda kalacak
0: O
1: kadar
0: kadar yani
1: yani
0: rolle
1: inanılmazdır. William Holden var tabii ki yine son derece önemli rollerden bir tanesi. Türk izleyicisi bu filmin müziğini hiç unutmadı zaten. Mutlaka ve mutlaka şimdi dinledikleri zaman hatırlayacaklar. Filmin melodisinin adını hemen söyleyeyim. The River Kwai March, yani Kwai Köprüsü Marşı. Mitch Miller orkestrasından dinleyelim bakın
0: ki
1: filmine.
0: Kuvayi Köprüsü filmini de izlesinler, değil mi? Bu müzikle
1: Kesinlikle
0: bir
1: bir
0: onlara bir açılım
1: kült yani
0: olsun.
1: zaten o dediğim gibi Oscar'la birçok şeyi var. Yani birçok dalda ödül aldı zaten Oscar'da. Yani o da öyle. David Lean yönetmen İngiliz ki David Lean daha önceki programlarda konuştuğumuz Doktor Jivago'nun da mesela yönetmenidir. Tam bir usta işi mesela savaş filmleri dendiği andan itibaren ilk onda sayıldığı zaman kesinlikle ilk üçte değerlendirilen bir filmdir. Ama etki anlamında net olarak bir numaradır yani.
0: Hadi dinletelim o zaman Kuvayi Köprüsü'nün müziğini Mitch Miller Orkestrası'nda.

0: Dinlettik Özkan. Hani bu şarkıyı dinletmeden önce ıslıkla bile çalabiliriz. Aşina olduk birçok dinleyicimiz. Aa bu o muydu?
1: Kesin
0: Zaten.
1: tanımışlardır,
0: Değil
1: evet.
0: mi?
1: Çünkü
0: Adını bilmeseler bile zihinlerinde bu melodi
1: tabii
0: zaten var.
1: TRT'de çocukluğumuzda,
0: Doğru.
1: daha sonraki yetişkinliğimizde defalarca seyrettik ama her seferinde koltuğa oturduktan sonra bir kez daha net olarak izlemeye devam ettik. Şimdi sırada One Flew Over the Cuckoo's Nest, yani guguk kuşu. Şimdi bu film hakikaten
0: 1975.
1: 75 Jack Nicholson efsanesinin, yani bizzat sinema dünyasının ortasına böyle kocaman bir şekilde çıkışı ve ondan sonra zaten yani tamamen çok saygı duyulan, bambaşka filmlere imza atan, kült bir aktör oluşunu sağlayan film. Film çok enteresan, çok yabancısı olduğumuz bir dünyayı görürüz. Bir akıl hastanesi vardır. Kendisini akli melekelerinin yerinde olmadığı düşünülüp askerlik yapmasını engellenen bir kişinin akıl hastanesine getirildiği andan itibaren hikayesini izleriz. Burada öyle bir atmosfer vardır ki filme tamamen kendinizi kaptırır gidersiniz. Yani kendisi de hiçbir şekilde öyle biri olmadığından bahseder. Hatta oradaki bütün şeylerle akli dengesiyle ilgili sorun olduğu düşünülen insanlarla,
0: Hastane arkadaşlarıyla.
1: daha doğrusu evet, onlarla öyle iyi ilişkiler kurar ki sürekli olarak aslında bakın ben ne kadar akıllıyım mesaj vermek ister. Fakat orada bir hemşire karakteri vardır. Hemşire Fletcher bütün hikayeyi yakından görür. Aslında kendisinin onlara zarar verebileceğini düşünür. Filmin teması da şudur, yani bir, yani çok daha iyi düşünmemiz gerekir bu ve buna benzer durumlarla ilgili
0: Olaylarda.
1: ruh sağlığının ne kadar önemli olduğunu, işte kimin ne kadar akıllı,
0: İnsanları yaftalamanın çok kolay olmaması
1: tabii
0: gerektiğini.
1: yani kimin ne kadar akıllı ya da akıllı olup olmadığının aslında çok da göreceli bir şey olduğunu bize söyler.
0: Sen mesela çıkardığın notlarda çok güzel bir tabir kullanmışsın. Louis Fletcher canlandırdı. Baş hemşire Nurse Ratched karakteri sinema tarihinde en unutulmaz kötü karakterlerden biri olarak kabul edildi.
1: Evet, yani
0: Gerçekten de öyledir.
1: bakışlarıyla falan mesela şey, Jack Nicholson'la öyle bir ikili göz teması kurar ki yani bu kadar gerçekçi bir rol oynayabilmek hakikaten büyük sanat. İşte 75'ten bu zamana ne kadar şey geçti ama
0: 50 yıl
1: ya
0: neredeyse,
1: sinema
0: evet.
1: eğitimi gören, herkes zaten bunları seyretmek zorunda da, yani ben şey var, hani tamam sağlığımız önemli de ruh sağlığımız da çok önemli. Dolayısıyla
0: Kesinlikle.
1: filmi izlediğim zaman çok ciddi tiyolar veriyor. Hakikaten insanı hani
0: Orada bir karakter daha vardır, değil mi? Böyle hafif,
1: Kızılderili.
0: ha,
1: Mesela
0: inanılmaz
1: şimdi
0: boyutlusu.
1: bir
0: O bir
1: filmin
0: çeşmeyi
1: evet
0: yeniden
1: söker.
0: söker atar.
1: Birlikte basketbol oynarlar.
0: Gezi otobüsünü kaçırırlar. Yani film çok
1: Şey
0: enteresandır.
1: işte küçük çaplı bir tekneyi kaçırırlar. Giderler falan. Hemşire tabii ki son derece sinirlenir. Ve film dediğim gibi çok büyük mesajları var. Bakın bu arada o şeyler hastane arkadaşlarıyla hep oyun oynar. Biriyle kağıt oynar, diğeriyle başka bir şey oynar. İşte filmin müziklerini yapan Jack Nitzsche de öyle bir parça yapmış ki, parçanın adı Play the Game. Yani hadi oyun oynayalım gibi bir şey. Bakın o duyguyu, o atmosferi nasıl vermiş, hep birlikte dinleyelim.
0: Dinleyelim, sonra devam edelim. Sevgili dinciler, film müzik notadasınız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dinlettik Guguk Kuşu'nu. Guguk Kuşu'nu hem film olarak da tekrar tekrar izlemelerini önerelim dinleyicilerimize.
1: Kesinlikle
0: Jack
1: öyle.
0: Nicholson'ı dediğin gibi bambaşka bir ustalıkta izleriz orada, değil mi?
1: Sinemayı sevdiren filmler bunlar Murat abi.
0: Katılıyorum.
1: Gerçekten öyle
0: Gerçekten
1: yani.
0: öyle.
1: Sinemaya hani birçok sanat dalına bakıyoruz ya, böyle filmler izlediğim zaman sinema başka bir şey
0: Başka bir
1: diyorsunuz.
0: şeymiş diyorsun, değil mi? İşte yine seçtiğin senin bir sonraki, şimdi konuşacağımız film de öyle. Ateş Arabaları. O da inanılmaz geniş kadrosuyla, değil mi?
1: 1981 yılı yapımı, 80'ler için çok çağının ötesinde bir film.
0: Evet.
1: Daha önce de farklı programlarda filme atıflar da yapmıştık. Yani muhabbetlerimiz arasında geçmişte işte o yakın kamera çekimleri, filmin müziğinin son derece çarpıcı olması. Hani hepimizin tabiriyle, halk tabiriyle yavaş çekim denilen kavramı, slow motion'un yani direkt olarak o filmde çok fazla kullanılması ki o sahneler orada yaratılan atmosferin çok net
0: Tabii.
1: hissedilmesine sebep oluyordu. Burada aslında iki tane atlet söz konusudur. Birisi tamamen çalışmayla, yani bir antrenman metoduyla bir noktaya gelmeye çalışır. Diğeri de inançlarıyla çok böyle yani ruh dünyası zengin biridir. Farklı iki yapının birbirleriyle olan dostluklarını ve sonunda iki atletin de bir şekilde başarısını görürüz burada. 1924 Paris Olimpiyatları da
0: Piyatlarını konu
1: şeydir,
0: edinir
1: geri
0: filme.
1: plandadır. Ve burada sporcu ya da işte olimpiyatlar, olimpiyat ruhu, bir sporcunun nasıl olması gerektiği, kişilerin bambaşka şeylerden feyz alıp başarılı olabileceği gibi konuları görürüz. Ateş Arabaları bize bunu vermişti tabii ki. Şimdi Vangelis'in müziğinden
0: Ki
1: bakın.
0: Vangelis de ayrı bir markadır, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi filmin başında filmi izleyenler mutlaka onu da hissedecekler. Bir sahilde bütün atletler koşarlar, kamera yakın çekimdedir. Bakın müzik de böyle gelir.

0: Dinlettik sevgili dinleyiciler, Vangelis'ten Ateş Arabalarının film müziğini, artık son çalışma ve son film müziği örneğiyle karşınızdayız Özkan'la. Detay bilgiler Özkan'da, onları hızlıca toparla Özkan'cığım, biz de müzikle veda edelim.
1: Şimdi son örneğimiz Skyfall. Çok ilginç bir James Bond filminden bahsediyorum. James Bond filmlerini ayrı bir programda işledik ama Skyfall'ı özellikle kullanmadık. Neden? Çünkü Oscar alan bir şarkı. Yani en iyi şarkı ödülünü almış bir film bu. James Bond'un Skyfall örneği. O kadar büyük bir gişe başarısı elde etti ki. Yani yok böyle bir şey derler ya, o duruma geldi. Ve bir başka ilginç tarafı var filmin. İstanbul'da çekilen doktor diyorum, özür dilerim, Doktor No da bir James Bond filmiydi. Rusya'dan Sevgililer filminden sonra Fethiye'de, Adana'da ve İstanbul'da bazı bölümleri çekilen, yani Türkiye'den manzaralar taşıyan bir film. Yani Skyfall'u neden seçtik? Hem önemli ödülleri var, hem
0: Hem bizden
1: Türkiye'den,
0: detaylar
1: hem
0: geliyor.
1: James Bond efsanesi, hem de belki de onca James Bond filmi içerisinde Adele son dönemin çok önemli bir şarkıcısı. James Bond ruhuna ya da orada verilmek istenene bu kadar uygun bir şarkı anca bu kadar olur diyebilirim.
0: Şarkıdan önce kapanışı yapayım ben. Sana da teşekkür
1: Ben
0: ediyorum bu
1: teşekkür
0: değerli
1: ederim.
0: bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da son çalışmamızı veriyoruz. Ardından haftaya başka bir programla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Özkan Pekesen ve ben Murat Örem sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçıldığı

0: olan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretine eleştirmesine de tepki gösterdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarını "Bizde eski yeni ayrımı yoktur, hizmet ve eser yarışı vardır" sözleriyle karşıladı. "Yeni arkadaşlarımızla el ele vererek birlikte çalışacağız" dedi. Burcu Köksal da "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkese yönelik girişimler yeniden çıkmaza girerken Trump ilginç bir iddiayı dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, "İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edecek" dedi. Trump, İran'ın nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğinin de %100 emin olduğunu söyledi. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. "Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı" dedi. "Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz" mesajı verdi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı düzenlendi. Sur kentinde de Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel somut filosu İkmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere yönelik 5,3 milyar dolarlık yeni finansman paketinin müjdesini verdi. "İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli finansman imkanı sağlayacağız" dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz" dedi. Emeklilerin aylıklarının da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacağını duyurdu. Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi. Araçlar suda sürüklenirken ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su bastı. İstanbul Büyükçekmece'de cansız bedeni halıya sarılı halde sahilde bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Sedef'in katiline kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kocaeli merkezde 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer zorda. Yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından 90'a yakın işçi partili milletvekili Starmer'ın ifadesini istedi. İstifasını istedi. 4 bakan da istifa ederek başbakana tepkilerini gösterdi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Gerçek bir macera perestle yola çıkmaya hazır mısınız? Evet. Hollandalı gezgin Cornelis de Bruyne'la birlikte Lahey'den yola çıkıp Osmanlı İmparatorluğu topraklarında dolaşacağız bugün. Bruyne 1674'te başlayan uzun Avrupa seyahatinin ardından İtalya'dan

bir gemiye binerek 1678'de İzmir'e gelir ve gizemli doğu yolculuğu böylece başlar. Türkiye ile Hollanda arasındaki resmi diplomatik ilişkiler 1612'de başlamış olsa da ilişkilerin geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Ravenstein'i von Feldweg 1544 yılında Habsburg elçisi olarak İstanbul'a gelmişti. 16. yüzyılda Hollandalı ticaret gemileri Osmanlı limanlarına sık sık uğruyor ve Hollandalı tüccarlar bölgenin önemli ticaret merkezlerinde faaliyet gösteriyorlardı. Kısacası Türkiye, özellikle İzmir, Hollandalılar için önemli bir güzergahtı. Ya Cornelis de Broglie? O da ticari amaçlarla mı bu yola çıkmıştı acaba? İlk gençlik yıllarından beri yabancı ülkelere seyahat etmek için büyük bir arzu duyduğunu söyleyen gezginimiz, yıllarca süren bu yolculuğu sadece kişisel merakı uğruna mı yapmıştı gerçekten? De Bruyne, ülkesinden ayrılmadan kısa bir süre önce adı siyasi bir suikaste karışır. Kendisi bunun bir isim benzerliği olduğunu savunsa da yolculuğunun bu olayla bağlantısı güçlü bir ihtimal. De Bruyne, İzmir'e varır varmaz Hollanda'nın İzmir konsolosu Jacob von Dan'a gider ve burada yakın bir ilgi görür. Belki de De Bruyne, Hollanda için istihbarat toplama göreviyle Osmanlı İmparatorluğu'na gönderilmişti. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Hollanda'nın ticari çıkarları için büyük önem taşımaktaydı. O yüzyıllarda Türkiye'ye seyahat eden her Avrupalı hem klasik Yunan ve Roma mitolojisiyle tarihini hem de erken dönem Hristiyanlık tarihi ve kültürünü iyice öğrenerek yola çıkardı. De Bruyne da geldiği topraklar hakkında geniş bir tarih bilgisine sahiptir. Gezi notlarında bu bilgisini kişisel gözlemleriyle zenginleştirerek aktarmıştır. Ayrıca De Bruyne gezdiği yerlerin resimlerini de çizerek notlarının arasına eklemiştir. Bindiği gemi İzmir'e vardığında De Bruyne gemiden hemen ayrılmaz. Bir süre kenti uzaktan seyreder ve bu gördüğü manzaranın resmini çizer. Körfezin girişinde bir kale vardır. Bu kale şehri korunaklı bir hale getirmektedir. Bütün gemiler bu kalenin yanından geçer. İzmir'e doğru ilerlerken körfezin iki yanında yüksek dağlar ve çok güzel ormanlar vardır. İzmir, mitolojide adı geçen Kral Tantalos tarafından kurulmuş, Simirna adını kenti ele geçirmek isteyen bir Amazon kraliçesinden almış. Homeros'un doğum yeri olduğuna inanılan bu şehir, büyük depremler sonucu yıkılmış, Marcus Antonius tarafından yeniden kurulmuş. Çevresinde pek çok tarihi yer ve arkeolojik kalıntı var. İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri de bu şehrin sınırları içinde. De Bruyne'un gemiden hemen inmeyişinin bir sebebi de şehirdeki veba salgınıdır. Kısa bir süre önce İzmir ve çevresinde bu salgın nedeniyle tam 30 bin insan hayatını kaybetmiştir. Önlem alarak gemide kalır. Ancak 15 günün sonunda dayanamayıp karaya çıkar. Türkler vebadan kendilerini sakınmıyorlar. Adeta hastalığa meydan okuyorlar. Çünkü yaşamlarını Tanrı'nın koruduğuna inanıyorlar. Ama bu körü körüne meydan okuyuş hem kendilerine hem de hastalığı yaydıkları çevrelerine büyük zarar veriyor. İzmir çevresindeki bölge incir ve zeytin ağaçlarıyla, üzüm bağlarıyla dolu çok verimli bir ovadır. De Bruyne'a göre buradaki bahçeler ve mesire yerleri dünyanın en güzel manzaralarını oluşturuyor. Hap burada bol ve çeşit çeşit gıdaya kolayca ulaşabiliyor. Bu zenginliğiyle İzmir ticaret alanında doğunun en ama en önemli kenti. Bu yüzden çok kalabalık. Türk nüfusu çoğunlukta. Sonra sırasıyla Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Avrupalı Hristiyanlar geliyor. Kentte tam bir inanç özgürlüğü var.

0: İzmir ve çevresi herkes için rahat bir yaşam alanı sunuyor doğrusu.
1: De Bruyne, İzmir'in ticaret yaşamını yakından izler. Limandan Hollanda'ya ihraç edilen malların çeşitlerini, nereden geldiklerini ve kervanların geliş gidiş zamanlarını ayrıntılı olarak verir. Manisa'nın pamuk iplikleri ve kaput bezleri, Ankara'dan 16 günde kervanlarla getirilen parlak tiftik ve ünlü mallar, deve tüyü kumaşlar, halılar, kilimler, yatak örtüleri ve palamut ihraç mallarından bazılarıdır. Beş aya yakın İzmir'de kalan De Bruyne, 4 Aralık 1678'de İstanbul'a gitmek üzere bir Türk kafilesine katılır. Kafile Manisa ve Balıkesir üzerinden Bandırma'ya gider ve oradan gemiye binerek 14 Aralık'ta İstanbul'a ulaşır. De Bruyne, 1,5 yıl kaldığı İstanbul'da Türkiye ile ilgili son derece ayrıntılı gözlemler yapar. Osmanlı döneminde Türkiye'ye gelen her batılı gibi o da aldığı eğitim ve dini inancının etkisiyle Türkiye ve Türkler hakkında bir takım önyargılara sahiptir. Yine de Türklerin toplum yaşamını, kültürünü, tarihini ve coğrafyasını kendi kişisel gözlemlerine göre değerlendirir. Bunu yaparken de kimi zaman romantizme kapılır. İstanbul onun için rüya gibi bir şehirdir. Dışarıdan bakılınca İstanbul bir dünya gibi görünüyor. Bu gök kubbenin altında daha güzel bir manzara bulunabileceğine inanmıyorum. Doğa burada en büyük gemiler için bile dünyanın en güzel, en güvenli limanını yaratmış. De Bruyne'a göre doğa bu kenti yaratırken çok cömert davranmış ve dünyanın bütün güzelliklerini ona bahşetmiştir. Boğaz kıyılarındaki gezilerinde gördüğü saray, köşk ve yalılara hayran kalır. Çeşit çeşit ağaçlarla kaplı sayısız bahçenin yeşilliğiyle gözleri kamaşır. Ona göre Türklerin güçlü bir doğa sevgisi vardır. Bütün köşkler, yalılar ve evler envai çeşit ağaç ve çiçeğin gösterişli bir biçimde düzenlendiği bahçeler içinde bulunmaktadır. Ayrıca Türklerde hayvan sevgisi de dikkat çekicidir. De Bruyne, çarşıda dolaşırken kafeste satılan kuşları satın alıp onları serbest bırakan insanlar görür. Bazı insanlar da ölümlerinden sonra geride bıraktıkları köpeklerinin bakımı için fırıncı ve kasaplara vermek üzere para ayırmaktadır. Hayvanlara verilen değerle ilgili dikkatini çeken başka bir gözlemini de anlatır De Bruyne. Ayasofya'nın mozaik süslemelerindeki insan figürleri kapatıldığı halde Hristiyan inancındaki kutsal ruhu temsil eden güvercin açıkta bırakılmıştır.

Hollandalı seyyah Cornelis de Bruyn, Türkiye gezisi boyunca sosyal yaşamın her yönüyle ilgilenir. Topkapı Sarayı'nı ve içindeki hayatı öylesiye merak eder ama burayı sadece uzaktan seyredebilir. Bu yüzden saraydaki cariyeler ve onların yaşamı hakkında başka seyyahların veya huzura kabul edilmiş elçilerin anlattıklarıyla yetinmek zorunda kalır. Yüksek ağaçlarla kaplı bahçeler ve içlerindeki köşklerle saray tek kelimeyle büyüleyicidir. Sultan 4. Mehmet'i bir cuma selamlığında görür. Doğu'nun bu ulu hakanını atının yanında yürüyen birkaç uşak izlemektedir sadece. Saraydaki yaşantıya şahit olmasa da İstanbul'daki halkla hep iç içedir. Müslümanlarla Hristiyanların sosyal ve ticari ilişkilerini, ibadetlerini, geleneklerini, yemek ve eğlence kültürlerini yakından gözlemler. Ressam yönüyle görsellik her zaman daha çok ilgisini çeker. Bu nedenle seyahat notlarında Türk insanının görüntüsüne ilişkin bilgileri ayrıntılı olarak yer vermiştir. Bu bilgiler arasında özellikle halkın giyim kültürü geniş yer tutar. De Bruyn'a göre Türklerin göze hoş görünen ve çok ağır başlı bir giyim tarzları vardır. Ayrıca İstanbullu kadınların giyimini batıdaki hemcinslerine göre çok daha seçkin ve görkemli bulur.

Hele o başlıklar. Bu büyük ama zarif başlıklar, farklı renklerde tüller, gümüş tellerden işlemeler, çiçekler, inciler ve değerli taşlarla süslenmiştir. Hem kadınların hem de erkeklerin kıyafetleri renkli ve farklı dokumada kat kat kumaşlardan oluşuyor. Bu kıyafetler içinde vücudunda herhangi bir kusuru olan bile bunu rahatlıkla gizleyebilir. De Bruyne hayran olduğu bu kıyafetleri sadece anlatmakla kalmamış, resimlerini de çizerek görünür hale getirmiştir. De Bruyne seyahat notlarında Türkiye'nin hayranlık veren güzelliklerini anlatırken, 17. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan huzursuzluklara da yer verir. İzmir'den İstanbul'a kafileyle ve Antalya'dan İzmir'e kervanla karadan seyahat ederken sık sık eşkıya korkusu yaşamıştır. De Bruyne'un Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki gezisi toplam 6 yıl 3 ay 8 gün sürer. Bu sürenin 4 yıla yakın bir bölümü Türkiye'de geçmiştir. Ülkesine döndükten sonra bu ilginç seyahatin öyküsünü kendi çizdiği eşsiz gravürlerle süsler ve Seyahatname 1698 yılında yayınlanır. Sultan 4. Mehmet döneminin ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik görünümüyle birlikte Türkiye-Hollanda ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan bu seyahatname, 17. yüzyıl araştırmaları için çok zengin ve yararlı bir kaynaktır.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlere, sizin sağlığınızı düşünen bilimsel ve güncel gelişmelere uygun konu başlıklarıyla her bölümde sizlere seslendiğimiz sizin sağlık programınız Mikrofonda Doktor Var başlıyor. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi Engin Önal ulaştırıyor ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da TRT stüdyolarında bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve fizyopatolog ve fizyolog ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan da bizlerle geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu programımıza. Şimdi tekrar geldi. Sağ olsun, var olsun Sayın Yazıhan. Hoş geldiniz bu haftada.
2: Çok teşekkür ederim. Sizinle olmak çok keyifli benim için.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde hayatta kalmamızı sağlayan en temel iki mekanizmayı, aldığımız nefesi ve bizi dış dünyaya karşı koruyan o görünmez kalkanı konuşacağız. Konumuz solunum sistemi ve bağışıklık. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: İki tane bilimsel araştırmadan bahsedeceğim. Bir tanesi kalp sağlığı ile ilgili ve kalp sağlığında çinko eksikliği ile ilgili. Çinko eksikliği kalpte ne yapıyor? İletim sistemiyle ilgili sıkıntılara yol açıyor ve kalp dokusunun zarar görme ihtimalini azaltıyor. Çinkonun eksikliği. Biz bu çinkodur, bir takım minerallerdir. Bunlar biyokimyasal reaksiyonlarda yer alır. O olmazsa biyokimyasal reaksiyon olmaz veya az çalışır. O yol az çalışır. Vücudumuzda zaten tüm metabolizma reaksiyonlardan oluşuyor. O yüzden bu problem kalp iletim sisteminin azalması, bu kalp iltihabının daha ağır, eğer çinko eksikliğiniz varsa kalp iltihabının perikardit gibi bunların daha ağır seyretme ihtimali var. Bir taraftan da düşük çinko düzeyleri kalp yetmezliğiyle de ilişkilendiriliyor. Yani tabii ki çinko işte, cilde de işe yarar, kalpte de işe yarıyor. Bu kalple ilgili olan araştırmalarda yeterli çinkoda işte et, deniz ürünleri, yumurta bunlar gibi şeylerden alınabilir. Bir diğer araştırmada metabolizma, şimdi malign melanom diye ciltte bir kanser türü var. Malign melanomun cilt kanser türünün şeyle alakası nedir? Metabolik sağlıkla alakası nedir? Yani kan şekeriyle, kolesterolle malign melanomun alakası var mı? Evet, var. Nedensellik kurulmuyor bu araştırmada. İlla şundan dolayı denmiyor. Ama bu sistem yani diyabet, kalp hastalığı ve cilt kanserini artırabiliyor. Diyabet ve kalp hastalığı gibi metabolik hastalıklarda cilt kanserini artırabiliyor. Yani sistemin bütünlüğünden bahsediyor aslında bu araştırma. Yani eğer insülin direnciniz varsa bunun tabii ki mekanizmaları zaten ileriki yıllarda çözülecek veya bunlarla ilgili bir takım şeyler de var, teoriler de var. Ama her şeyin bir bütün olduğunu bu araştırma bir kez daha bize göstermiş oluyor.
0: Hocam, o zaman gelelim asıl konumuza. Evet, solunum sistemi dedik. Solunum sistemi deyince ilk akla gelen organ akciğer. Akciğerlerimiz nasıl çalışır? Sağlığını nasıl korumalıyız Sayın Yazan?
2: Çok teşekkürler. Aslında yaşam deyince aklımıza nefes geliyor ve oksijen geliyor. Tabii genel olaraktan solunum sistemi deyince olayımız burundan başlıyor, akciğerlere kadar gidiyor. Hatta böyle hani görürsünüz bazen üst solunum yolu hastalıkları, alt solunum yolu hastalıkları diye ikiye de ayrılıyor. Bizim şu direkt başladığımız burundan başlayan, aslında ağızdan da nefes alıyoruz biliyorsunuz. Şurada tam böyle hani gırtlak mı diyeyim, yutma kısmının olduğu yerde bir çizgimiz var. Ve altında böyle hep ağaç gibi görürüz. Bence ağaç çok güzel değil mi? Orman çok güzel ifade ediyor okşanlar açısından. Ve dallar var. Bu yapı bizim solunum sistemimiz. Burada şunu unutmayalım. Solunum sistemi bir dış organ. İçeride ama dışarı direkt açık. Çünkü sürekli benim oradan oksijeni alıp orada benim oksijeni taşıyan eritrositler dediğimiz kan hücrelerini ona aktarmam gerekiyor. O da organlara gidecek ve organlardan karbondioksiti ya da diğer işte asit ya da yabancı diğer maddeler gibi onları alacağız ve yeniden atmamız gerekiyor. O yüzden bizim için çok çok hayasal. Hatta biliyorsunuz biz hiçbir zaman solunumu tutaraktan intihar edemiyoruz. Hep kontrol ediyoruz. Şimdi hatırlayamadım yani bu son dakikada aklıma geldi. Bir tane efsane vardı. Bununla hani lanetleniyordu biliyorsunuz. Nefesini tutmayla sonra da o şekilde.

0: gidiyor, ölüyor. Hakikaten çok kritik bir organ.
1: Bir dizide vardı, Sayın Yazıhan annesini tehdit ediyordu. Ergen kız istediğimi
0: Nefesimi
1: yapmazsan
0: tutacağım.
1: nefesimi tutarım,
0: Üzgünüm,
1: saymaya
0: üzgünüm.
1: başlarım diye annesine her istediğini yaptırıyordu.
0: Dışarıdan bir müdahale yoksa eğer, günümüz koşullarında diyeyim, belki yapmam bilemiyorum ama normal şartlarda yok. Çünkü otonom olarak, çünkü çok yaşamsal bir organ.
2: Yani zaten bir diyelim ki bir acil bir vaka var. Önce solunumunu kontrol et.
0: Evet. ABC'si değil mi?
2: Evet. Airway. Yani
0: İlk
2: önce bir
0: solunum.
2: solunumunu kontrol et de gerisi bir şekilde biraz daha hallolur gibi. Airway ve hocamın söylediği dış organ dedi.
0: Evet.
2: Yani dışarıdan mesela mide de dış organ aslında.
0: Evet.
2: Bağırsaklar da dış organ. Dışarıdan aldığın her şey açık. Mesela kalp öyle değil.
0: Evet.
2: Beyin öyle değil.
0: Beyin kafesin içerisinde yani
2: O
0: artık.
2: tamamen
0: Tahta
2: korunmuş.
0: oturmuş.
2: Evet ama bu dış organ hem dış etkilere yani hava kirliliği olsun, diğer şeyler olsun her şeyden de etkilenen
0: Tabii
2: bir
0: çok
2: organ demek.
0: önemli.
2: Bir taraftan da oksijeni temizliyor. Önemli. Bazen burun ameliyatlarından sonra işte mesela nefes almada zorluk çekiyor. Nefes darlığı var. Egzersiz kapasitesi var. Gerçekten hayatı değişiyor o nefes alma tam olduğunda. Yani estetiği falan bırakın. O nefes
0: Evet.
2: alma tam olduğunda tamamen hayatı değişiyor neredeyse. Yüzüne bir kan gelir, can gelir, hepsi değişir. O yüzden her şeyin yakıtı diyelim. Yani dünya için petrol ne kadar önemliyse, yakıt ne kadar önemliyse, insanoğlu için de akciğer aynen o kadar önemli.
1: Biz konu başlığını seçerken hocam bu hafta solunum sisteminin yanına bağışıklığı da
0: Evet.
1: ekledik. Çünkü ikisi birbiriyle alakalı ama hemen İbrahim hocama döneceğim. Soracağım şimdi bağışıklık deyince bağışıklığı baskılayan bir unsur var ki ne yazık ki Türkiye'de oranı çok yüksek. Sigaradan bahsediyorum hocam, size döndüm. Ne yazık ki bunu konuşalım istiyorum. Çünkü bağışıklığı baskılayan şeylerin başında mı geliyor acaba?
2: Ya, sigara içiyorsanız yani size söyleyecek herhangi bir laf yoktur. Bir şey dememek lazım. Yani sadece
0: Bazı ülkeler demeyi bırakın, akciğer kanseri olduğunuz zaman sizi tedavi etmiyor.
2: bağışıklığı değil yani her şeyi
0: Her şeyi
2: etkiliyor.
0: etki ediyor. Yani
2: O
0: bu
2: yüzden
0: kadar.
2: sadece sigara sağlığa zararlıdır deyip konuyu kapatalım. Çünkü konunun neresi yani hiçbirinden tutamazsın. Yani
0: Çok kolay
2: bağış.
0: ulaşılıyor değil mi? Her yerden çok rahat alıyorsunuz, her yerde içebiliyorsunuz.
2: Evet.
0: Çok
2: Yani
0: sıkıntılı.
2: bağışıklıkla ilgili yani tabii ki akciğer diye düşünülür. Temel hedefi evet akciğerdir. Ama kalbi de etkiler. Mesane kanserinin riskini de artırır. Ne alaka diyeceksiniz ama mesane kanseri riskini artırıyor sigara. Sigara içenler de çok çok daha fazla. Hafif bir zatüre geçirdiğinizde bile, biraz pnömoniye döndüğünde bile, yani çok kompleks bir hastalığı çözebiliyoruz doktorlar olarak. Ama bazen zatüre, pnömoni öyle bir hale geliyor ki nefes yolları ile ilgili olduğu için tıkanıyorsun. Basit bir enfeksiyon aslında. Ama akciğer enfeksiyonu olunca, pnömoni olunca işler tamamen değişiyor. Nefes almanın tadını işte Covid döneminde de işte pnömoniler, zatüreler, o solunuma bağlı,
0: Evet, çok net
2: ventilatörlere
0: hissedildi.
2: bağlı hastaları gördüğünde zaten oradan direkt anlıyorsun. Ama sigara içiyorsun, ventilatöre bağlandın. Bir de sigara içmeyen var, ventilatöre bağlandı. Bilimsel olarak bilmiyorum araştırması ama şansı tabii ki çok çok daha az sigara içenlerin. Yani o ventilatörden veya pnömoniden kurtulma oranı çok çok daha az.
1: Akciğer sağlığını etkileyen unsurların başında o zaman sigarayı bir numaraya koyabilir miyiz Sayın Yazıhan?
0: Yani çünkü az evvel de konuştuğum gibi dışarıya çok açık bir organ olduğu için dışarıdaki çevre kirliliği, ortam, çünkü siz onu zaten çevre kirliliğini bilerek isterek ağzıma sokup ben yaratıyorum sigarada. Hani dahası yok artık bunun. Tartışacak bir şey, ben de aynı fikrim. Tartışacak bir şey yok bu kapsamda. Ki özellikle de kolda çok ilişkili biliyorsunuz, bronşektezi. Ciddi sorunlar bunlar. Hani akciğer kanseri falan diyoruz. Bence o kadar direkt kolle bulunamamış ama zaten akciğer kanseri oluyorsunuz, emin olun. Bir 6 ay sonra filan hasta gerçekten maalesef kaybediliyor. Ama KOAH'ta ya inanılmaz bir sürünme modundasınız. Bunu yakın çevresindekiler bilir. Uzunca bir dönem hasta çok ciddi sıkıntı yaşıyor gerçekten. Ve nefesi tutamadığınız, nefes alamadığınızı düşünün. Bu inanılmaz bir şeydir. Hani hipoksi ağrı diye bir kavram vardır, iskemik ağrı diye. Gerçekten çok ciddi ağrı, sıkıntılı bir dönem. Ve bile bile ki ben KOAH hastalarında da görüyorum. Hastalık tanısını almış, sigara içmeye devam ediyor. Ne denebilir? bir şey diyemiyoruz.
1: Peki sigara içmeyen bir kişi de akciğer hastası olabilir mi? Hava kirliliği ne
0: Tabii
1: kadar
0: tabii tabii.
1: etkilidir?
0: Ya çok etkili. Şimdi biz Ankara'da yaşıyoruz. Ben Sıhhiye'deyim. Eskiden Sıhhiye'de orada Hıfzı Sağ vardı ve şey gösterdi. Siz hatırlarsınız belki hava kirliliğini. Tabii Ankara'nın o alt kısmı bir dönem kömür de vardı belki hatırlarsınız. Hani yeşil tutanlar hatırlayacaktır diye düşünüyorum bu
1: Hatırlıyoruz.
0: kısımları.
1: Hepimiz
0: Hatırlıyor musunuz?
2: Hatırlıyoruz
0: Ne? Ya ben böyle bir
2: maalesef.
0: çıkartırdım. Ben sigara hiç içmedim hayatım boyunca ama inanılmaz bir koku üzerimde. Ya ben oradayken zaten her geçişimde bütün toksinleri her şeyi alıyorum hiç durmadan. Zaten orası şimdi de öyle giderken fakülteye geri döneceğim. Arabanın çok yoğun olduğu, trafiğin çok yoğun olduğu, egzozların dibine vurduğu bir ortamda yaşıyoruz. Şimdi bazen diyorlar ki çık orada bir yürü. Ben çıkıp orada yürüsem toksinin içerisinde inanılmaz her şeyi soluyarak devam ederim. Hakikaten çok kirli bir ortam var. Maalesef ülkemizde biz de o konuda hassas olmadığımız diğer konulardan bir tanesi yeşillikleri, ağaçları çok fazla korumuyoruz. Şehirleşmemiz maalesef çok kötü. Ve bu araç trafiği inanılmaz boyutta. Hepimiz bir aracın içerisinde gidip geliyoruz. Toplu taşıma kullanma alışkanlığımız yok. Biz de hizmet ediyoruz bu kirliliğe.
2: Hocamla biz Ankara tıpta olduğumuz için
0: Yeri
2: şimdi
0: biliyorsunuz orayı.
2: hocam bir
0: İnanılmaz.
2: çok değişik bir şey. Kurtuluş Parkı var orada. Yemyeşil. Etrafı da arabalarla çevrili.
0: Evet.
2: En yoğun trafik. Tamam mı? İşte
0: Sürekli trafik var. Çünkü orada
2: egzersizi
0: yoğun...
2: 5 gibi falan yapacaksın. Abi 5 gibi 6 gibi çıkıyorsun. Etrafında
0: Araçlar,
2: araçlar,
0: dumanlar.
2: dumanlar, yeşilliktesin. Ben de orada oturdum zamanında. Ya nefes alsam mı almasam mı bilmiyorum arkadaş. Yani yeşilliklerden mi alıyorum, egzozdan mı alıyorum bilmiyorum. Ama orada da egzersiz yapmak zorundasın. Yani çünkü orada öğrenci kesim falan da çoktur.
0: Çok
2: Ankara
0: fazla var.
2: siyasal da orada iyice bir nostaljiye girdik hocam.
0: Evet,
2: Yaşlandık
0: ya
2: mı ne
0: vallahi
2: yaptık
0: ya
2: bilmiyorum.
0: gerçekten. Konumuzu
2: Ama
0: başka bir şey yapmamız gerekiyormuş
2: evet,
0: galiba böyle konuştukça.
2: kırsal kesimlerde yaşayanlar, yeşillik, yani doğayla iç içe yaşayanlarla ilgili zaten söylemeye gerek yok. Daha uzun yaşıyorlar, daha kaliteli yaşıyorlar, daha iyi nefes
0: Tabii.
2: alıyorlar, her şeyi daha iyi yapıyorlar. Ama hem şehir yaşamında mecburuz abi. Yani ne yapacağız? Çıkamıyoruz,
0: Tabii.
2: gidemiyoruz. Ekmek parası kazanmamız lazım.
0: Derdik ki bir kenarda villada yaşayalım değil mi?
2: Evet, evet
0: Öyle
2: öyle
0: şey.
2: bir hayat verdiler de biz mi gitmedik? Yani Allah Allah. Ben işte Maraş'ın yaylasında yaşamak isterdim, o yaylalarda. Ya bir ara da gözüme kestirdim aslında. Yani orada hocam longevity falan mı açsam mı, böyle bir dağ havası, dağ tarafları falan vardır. Tamamen doğayla iç içesin. İleride belki yaşlanırsak oralarda öyle bir yer açarız
0: Ama
2: longevity gibi.
0: Ankara'nın da ihtiyacı var ya. Hep gri Ankara
2: Hocam
0: diyorlar bana.
2: yani yaşlanacak
0: Biraz şöyle
2: diyorsun.
0: etrafı yeşil Ankara çevirmek gerekiyor
2: Kesinlikle,
0: artık.
2: kesinlikle gerekiyor öyle bir şey. Ama akciğer sağlığı için çevre
0: Gerçekten
2: yani
0: çok
2: belki
0: önemli.
2: her şeyden önemli.
0: Tabii de mesleki hastalıklar da var. Yani sonuçta sanayide çalışan kesim var. İşte pamuk işçileri var. Tabii onu da düşünmek gerekiyor. Çünkü dışarıdan gelen herhangi bir şey mutlaka her ne kadar işte birazdan bariyerlerle bahsederiz ama çok yeterli olmayabiliyor. Sonuçta açık bir alan. Direkt geçiyor bunlar. Kapıda bekçilerimiz var. Onları da iyi korumak gerekiyor ki böyle kapıdan herkes girerse bir
2: Bekçilerden
0: sıkıntı olabiliyor.
2: bahsedelim hocam.
0: Biraz bekçilerden bahsedeyim değil mi? Onlar çünkü çok önemli korunmak.
1: Merak ediyoruz, soğuk hava mı hasta ediyor yoksa mikroplar mı o zaman onu soralım.
0: Ya evet, bu arada bu benim çok merak ettiğim bir konuydu. Bunu söyleyeyim ben. Bizim öğrencilere biz bunu bir çalışma olarak yaptık. Çünkü hep şu tartışılırdı. Ya bu gerçekten ateş çıktığı zaman düşürülmeli mi, düşürülmemeli mi? Biz ona baktık. Sonra aldık makrofajları. Yani bizim bağışıklık hücrelerimizi aldığımız zaman direkt oda sıcaklığında sıcaklık artına ve soğukta etki fark ediyor. Gerçekten burada bazı virüsler de aktif olur soğuk havalarda onu söyleyeyim. Mesela burun bizim biraz vücut açısından daha soğuk bir organımız. Vücudumuz kabaca 37 derecedeyim. Yani yaklaşık. Soğuduğu zaman bu kısım o virüsler aktif olmaya başlar. Çünkü bağışıklık hücresinin fonksiyonları soğukta biraz düşüyor. Gerçekten öyle. Bir de tabii burada hiçbir yer şu an steril değil. Her şey var burada. Aslında koruyoruz kendimizi. Yani benim eğer bağışıklık hücrem iyiyse, ben buradaki yabancı cisimlere karşı kendimi koruyabiliyorsam, zaten steril ortamda yaşamıyorum, hasta olmuyorum. Ama buraya bir kanser hastasını koysanız, kemoterapi alan, bağışıklık çok düşük olan birisi, maske takması gerekecek ve kendini koruyamayacak. O açıdan bağışıklık sistemi bence çok kritik ve sıcaklık da gerçekten değişiyor. Soğuk direkt hasta ediyor mu? Ani değişiklikler her zaman için vücutta bir şok etkisi yaratıyor. Yani sıcaktan soğuğa geçtiği dönemler, havanın bir anda ısındığı dönemler, vücut adapte olamadığı dönemlerde bir ne yapacağını şaşırıyor. Biz de öyleyiz ya, öyle düşünün. Hücrede bir birey gibi düşünün. O da bazen fonksiyonlarını şaşırıp doğru etki yapamayabiliyor. Bazen de güneş görün biz bir anda bir açılıyoruz. Olayı çok algılayamayabiliyoruz. O da zaten var olan enfeksiyonun artmasına sebep olabiliyor anlamda. O yüzden bence iki türlü düşünmek lazım. Hani ortamda bakteri, mikroorganizma yoksa tabii ki bir durduk yere enfeksiyon olmayacaktır ama yatkınlığı arttırıyor diyelim bence. Stres arttırır. Mesela bağışıklığı çok düşürür. Bunlar çok kritik. Mesela sınava çalışan çocuklarda çok görürüz. Tam bir hasta da olamamıştır ama böyle sürekli bir griptir. Hiç geçmez. O dönemler vardır ya böyle bir çok yorgun olduğunuz zamanlarda. İşte o zaman biraz da yatkınlığımız artıyor diye düşünüyorum.
1: Yine dönüp dolaşıp beslenmeye geleceğim hocam. Ne yazık ki beslenme çünkü çok önemli. İki numarada egzersiz diyoruz hep. Peki beslenme ile
0: Uyku, uyku da unutmayalım
1: bağışıklığımızı,
0: bu arada.
1: uyku da
0: Unuttuk değil mi?
1: evet.
0: Uykuyu, suyu unuttuk. Bunlar beslenmenin bir parçası ama hidrasyon dediğimiz suyu bence hep böyle ayrı bir kenara yazmak lazım.
1: Nasıl artırabiliriz bağışıklığı o şekilde?
2: Hocam yani akciğer bağışıklığını o bekçilerin çünkü sonuçta bekçilerin kapasitesini artırmamız lazım. O bekçileri nasıl artırabiliriz?
0: Aslında siz çok güzel bir makaleyle başladınız. Yani bence gerçekten çok oturuyor anlattığınız, başladığınız makaleler. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi burundan aldık. Böyle bir de kullanacağım ama sakıncası yok değil mi? Böyle bir sıvı vardır, bir mukuzlu bir yapı vardır. Hani sümük şeklinde giden. Şimdi şöyle düşünün. Ben burnum olduğu zaman hatta toz yere gidince böyle akıntı böyle koyu renk kalır biliyorsunuz. Ve burada minik minik kıllar var burnumuzda şu kısımda. Ben nefes aldığım zaman ben onları tutuyorum aslında orada ve onları atmaya çalışıyorum. Mesela öksürüyorum, hapşırıyorum. Bunun amacı ne? Yabancısım geldi ve ben bunu istemiyorum çıkar diyor size. Bunu atıyorum ben burada. O yüzden şu kapılarda bulunan mukozanın yapısının çok düzgün olması lazım. Sağlam olacak o kısım. Tercihen burundan alacağım. Çünkü ağzımda o yapı yok benim. Tükürük var aslında o da çok güzel. Ama burundan nefes alırsam bu aşamalardan daha rahat geçiyor. Tonsiller var burada bizim. Direkt hem beslenmeyle olan kısmı yer alıyor. Mesela çok sık enfeksiyon oluyorsa o kısımlar şişmeye başlıyor. İkinci bariyere geldik orada.
2: Bademcikler geldi.
0: Bademcikler diyelim orada. O yüzden onlar da bizim için çok önemli. Ve bizim buradaki işte çinko bunlardan bir tanesi. Çünkü burada sadece ağızdan değil. Çünkü eksikliği olduğu zaman mesela mukozaya da artık kullanımını öneriyoruz bir sprey tarzında. Covid de çok gündeme geldi biliyorsunuz çinkonun etkinliği. Daha çok çinko bizim için büyüme, gelişme, saçtı, kellikti filan daha çok. Bir de insülin açısından hep düşünürüz çinkoyu. İşte onu etki ettiği için ama bağışıklığı çok kritik bu. Ya da D vitamini düşünün. Eksikliği varsa bağışıklığınız bir şekilde bozuluyor. Ama bunun yanı sıra işte burnun tuzlu suyla temizlenmesi o anlamda kullanacaklar. Ya da böyle yağlar var kullanabilecek, o bariyeri koruyacak olan şeyler. Ağız hijyeninizin düzgün olması

0: çocuklarımda da
1: Hocam,
0: gözlemliyorum. Az uyursa mesela daha sinirli oluyor.
1: uykunun etki etme egzersizi gibi bir şey aslında. Uykunun etki etmediği bir şey yok gibi geliyor bana. Hala ben uykuyla ilgili bilimsel araştırmaların çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ya hayatımızın üçte biri zaten uykuyla geçiyor. Tamam, beynimizi temizliyor diyoruz. İşte mesela uykusuzlukta tamamen neredeyse keyif verici madde almış gibi geziyorsun. O tür şeyler oluyor. Ama uyku, şimdi akciğer sağlığıyla ilgili uyku da aslında herhalde bilmiyorum, sadece bir resetleme yok. Yani çünkü aktif bir dönem. Benim bazen kızım diyor ki,
0: Kademeleri de var ya hocam zaten.
1: evet.
0: RAM'leri, bir sürü seviyeleri de var.
1: O baba diyor, şey diyor, uyuyunca diyor hayatı kaçırıyormuşum gibi oluyor diyor. Ya diyorum arkadaş, yapma böyle, bak. Uykuda hayat devam ediyor. Metabolizman devam ediyor. Yani her şey devam ediyor. Uyku pasif bir dönem asla değildir. Ne kadar aktif olduğunu bilmiyoruz. Belki de diyelim ki 20 yıl sonra diyeceğiz, ya uykuda daha aktifmişiz ya falan bile diyeceğiz. Öyle bir durum hakikaten. Hakikaten çok çok daha yetersiz olduğunu düşünüyorum. Beynimizin %5'ini 10'unu kullanıyoruz işte. Sadece o benzetme için muhtemelen uykunun daha %1'ini 2'sini falan anlayabilmişizdir. Yani metabolik açıdan düşündüğümüzde. Ama akciğer sağlığı açısından, yani nefes, hocam dedi ya işte burnun bir açık olması lazım.
0: Evet.
1: Yani orada akciğer sağlığı açısından ne kadar oksijenlendiğimiz bence işin sırlarından bir tanesi.
0: Kesinlikle öyle.
1: Uykudaki sırlarından bir tanesi. Çünkü sonuçta bir metabolik faaliyet oluyorsa buna o şey, yakıtı çok düzgün vermek lazım. Uyku apne sendromları, kemerli burunlardır, nefes alamama sorunları
0: Beyin
1: falandır.
0: fonksiyonları da gidiyor zaten. Beyin yeterince okşan gitmediği zaman.
1: Kesinlikle
0: Yani
1: hocam.
0: direkt
1: Yani
0: duruyor. Bütün her şeyiniz azalmaya başlıyor öyle baktığınızda.
1: o yüzden bence uykuda, yani egzersiz kadar neredeyse, ki biz egzersizi biliyorsunuz 1 milyon dolarlık ilaç diye hep söyleriz. Egzersiz kadar önemli gibi geliyor bana.
0: Nacizane tavsiyem dinleyenlerimize, ben spikerim, sabahları uyandığımda tai chi 15 dakikalık egzersizler var. Nefes almak vermek için onları çok güzel, bence hayatınızı olumlu etki ediyor. Kullanabilir dinleyenlerimiz, nasıl nefes egzersizi yaparız diye merak ediyorlarsa biraz tai chi'yi araştırsınlar hocam. 15 dakikayı geçmeden sonra kendi sporlarına devam edebilirler. Yürüyüş mü, koşu mu bilemiyorum nasıl yaparlar ama gerçekten benim Çok etkili değil
1: hayatıma
0: mi?
1: çok etki
0: Ben de
1: ediyor.
0: Qigong yapıyorum. Hakikaten inanılmaz bir şey. O dengelemek muhteşem yani.
1: Ve huzur buluyor insan, değil mi?
0: Ya
1: Sabah
0: evet
1: saatlerinde
0: şöyle.
1: yaptığınızda.
0: Tabii böyle hani konuyla alakası olacak ama hepimizin aslında çok mantıklı bir yapısı var değil mi böyle? Hani çok temel. Çünkü siz daha iyi biliyorsunuz yapan biri olarak. Bir de duygusal bir yapımız var. Biz bazen çatışıyoruz. Çünkü hepimiz burada anneyiz, babayız, aileyiz. Ama bir yandan işte doktoruz, işimiz var, önemli şeyler yapıyoruz. Şimdi bir denge gerekiyor ve sizi çok güzel dengeleten hareketler yaptırıyor. O yüzden ben seviyorum. Çünkü gerçekten nefesi çok iyi kullandırtırıyor. Diyaframı kullandırtırıyor. Bir de belli noktaları çok güzel dengeliyor diye düşünüyorum.
1: Yeşilliklerin içindeyseniz,
0: Evet,
1: bir de
0: zaten
1: müzik
0: ama şey
1: varsa
0: odur.
1: gerçekten çok güzel bir gün
0: 5-10
1: geçiyor. Öyle
0: dakika
1: başlarsanız güne.
0: süper.
1: Peki hocam, vitamin takviyelerini soralım mı? Bağışıklığı destekliyor mu? Ne kadar destekliyor? Kullanmak
0: Çinko
1: gerekir
0: alalım mı
1: mi?
0: hocam o zaman?
1: Çinko, şimdi hocam ben vitamin takviyeleri konusunda biraz kafam karışık.
0: Ama şöyle bir başlayalım. Yani eksikse önce bir tespit edelim ve alalım değil mi?
1: Kesinlikle.
0: O
1: Yani
0: çok olur.
1: eksik varsa sıkıntısı yok. Eksik varsa
0: Orada
1: zaten alacağız.
0: tartışacak bir şey
1: Çinko
0: yok yani
1: eksik mi
0: bence
1: var?
0: de.
1: D vitamini eksik mi? Orada
0: Hiç
1: hakikaten
0: tartışacak bir şey
1: tartışılacak bir şey
0: yok
1: yok.
0: yani.
1: Ama A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, yani depolanan vitaminleri daha fazla aldığınızda sıkıntı çıkarıyor. D vitamini yani toksite yaratmaz. Yok abi, yaratıyor. Var.
0: Ama işte kan düzeyi ölçebiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında onu
1: Hayır
0: herhalde
1: hayır.
0: ölçtürmek belki
1: Hocam,
0: önemli hocam.
1: D vitamini istediğiniz kadar alın, hiçbir şey olmaz. Toksitesi diye bir şey yoktur diye görüşler de var. Çünkü öyle bir yüceltiliyor ki D vitamini. Yani ben hiçbir şeyin yüceltilmesi taraftarı değilim.
0: Tabii. Ama hocam işte biz mucize arıyoruz da o yüzden. Yani istiyoruz ki şurada 3 tane besin var işte sosyal medyada. 3 besin her şeyi kurtaracak. Süper. Öyle bir şey
1: Bir
0: yok.
1: tane mucize var, o da egzersiz gibi geliyor bana. Yani
0: Galiba, galiba.
1: o ya D

0: Tamam, psikolojik olarak faydası varsa iç arkadaş. Ama onun dışında sana yarayacak tek şey idrarının daha pahalı olmasıdır. İdrarını daha pahalı hale getirir. Onun dışında ekstradan sana getireceği farklı bir şey yoktur. Diyelim ki belki plasebo etkisidir, belki başka bir etkidir. Yani soğuk algınlığı ile ilgili biraz daha kısalttığına dair C vitaminini almanın işte 5 gün geçireceksen işte 4 gün geçiriyorsun, 3,5 gün geçiriyorsun gibi bir araştırmalar falan da var. Ama bu temel minerallerin mesela bakırdır, çinkodur, yani ben sadece bir demir takviyesine, yani demir mutlaka, çünkü bu aralar bakıyorum hocam, ferritinler yerlerde. Yani birçok
1: Evet, evet,
0: kadının
1: evet,
0: ferritini
1: evet, evet,
0: yerlerde.
1: evet, evet.
0: Çok enteresan. Yani demir krizi gibi bir
1: Ona ben
0: şey
1: de
0: var herhalde.
1: katılıyorum.
0: Bir ara İngiltere'de kolin krizi diye bir Guardian'da
1: Evet,
0: manşet
1: evet.
0: okumuştum. Bizde de demir krizi mi vardır? Nedir? Ferritinler. Yani dörtlerde, beşlerde birçok danışan
1: Ama
0: geliyor.
1: zaten şimdi şöyle biz geçen yıl yapmıştık. Demir Kadınlar Projesi yaptık paralimpik sporcularla beraber. Dünya Sağlık Örgütü buna yönelik eylem başlattı. Çünkü kadınların zaten yarısı demir eksikliğinden hepsi var. Çünkü kadın direkt kaybediyor biliyorsunuz adet döneminde. Yani benim de önerim en azından adet döneminde bari demir al ki kaybettiğini yerine koy. Çünkü çok net kanıyorsun orada kaybediyorsun.
0: Yani 2-3
1: Anne
0: ferritinde
1: de öyle çocuk da öyle.
0: yaşıyorlar.
1: Yaşam
0: Allah
1: kalitesi çok
0: Allah
1: değişiyor.
0: Allah diyorum gayet. Yani sen yaşadığına dua et diyorum
1: Bu
0: yani
1: da
0: böyle.
1: solunumu da etkileyen bir şey biliyorsunuz bu. Kansızlık olduğu zaman.
0: Yani zaten o da o tarafa
1: Oksijen kapasitesi
0: getirecek.
1: ona geliyor
0: Evet,
1: evet.
0: yani akciğer istediğin kadar nefes al. Demirin veya
1: Düşükse, değil mi? Oksijenin
0: düşükse veya
1: düşükse.
0: ferritinin düşükse, tamam mı? Orada da bir sıkıntı var.
1: Oksijeni taşıyamayacaksın, dokuya götüremeyeceksin.
0: Yani nefes alman boşuna şey kürek çekiyor gibi bir durum var. O yüzden bu tür temel değerlere baktırsınlar. Normalse öyle ekstradan bir şeye gerek yok. Çünkü bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi diye bir şey yok. Bunu söylüyoruz. Dengede tutulması var.
1: Evet.
0: Kuvvetlendirirsen hocamın söylediği gibi otoimmün hastalıklar kendi kendine saldırmaya başlar. Belki de bu kadar çok fazla aşırı takviyelerin kullanılması otoimmün hastalıklarla alakalandırılır mı ileride bilmiyoruz. Herkes
1: Biraz
0: Covid'le alakalandırılıyor.
1: Covid'i suçlayacağız gibi geliyor bana gene.
0: Hayır, Covid'de zaten mesela tiroid. Geçen
1: Nörolojik hastalıklar %50 arttı yani artık bu deklare edildi
0: bir
1: çok bariz.
0: Hashimoto'su var, birkaç hastalığı daha var. Dedi ki hocam işte ben de hastalık dolu hocam dedi. Ne var dedim, işte Hashimoto. Ya diyor, Hashimoto'su olmayanı şu anda dövüyorlar dedim yani.
1: Şu an çok yaygın. Özellikle kadınlarda inanılmaz arttı. Gençlerde çok yaygın.
0: Cerrahpaşa'nın bir araştırması vardı ve Covid'in daha ilk senesi dolmuş muydu veya ilk senesinden biraz, orada bile artmıştı hocam. Yani
1: Evet,
0: orada
1: evet.
0: başvurular falan bile artmıştı. O anlamda evet, dengede tutmak lazım vitaminleri, mineralleri.
1: Yani eksikliğini ölçelim. Ben de ona katılıyorum. Bir de ben hani sözünüzü kestim ama bizde şöyle bir kavram yok. Biz ne zaman check-up'a gidiyoruz? İşte 50 plus oldu. Artık hani hafif hafif öbür tarafa doğru yaklaştığını hissettiği anda check-up yaptırayım deniyor. Bir de çocuklarımız kıymetli olduğu için onların bir büyüme gelişme takibini yapıyoruz. Hiçbir zaman şey kavramı yok doktora. O yüzden hani böyle ben sağlıklı olarak yapacağım testler nelerdir'in başında bence de beslenme eksikliğim var mı diye bakmak lazım. Aslında bu tartışmaya da noktayı koyuyor. Gerçekten eksikse yerine koy, fazlaysa da kullanma yani bunu yapman mümkün diye düşünüyoruz.
2: Bu bölümde bağışıklığın sadece yediğimiz, içtiğimiz değil, aynı zamanda ciğerlerimize çektiğimiz temiz havayla da doğrudan ilgili olduğunu vurguladık sayın dinleyenlerimiz. Sağlıklı bir vücut için akciğer sağlığımıza da dikkat edelim diyerek bu bölümü noktalayalım istiyorum. Doktor İbrahim Ersoy'a her hafta olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz ve konuk doktorumuz fizyopatolog ve fizyolog ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan da bizlerleydi. Sağ olsun bizleri kırmadı. Geldi. Bu değerli bilgileri paylaştı. Sağ olun, var olun Sayın
1: Ben çok
2: Yazıhan.
1: teşekkür ederim. Herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
2: Bir başka bölümde tekrar buluşabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Saat 22'yi gösterdi. Yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve ben Burak Pekcan. 23'e kadar buralardayız dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Seyyar Taner'le başladık sevgili dostlar. Bu akşamki ilk müziğimizi dinledik. Biliyorsunuz ama hatırlatayım. TRT Akşam'ın adresi Facebook sayfamıza yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. İsteklerinizi, dostlarınıza, mesajlarınızı, sevdiklerinize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Evet, bugün şarkılar, hatıralar ve kalbe dokunan cümlelerle yine bir arada olacağız. Bazı cümleler vardır. Bir kez duyulur ama insanın içinde yıllarca yankılanır. Bu akşamın adresinde hayatımızın yönünü değiştiren sözleri, cümleleri, bir öğüt, bir veda, bir tesadüf cümlesi, belki de sadece iyi ki varsın diyen biri. Evet dostlar, bunları konuşacağız. Facebook sayfamıza bunu da yazarsanız ki halihazırda yazmış olanlara çok çok teşekkürler efendim. Memnun oldum. Birazdan okuyacağım. Ebru Gündeş'e kulak verelim. Ardından yazdığınız mesajları okuyacağım.

Ebru Gündeş mikrofondaydı. Sevgili dostlar, dil yarası dedi, söyledi. Güzel Orhan Gencebay şarkısında İlkay Karabiber Konya Akören'den yazmış. Merhabalar Burak Bey, dinliyorum. Güzel bir eser gönderin efendim demiş. Şöyle o zaman benim listemdeki bir sanat müziği var mı acaba? Neyse, olmazsa birazdan buluruz bir sanat müziği, size armağan ederiz efendim. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverdir için Rıfat Balaban'dan bir türkü. Tabii ki saz sanatçımız Arif Balaban'ın babası, yanlış hatırlamıyorsam. İlyas Aydın Ormanbeyliköy Tokat'tan selamlar gönderiyor. Sıradaki müziği İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Durak Çağatay, Veysel Şahin, Ömer Akaryalı, Ömer Çetiner'e armağan ediyor. Sevgili Fatih Tirsi çok güzelliğine günün konusuna uzunca bir mesaj yazmış. Onu birazdan okuyacağım, hem de isteğinin öncesinde. Ahmet Can Ankara'dan sesleniyor. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Bediye Akartürk. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun diyor. Evet, bu hafta rahmetli babasının istediği türküleri, sevdiği türküleri bizlerle paylaşıyor sevgili Ahmet Can. Tabii ki efendim, tabii ki başımızın üstüne. Hatice Öney Kopenhag'dan selamlar, sevgiler gönderiyor. Ahmet Özhan lütfen demiş, o da hazır. Sevgili radyo dostumuz Sedef Ekiz çok güzel bir paylaşımda bulunmuş. Onu da birazdan okuyacağım. Biraz kamp ateşi yakacağımız için istek şarkım yok diyor. Selamlar olsun, keyfiniz bol olsun Sedef Ekiz. Yazdığınız babanızın o akrostişini işini de mutlaka okuyacağım birazdan. Saadettin Bey aynı şekilde Almanya Lemgo'dan sesleniyor. Gün doğmadan neler doğar sözünü kulağına küpe yapmış ömrü boyunca, hayatı boyunca. Çok teşekkürler Saadettin Bey. Mesajınızı da yine daha sonra detaylı olarak okuyacağım. Yalnız isteğiniz konusunda bir sıkıntı var. Mir Kelam'ın Hatıralar şarkısını ne yazık ki dinletemiyorum. Ya Mir Kelam'dan başka bir şarkı ya da yeni bir istek yazarsanız sevinirim. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar gönderiyor. Ordu'ya da selamlar olsun. Şöyle bir bakıyorum. Ben konuşurken acaba yoklamaya yetişenler var mı diye. Yüksel Yılmaz yetişmiş, sağ olsun. Radyosu başındaki herkese Ordu Ulubey'den selamlar gönderiyor. Bizi kısa dalga 5960 kHz üzerinden dinlemekteymiş. Çalacağınız bir Türk sanat müziği eseri kabulümdür diyor. O zaman hemen sırada bir Türk sanat müziği eserimiz var. Onu İsmail Güngör'e de armağan edelim efendim. Sevgili İlkay Karabiber'e de. Buyurun.

Müzeyyen Sener mikrofondaydı sevgili dostlar. Yüksel Yılmaz'a armağan ettik. Orada Ulu Bey'den selamlar göndermişti. Bizi kısa dalgadan dinliyor. Selamlar olsun efendim. Ve ayrıca sevgili İlkay Karabiber'e de armağan ettik. Akören Konya'dan değerli radyo dostumuza. Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın.

Erol ve Gürcan Üsbal Türkan Tanrıverdiler için Rıfat Balaban'dan bir türkü istemişti efendim. Size de hayırlı akşamlar olsun. Rıfat Balaban'ı dinliyoruz şimdi. Buyurun, bir Kastamonu türküsü.

Balaban'dan dinledik bu güzel Kastamonu türküsünü. Ve efendim Yüksel Yılmaz az önce Müzeyyen Senar'dan bir şarkı armağan etmişti kendilerine. Şarkıyı keyifle dinledim diyor. Sizlere ve teknik masaya teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Ordu Ulubey köyüne de bizden selamlar efendim. Bizden selamlar olsun. İstanbul'dan sevgili Fatih Tirsi yazmış. Merhaba Burak Bey. Bulancak'ta çalıştığım yıllarda patronum çıktığım bir kapıya asla çarpma, bir gün geri dönmek isteyebilirsin demişti. O söz hep benim kulağımda bir küpe olarak kaldı. İnsanlarla ilişkilerimde yanlış yaptıklarında veya saçmaladıkları anlarda çok sinirlensem bile sükunetimi korumaya özen gösteririm. Özlü sözlerden bahis açılmışken ve anneler günü yeni geçmişken annemin benimle ilgili bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum. Annem bizim Fatih'te bayat para olmaz der. Gerçekten de çok doğru söylüyor. Benden para alan bir daha geri getirme ihtiyacı hissetmiyor. 2019'da araba alacağım zaman paramı milletten 4 ayda zor toplayabilmiştim. Neyse ki şimdi işler iyi değil. Kimseye para verecek durumum yok. O sayede paramın peşinde koşmak zorunda da kalmıyorum. Bu kadar kapı ve paradan konuştuktan sonra benim aynaya bakmam gerekir sanırım. O nedenle arşivinizde varsa Salim Dündar yorumuyla Aynalar şarkısını rica ediyorum. Sizi ve değerli dinleyicilerinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum demiş. Eksik olmayın efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler sevgili Fatih Bey. Efendim akşamın adresinde hayatın tam içinden bir mesaj ulaştı işte bize sevgili dostumuz Fatih Tirsi. Konumuzun ruhuna öyle güzel bir cümle bıraktı ki bir o asla çarpılmaması gereken kapılar üzerine bir ömür kulağa küpe olacak cinsten, diğeri ise annesinin o zarif ama hayatın gerçeğini tokat gibi vuran tespiti bizim Fatih'te bayat para olmaz. Fatih Bey, o bayatlamayan paraların geri dönmeyen emanetlerin hikayesini dinlerken hem gülümsedik hem de insan gönlünün o cömertliğine bir kez daha şahit olduk. Neyse ki artık para peşinde koşmak zorunda kalmadığınız bir dinginliktesiniz. Ne diyelim, iyi mi kötü mü bilemeyeceğim ama bazen bir de suçlu oluyorsunuz değil mi? Hani borç veriyorsunuz, iyilik yaptığınızı düşünüyorsunuz, geri istediğinizde bir de sizi suçluyorlar. Böyle bir durum da oluyor. Şimdi Fatih Bey, madem bu kadar kapıdan paradan konuştuk, madem insan dedik, o zaman sizin de dediğiniz gibi hep beraber o büyük yüzleşmeye, aynalara doğru yönelelim. Salim Dündar güzel yorumuyla aynalar aynalar. Bakalım o aynalarda hangi sözler, hangi hatıralar yankılanacak. Çünkü Fatih Bey, biz biliyoruz aynadaki aksimiz dürüstlüğümüzün en büyük tanığıdır sizin nezdinizde. Tüm dürüst yüreklere de armağan edelim. Buyursunlar efendim aynalar.

Fatih Tirsi'nin isteğiydi sevgili dostlar efendim. Aynalardaki o yüzleşmeden sonra şimdi önümüzü Anadolu'nun o en samimi sızısına, hasrete çeviriyoruz. Sevgili Ahmetcan babasının o kıymetli müzik evresinden bir cevher daha çıkardı bizim için. Bu akşamki o yankılanan sözler temamıza da uyuyor aslında bu türkü. Gayrı dayanamam ben bu hasrete cümlesi. Kim bilir kaç kuşaktır, kaç gönülde yankılandı. Kaç kişi gurbetin ortasında bir radyo başında bu feryatla kendi hayatının yönünü değiştirdi. Ahmetcan'ın babasının nezdinde tüm hasret çekenlere, gurbeti sinesinde taşıyanlara ve o pilli radyoların başında bu türküyle memleket kokusunu içine çekenlere armağan edelim efendim. Türk halk müziğinin o efsane sesi Bedi Akartürk. Hatırlarsınız geçen günlerde Manisa Turgutu'dan İsa Taşdemir bizzat kendi sesiyle bir kayıt alıp bize seslenmişti. Bedi Akartürk hocamız benim türkülerimi dinleyin unutmayın diyordu. Yanlış hatırlamıyorsam mümkün mü Bedi hocamızın o güzel sesini unutmak? Evet zaman geçer yaşanılanlar duygular baki kalır. Ama bir evladın babasının zevkine sahip çıkması o sesi hiç susturmaz. Buyursunlar efendim hasretin en çıplak haliyle Bedi Akartürk.

Fedai Akartürk'ü dinledik sevgili dostlar. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme dedi. Ahmet Can istemişti. Teşekkür ederim Burak Bey. Bugün kısa dalga 5960 kHz çok iyi. 9460'da saat 19'da ilk 1 saat iyi gitti. 5960 maşallahı var. Şimdi Ahmet Özhan Hatice Öne için söyleyecek efendim. Bu akşam yine dertlerimle buyurun.

Kopenhag'dan Hatice Öney için dinletmiştik efendim. Teşekkür ediyorum. Harikasınız demiş Hatice Öney de çiçeklerle, kalplerle. Eksik olmayın efendim. Sağ olun, sağ olun. Evet dostlar, önümde sevgili Sedef Ekiz'in bir mesajı var. Şu aralar Bolu'da hanımlar kampında bir ateşin başında ısınan ama kalbindeki o baba sıcaklığını hiç kaybetmeyen dostumuz Sedef Hanım'ın mesajı. Babasının gidişinden sadece birkaç ay önce hatıra defterinin ilk sayfasına bıraktığı o akrostişi paylaştı bizimle. Elinden geldikçe iyilik dolu, günlerin elem dolu olmasın. Fazlasıyla sana döner, unutma. Ne muazzam bir miras, ne derin bir yankı. Sedef Hanım o ansızın gelen en büyük eleme rağmen babasının bu son öğüdüne tutunmuş. Kimseye bile isteye keder yaşatmamayı kendine yol bellemiş. İşte tam da bu akşam konuştuğumuz hayatın yönünü değiştiren sözlerin en saf, en dokunaklı hali bu olsa gerek. Şimdi Bolu'daki o kamp ateşinin kıvılcımları gökyüzüne yükselirken Sedef Hanım'ın ricasıyla güzel olan tüm eserleri bıraktığı o gönül genişliğine yakışır bir eser dinleteceğiz elbette, program süremiz el verirse. Babasının hatırasına ve o bitmeyen iyilik yolculuğuna nimeten, ruhu dinlendiren nameler efendim. Sedef Hanım, selamlar olsun, kamp keyfiniz bol olsun diyorum. Sonra diğer bir mesaj, sevgili radyo dostumuz Saadettin Tolga Ömürzeoğlu'nun mesajını görüyorum. Şöyle sayfamızı güncelledim de biraz gerilere gitmem gerekti. Herkese merhaba diyor. Benim de her insan gibi çaresiz kaldığım, umutsuz, üzgün ve karamsar günlerimde bir arkadaşımla dertleşirken bana hiç üzülme, gün doğmadan neler doğar cümlesi benim hayatta sıkı sıkı sarılmama vesile olmuştur. Mirkelam'ın Hatıralar şarkısı bugünkü güçlü duygu ve özgüvenimi ifade etmekte diyor Saadettin Tolga Ömürzeoğlu. Ne yazık ki o şarkıyı dinletemiyoruz Mirkelam'dan ama bir başka şarkı dinleteceğim sevgili Saadettin Bey. Çok ama çok teşekkürler günün konusuna yazdığınız o güzel mesaja. Hayatta bazen her şeyin bittiğini, o karanlık tünelin sonunun gelmeyeceğini sandığımız anlar olur ya. İşte öyle bir anda bir dostun nefesiyle fısıldanan o dört kelime insanın dünyasını değiştirmeye yeter. Gün doğmadan neler doğar. Evet, umudumuzu hiçbir zaman yitirmememiz gerektiğini belirten çok güzel bir umut dolu yankı frekansımızda çaresizliğin içinde o tek bir cümleye tutunarak çıkmış. Bugün o karamsar günleri geride bırakmış. Güçlü ve özgüven dolu bir duruşla sesleniyor bize Saadettin Bey. Bu hayata tutunma hikayesini ve o kazandığı iç huzuru. Buyurun efendim. Mirkelam sizin için bir başka şarkı söylüyor sevgi tanecikleri.

Ama Enem Go'dan Saadettin Bey'e armağan etmiştik efendim. Bir kelamdan sevgi tanecikleri. Sese ve teknik masa terbiyecisi Ali İhsan Bey'e teşekkür eder, iyi geceler dilerim diyor. Güzel iki kahve ikramında da bulunmuş. Biz teşekkür ederiz Saadettin Bey. Eksik olmayın, selamlar olsun. Evet dostlar, şöyle bir bakıyorum isteklerde nerede kalmıştık diye. Sevgili radyo dostumuz Leyla Çabuk'u da bayağı bir beklettik. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiği şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişti. Bu aralar bizi İstanbul'dan dinliyor sevgili Leyla Çabuk. Buyurun efendim.

Bu Hüzzam şarkıyı İstanbul'da bulunan sevgili Leyla Çabuk için dinledik. Efendim akşamın adresine yine hüzün damladı. Kelimeler kifayetsiz hiç ayrılamayız derken hayat arkadaşının sonsuzluğa uğurlamasının o derin boşluğunu paylaşıyor sevgili radyo dostumuz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın diyor büyük özlemle. Biz de o eksilmeyen hatıralara ve hiç bitmeyecek büyük aşklara hürmeten bu içli eseri tüm özleyenler için yayına veriyoruz efendim. Sevinç selamlar olsun Adana'ya, Sevinç Altınordu'ya. Buyursunlar efendim.

Adana'dan Sevinç Altınordu'nun isteğiydi. Değerli radyo dostumuz Burak Bey, çok teşekkür ederim diyor. Sedat Bey'i de saygıyla rahmetle anmış olduk böylece bu güzel şarkıda. Dostlardan kahve ikramı gelmiş. Zehra Kayan Fırıncı İsviçre Mehli'nden sevgiler selamlar akşamın adresi diyor. Sağ olun efendim, sağ olun, ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Ve Şadiye Turalaktaş, herkese iyi akşamlar değerli radyo dostları. Anneannem yaşlandığı zaman bize "ben size dönemem ama siz bana döneceksiniz" demesini unutamam. Rahmet olsun tüm ölmüşlerimize diyor sevgili Şadiye Tural Aktaş. O eski toprakların, o bilge çınarların dünyasına götürdü bizi anneannesinin "ben size dönemem ama siz bana döneceksiniz" sözü. Aslında vaktin kıymetini anlatan ne derin bir yankı. Tüm göçüp gidenlerimize rahmet olsun. Barış Manço, buyurun efendim.

Şadiye Turan Aktaş için de efendim Barış Manço söyledi. Bu güzel şarkıyı Dağlar Dağlar unutulmaz bir şarkısıydı. Ve efendim şöyle bakıyorum. Akşamın Adresi'nin yolculuğunun son durağına yaklaşmışız artık. Şarkıya yer verecek vaktimiz yok. Bu akşam bu frekansta sadece şarkılar değil ömürlük yankılar geçti yüreğimizden. Fatih Bey'in o asla çarpılmaması gereken kapılarından geçip annesinin o bayatlamayan paralar nüktesiyle gülümsedik. Sedef Hanım'la Bolu'da bir kamp ateşi başında. Babasına kalan o iyilik dolu akrostişle ısındık. Şadiye Hanım'ın anneannesine kalan o bilgece sitemle siz bana döneceksiniz sözüyle vaktin kıymetini bir kez daha anladık. Saadettin Bey'in gün doğmadan neler dolar inancıyla umuda tutunurken hayat arkadaşını özlemle anan dostumuz o sessiz feryadında tadı yok sensiz geçen baharların dediği o yerde durduk bir an. Ahmetcan'ın 5960 kHz frekans raporuyla sesimizi dünyaya ulaştıran teknik masaya da bir selam olsun Ali İhsan Yıldız'a. Onların o titiz dokunuşları gönül köprüsünü sağlıyor. Şimdi pilli radyoların ışıkları yavaşça sönüyor dostlar. Mikrofonlar susuyor ama kulağınızda yankılanan o güzel sözler bu gece rüyalarınıza, yarınsa adımlarınıza rehber olsun. Çünkü her zaman dediğimiz gibi zaman geçer, ses, yaşanılanlar ve duygular baki kalır. Yarın akşam yine saat 22'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kalbimizin ve hatıralarımızın en tanıdık adresinde buluşacağız dostlar ve unutmadan hatırlatayım. Yarın akşam eski fotoğrafları konuşacağız efendim. Lütfen hazırlayın, çıkartın sandıktan, arşivlerden o eski fotoğraflardan birini varsa paylaşın Facebook sayfamızda ama yarın akşam şimdi değil. Evet, hayırlı geceler Türkiye. Hayırlı geceler sevgili radyo dostlarımız, gönlü kalbi Türkiye'de olanlar. Ali İhsan Yıldız ve ben Burak Pekcan. Saat 22'de, yarın akşam saat 22'de buluşuncaya kadar sevgiyle kalın.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran arasındaki ateşkese değindi, savaşa kesinlikle geri dönülmemeli dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti, ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı dedi. Siyasi

0: birisi üslup kişinin aynasıdır diyerek CHP'li yöneticilerin üslubunu eleştirdi.
1: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında verdi mesajlarını. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretine destek verdi.
1: Bundan 60-70 sene önce bir bavulla Avrupa'ya gitmiş, çok zor şartlar altında çalışmış bu kardeşlerimizi biz nasıl kendimizden ayrı görebiliriz? Bir defa şunu herkes bilsin, anlasın ve kabul etsin. Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa, Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan Türklerin Türk ekonomisine katkısına dikkat çekti.
1: Yurt dışındaki kardeşlerimizin sadece turizm gelirlerimizdeki payları 11 milyar doların üzerinde. Buna diplomaside, kültürde, ticarette, eğitimde, bilimde yaptıkları katkıları eklediğimizde ortaya gerçekten gurur verici bir tablo çıkıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Bakan Göktaş'ın esnaf ziyaretini eleştirmesine tepki gösterdi.
1: Asıl eleştirilmesi gereken, güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir. Asıl utanılması gereken, milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
0: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına "Bizde eski yeni ayrımı yoktur, hizmet ve eser yarışı vardır" sözleriyle karşıladı. Yeni arkadaşlarımızla el ele vererek birlikte çalışacağız diyen Cumhurbaşkanı Burcu Köksal'a desteklerini sundu. Burcu Köksal da "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı diyen Hakan Fidan, "Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz" mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
2: Yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. İnşallah diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması, bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
0: ABD ile İran arasında müzakereler olacak mı sorusu gündemdeyken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çekici bir iddia geldi. Trump, İranlı yetkililerin kendisine zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediğini belirtti. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda %100 emin olduğunu da ifade etti. ABD Başkanı anlaşma konusunda da acele etmediklerini vurguladı. Elimizde birçok koz var dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Rızai'den ise aksi yönde açıklama gelmişti. ABD'nin saldırılarını yinelemesi halinde İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini belirtmişti. Bu seviyedeki uranyum nükleer silah sınıfı olarak kabul ediliyor. İran hükümet sözcüsü ise parmaklarının tetikte beklediğini ancak önceliklerinin sürdürülebilir barış olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin seyahati öncesi yine İran'ı tehdit etti. Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil, bunu biliyorlar. Bunu kabul ettiler ama bana söyledikleri bu değildi. Biz oyun oynamayız, dedi. Trump, İran'ı tam anlamıyla kontrolümüz altında tutuyoruz. Ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek. Her halükarda kazanan biz olacağız ifadesini kullandı. Ateşkes konusuna da değinen ABD Başkanı, uçuş sırasında bu konuyu düşüneceklerini ve önümüzdeki birkaç gün boyunca da üzerinde kafa yoracaklarını söyledi. Çin ziyaretiyle ilgili de konuşan Trump, İran'la ilgili devlet başkanı Xi ile uzun uzun konuşacaklarını, Çin'de harika bir toplantı yapacaklarını söyledi. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geldi. İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alındı. Toplantıya İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Fransa Savunma Bakanı Catherine Wharton başkanlık etti. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için yürütülen çok uluslu misyona askeri katkı sağlayacağı açıklandı. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nevatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raporatörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu, ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Bu yıl başlayacak dönüşüm projesiyle 10 yılda 5,3 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanların finansmana erişimini kolaylaştıracağız dedi. Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu.
1: Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli

0: ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz dedi.
2: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz. Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum. Şimdiden mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim hedefimiz sadece daha fazla üretmek değildir. İnsanı koruyarak üretmektir. İnsanı yaşatarak büyümektir. İnsan onuruna yaraşır, çalışma hayatını güçlendirmektir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında yarın Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvedeki hitabında Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara dair mesajlar verecek. Katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşecek. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli ve NATO içindeki kilit rolünü TRT'ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan çalışamayacağı yönündeki sözlerine katılıyorum dedi. Belçika ordusunun modernizasyonunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını verdi. Duruşma 37. oturumda sanık savunmalarıyla sürecek. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Yolda mahsur kalan bir kişi kamyonun üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Taşkın ve selde hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. 11 kişi taburcu edilirken yaşlı bir kişinin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Yurdun birçok bölgesinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Meyve ağaçları ve tarım alanları zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı. Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya ve Kömür mahallelerinde dolu yağış etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü. Kastamonu'da önce sağanak, ardından kısa süreli dolu yağdı. Taşköprü ilçesinde dolu, sarımsak ve hububat tarlalarına zarar verdi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde yağış sonrası Kızıl'ın deresi taştı. Sungurlu Çankır yolunda ulaşımda aksama yaşandı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran arasındaki ateşkese değindi, savaşa kesinlikle geri dönülmemeli dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı yine

Ne tehdit etti, ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacak.

Galatasaray şampiyonluk kutlamalarının cuma günü yapılacağını duyurdu. Saat 19.05'te başlayacak. Organizasyonun adresi Rams Park olacak. Milli tekvandocularımız Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Münih'teki organizasyonun ikinci gününde Merve Dinçel Kavurat'ın altın madalya kazandı. Para milli tekvandocularımız Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan da kürsünün zirvesine çıktı.

0: durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Konya 11, İstanbul, Çanakkale, Antalya ve Hatay 16, İzmir, Adana ve Rize 15, Balıkesir 13, Bolu ve Kütahya 10, Kahramanmaraş ve Gaziantep 14, Kırıkkale ve Tokat 12, Şanlıurfa 17, Erzurum 5, Ardahan 4 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Bir harman yeridir Çanakkale. Birinci bölüm. Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Oynayan sanatçılar: anlatıcı Rıdvan Çelebi, başkan ana Tomris İncer, Mustafa Kemal Orhan Hızlı, Anzak Emrah Eren, Ethem Ağa Yavuz Şeker, Hatça Ana Tanju Tuncel, Enver Paşa Nihat Oktay, Cevat Paşa Müfit Coşkun, Talat Paşa Hakan Güner, Kaymakam Yalçın Dümer, Muhtar İskender Bağcılar, İmam Saltuk Kaplangı, Salih Çavuş Can Başak, Limon Fam Sender Emin An, Kurmay Subay Aziz Sarvan, Kitchener Orçun Çıtır, Augustin Nuri Karadeniz, Fişer Güray Görkem, Göprat Murat Öncül, Pilot Can Ertuğrul, Yüzbaşı Ragıp Yavuz, İzzet Ergün Işıldar, Kahvecinin Eşi Ece Okay Işıldar, Mahmut Sabri Kutay Kırşehirlioğlu, Deniz Assubayı Volkan Yosunlu, Zeynep Yonca İnal, İmamın Eşi Onur Yay Evrentan, Nazlı Gelin Pınar Aygün, Muhtarın Eşi Hülya Arslan, Birdwood Gökhan Seyhan, Hamilton Murat Ozan, İngiliz General Kubilay Pembeklioğlu,

0: Burada anlatılanlar gerçek bir destanın ta kendisidir. Bu topraklar uğruna düşen bedenleri bağrına alıp ebediyen saran bir harman yeridir.
1: Çalak.

0: Oldu usta.
1: Sahi muhtar, kimmiş bu bizim şu Eda cemiyetini görecek olan yabancı?
2: Avustralya'dan bir Anzak. Dedesi de burada yatanlar arasındaymış.
1: Şimdi bütün telaş bu Anzak için mi?
2: Öyle deme. Ocakçı önemli biriymiş. İlle de başkan anayla görüşmek istermiş.
1: O yüzden mi bizim encüven azası onu almaya gitti?
2: He ya. Ben de tören biter bitmez hemen buraya geldim.
3: İşte derneğimiz Mr. Crawford. Selam arkadaşlar.
2: Oo, hoş geldiniz. Buyurun Encümen Bey. Buyurun tanıştırayım. Buyurun.
3: Dernek yöneticilerimizden Muhtar Kazım ve Ocakçı Rıza.
4: Ben de Anzac Crawford. Memnun oldum.
3: Arkadaşlar, önceden söyleyeyim. Konuğumuz pek de yabancı sayılmaz.
4: ya benim anne sizden Türk asıllı.
2: Desenize bir yanınızda siz de bizdensiniz.
3: Öyle.
1: Oysa biz sizi daha resmi biri olarak bekliyorduk.
4: Resmiyet pek sevmem. Doğallıktan yanayımdır.
2: Başkan ana da sizi bekliyordu. Hemen alıp geleyim.
3: Hadi muhtar, hadi hemen al da gel. Mr. Crawford, nasıl buldunuz derneğimizi?
4: Çok değişik, bayağı eski bir yapıymış. Duvarlardaki siyah beyaz resimler, etraftaki aksesuarlar sanki küçük bir müze.
3: Gördüğünüz her şey seferberlik günlerinden kalma. Tüm bunları derleyen, toparlayan da bizim başkan anamızdır.
1: 90. yaşında, tekerlekli sandalyesinde hala didinip durur.
3: Öyle.
4: Demek ki hakkında söylenenler boş değil. İlginç bir olmalı.
1: Bakın işte geliyorlar. Eşiğine takozu koyun, tekerlekli sandalyesi rahat geçsin. Buyur ana, gel.
5: Muhtar inşallah benim gibi sizi de fazla bekletmedi.
3: Hoş geldiniz. Buyurun başkan ana. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Anzak oğlum.
4: Selam başkan ana.
5: Adımı da öğrenmişsin. Yıllardır herkesin başkan anasıyımdır ben.
4: Siz Anzak oğlum deyince ben de samimi olmak istedim.
5: İyi ettin. Öyle olalım. Sana bir ikramda bulunmadı mı bu hınzırlar?
1: Ay, kusura kalmayın, daldık başkanına. Hemen hallediyorum.
5: Anlat hele bakalım. Neymiş ille de benimle görüşmek istemenin nedeni?
4: Benim yeni görev. Bakanlık kararıyla Gelibolu savaşları hakkında bir müze kurmak.
5: Oo, zor bir görev.
4: Bence de. Neyse ki birçok kaynaktan faydalanarak son aşamaya geldik. Çanakkale efsanesini bir de yaşandığı yerde sizlerden dinlemek istedim. Ne dersin başkan ana?
5: Bak bir şartla, yalnız gerçekleri konuşacağız.
4: Okey başkan ana. Sonunda benim de sana bir sürprizim olacak.
5: Bak Anzak oğlum, Çanakkale öyle zannedildiği gibi sadece birkaç hikayeden ibaret bir centilmenler savaşı değildir.
4: Peki başkan ana, sence nedir Çanakkale?
5: Çanakkale ne midir? Bir sürü gencecik fidanın kırılarak düştükleri bu topraklarda harmanlandıkları yerdir. Bir harman yeridir Çanakkale.
4: İlginç.

Şimdi anlatacaklarımı gözünün önünde canlandırmaya çalış. 1914'te Dünya Harbi patladığında iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki yönetimi gelişmelerden endişeli sadrazamlık odasında toplanmıştı.

0: Talat Bey, bu oldu bittiler hükümetimizi zorda bırakmaktadır.
1: Sadrazamlarının Enver Paşa'dan yana sıkıntıları mı var acaba?
0: Yanlış anlaşılmasın. Sadece zatınız tarafından kendisine usulüne uygun olarak yapılacak bir uyarının faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Anlaşıldı. Sayit Halim Paşa Hazretleri.
2: Gecikmedim inşallah. Düşman donanması Boğaz girişini bombalamış.
0: Enver Paşa, Rus limanlarının bombalanması zaten harbin açık ilanıydı.
2: Almanlarla yaptığımız anlaşma da bu yöndeydi. Bunu da imzalayan unutmayalım ki Sadrazam Paşa Hazretleri sizsiniz.
0: Fakat durum artık tehlike arz etmekte.
2: Haklısınız. Zira Ruslar da Doğu cephesinde faaliyete geçti.
0: Görünüyor ki savaş hızla yayılacak. Bir an evvel önlemlerimizi almalıyız.
1: Doğru dersiniz de ordu ve ahalinin durumu hiç de iç açıcı değil.
0: Sizlerle açık konuşacağım beyler. Padişahımızın durumu malum. Memleketin idaresinde İttihat ve Terakki söz sahibi. Devir, Bahriye Nazırımız Cemal Paşa, Talat Paşa ve Enver Paşa olarak sizlerin devridir.
2: Paşa Hazretleri, biz bu mevkilere kelle koltukta vatana hizmet için geldik.
0: Almanlara güvenmekle inşallah mahcup olmayız. Ne dersin Talat Paşa?
1: Başka seçeneğimiz mi kaldı? Diğerleri tüm tekliflerimizi reddettiler.
0: Hepsi bizi artık zayıf ve güçsüz görüyorlar.
2: Epeydir bir cephede muzaffer olamadık ki. Bir zafer çok şeyi halledecek.
1: Haklısın Enver Paşa. Balkan bozgunu da ahaliyi derinden yaraladı. En kötüsü de umutlar tükenmekte.
0: Cihana hükmeden koskoca imparatorluğun haline bakın.
2: Tek seçeneğimiz var. Osmanlı'nın geleceği yalnızca kaybettiği toprakları bir bir geri almasındadır.
0: Bu durum içinde nasıl olacak bu Enver Paşa?
2: Şöyle ki, 4. orduyla Cemal Paşa kanaldan Mısır'a yürüyecek.
1: Ya diğer cepheler?
2: Biliyorsunuz Talat Paşa, Boğazlar'da takimatı sağlamlaştırdık. Ardından ben de Sarıkamış'tan Rusların üzerine yürüyerek Kafkaslara kadar ilerleyeceğim.
0: İyi de Enver Paşa, bu kadar geniş cephelere bölünmek bizi bir maceraya sürüklemesin.
2: İmparatorluğun selameti Kafkaslardan Orta Doğu'ya kadar genişlemesine bağlıdır Paşa Hazretleri. Bu da savunmayla değil, ancak taarruzla olur.

0: İttihat ve Terakki yönetimindeki Osmanlı harbi işte böyle karşılıyordu.
1: Başkan ana, İttihat ve Terakki içinde Talat Paşa mı yoksa Enver Paşa mı daha güçlüydü?
0: Her ikisi de. Enver Paşa saraydan evlenerek Harbiye Nazırı olmak için gereken rütbeleri peş peşe alıp 34 yaşında o makama oturmuştu.
1: Gerçekten karışık günlermiş.
0: Ha, halkın yoklukla boğuştuğu günlerdi. E onu da sana dedesinin köy kahvesinde yaşananları bizim ocakçı anlatsın be Anzakoğlu.
2: Bu gazetenin yazdığına bakılırsa bizimkiler Almanlarla ittifaka varmış.
3: Hani tarafsız kalacaktık muallim efendi?
2: Enver Paşa Almanlardan alınacak yardıma karşılık söz vermiş derler muhtara.
4: Hata ediyorlar muallim efendi. İngilizleri alt edemezler.
5: İmam efendi böyle paldır küldür de harbe girilir mi yahu?
3: Hemen celallenme kahveci Rıza. Şimdi kaymakam gelince gerçeği öğreniriz.
5: Hah işte kaymakam efendi de tam vaktinde geldi.
6: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Kaymakam efendi tüm kahve ayaktayız. Neler olmakta böyle?
7: Kulağımıza hiç de hoş şeyler gelmiyor.
4: Ortalıktaki söylentilere göre payitaht

0: Tövbe tövbe.
1: Sakin olun.
2: Sakin olun ağalar.
1: Bu millet bu harbe girecek halde mi?
0: Halifelik makamına kadar her şeyi kaybederiz vallahi.
2: Telaşlanmayın ağalar. Hele bir oturun şöyle yerlerinize.
1: Bu söylentiler pek hayra alamet gözükmüyor da.
2: Bütün bunlar devletimizin bir tedbiridir muhtar ağa.
0: Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı derken şimdi de Ruslarla harbe girmemiz ortalığı iyice karıştırmaz mı kaymakam efendi?
2: Maalesef öyle. Lakin muallim efendi, biz de menfaatlerimize göre tavır almaktayız.
3: Bunların ne yapacakları belli olur mu? Kafire itimat olmaz.
0: İmam efendi haklı. Hele de İngiliz'in son yaptığı kalleşlikten sonra.
4: Aa, doğru. Parasını ödediğimiz Sultan Osman ve Reşadiye gemilerine el koymadılar mı?
1: Şu fakir fukara köy halkından bile dünyanın bağışını topladık diye bize donanmayı ihane madalyası vermişlerdi. Biz bu yardımları İngilizlere gitsin diye mi yaptık?
3: O gemiler tabutları olur inşallah kaymakam efendi.
2: Almanlar da bize Goben ve Braslov zırhlarını hibe ettiler.
0: Demek ki onlardan köstek, Almanlardan destek var.
3: Lakin muallim efendi, bu yakınlaşma da İngilizlerin hiç hoşuna gitmez.
2: Tüm tekliflerimizi geri çevirdiler. Şimdi de tarafsız kalın diyorlar.
1: Biz artık onlara itimat edilemeyeceğine vakıf olduk kaymakam efendi.
2: Devletluğumuz sonunda Almanlarla ittifak yapmaya karar verdi.
4: Desenize tüm cihana henüz ölmediğimizi ispat vaktidir.
2: Orduya yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlar lüzumu hasıl olmuştur.
1: Elimizde avucumuzda ne varsa vereceğiz kaymakam efendi.
2: Sağ olasın muhtar ağa. Civar köylerde dolaşarak yardımları karargaha ulaştırmalıyız.
0: Zaman birlik ve dayanışma zamanıdır.
2: Kısacası arkadaşlar, sancağımızın düşmemesi için topyekün bir seferberliğe hazır mısınız?
5: Hazır.
6: Her zaman. Tabii.
3: Sen endişelenme kaymakam efendi. Bu millet lüzumunda gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmesini de bilir.
7: Değerli konsey üyeleri. Böylece şu gördüğünüz Fransa sınırından İsviçre'ye kadar olan tüm Avrupa cephesinde savaş kilitlendi. Bir ilerleme kaydedemiyoruz.
8: Uzun zamandır söylemekteyim Sayın Kitchener. Çözüm Osmanlı boğazlarıdır.
9: Mr. Churchill, şu anda bir de Osmanlı'yı karşımıza almak uygun olur mu?
8: Donanmamız 15 günde İstanbul'a girecek güçtedir Mr. Asquith.
10: Türkleri hafife almayın Mr. Churchill.
8: Osmanlı artık eski gücünde değil Sayın Fisher. Yunanistan da bize kuvvet vereceğini açıkladı.
9: Mr. Churchill, unutmayalım ki Ruslar Yunanlıların İstanbul'a girmesine karşı.
7: Britanya olarak Osmanlı'ya karşı bir güç gösterisinde bulunmak şart.
10: Tecrübelerime dayanarak konuşuyorum Mr. Kitchener. Ben hala kaygılıyım.
9: Boğazlara bu saldırıyı yıllardır düşünür ama nedense her seferinde de vazgeçeriz.
8: Göreceksiniz Sayın Başbakan, bu sefer çok basit olacak.
9: Peki Mr. Churchill, Deniz Bakanlığı olarak bu konuda bir hazırlığınız var mı?
8: Amiral Cardin'e mükemmel bir plan hazırlatmıştım.
9: Siz Savaş Bakanlığı olarak bu planı inceleyebildiniz mi Mr. Kitchener?
7: Mantıklı. Aksi bir durumda donanma prestij kaybetmeden geri çekilebilir.
9: Şimdi söyler misiniz Mr. Churchill? Her şey yolunda giderse sonuç ne olur?
8: Çok az kayıpla size bir ay içinde zafer vaat ediyorum Sayın Başbakan.
9: Peki herhangi bir harekat tarihi belirlediniz mi?
8: Donanma açısından bizce 19 Şubat 1915 uygun bir tarih olacak.
9: Beyler, savaş konseyi olarak bu planı uygun görüyorsak artık onaylayalım.
8: Hemen imzalayalım. Zira donanma aylardır boğaz açıklarında bu emri beklemekte.
7: Bence de uygun. İmzalayalım.
9: Güzel. Şimdi kadehlerimizi doldurup bunu kutlarken kararımızı bir kez daha gözden geçirelim. Öyle olmaz mı?
11: O dönemde yaşananlar tam bir satranç oyunuydu.
12: Haklısınız. Evet, bir satranç. Ama nasıl bir satranç? Her taş tüm cepheleri etkiliyor. Öyle bir satranç.
11: Bizde de seferberlik ilanıyla birlikte cephelere asker toplanmaya başlandı.

0: Hatice Hanım, seferberliğin ardından kışlalara akın başlamış.
1: Hasan'ım, babanı Dimetoka'da, ağanı da Şıpka'da bıraktıktan sonra biz tükendik be oğul.
0: Öyle deme ana, erkek evladım var diye böbürlenme.

0: evlenmez miydin?
1: Öyleydi ama şimdi 17 cinde bir sen kaldın elimde bir oğul.
0: Ne 17'si ana? Bir aydır 18'imdeyim.
1: 18 olsun bakalım.
0: Hem bu evin erkeği artık ben değil miyim ana?
1: Sensin tabii oğul, sensin. Anacığının yoldaşısın.
0: Bırak şu elindeki işi de hele bir kulak ver bana. Ana, müsaade buyur da ben de orduya yazılayım ha?
1: Oğul yeter benim yüreğimin kavrukluğu. Bir de sen yapma.
0: Görmez misin ana, yaşlısı genci düşmüş yollara, benim neyim eksik?
1: Hasan'ım sen benim canımın yongasısın. Bu ocağın da bir yere ihtiyacı vardır.
0: Ana, vatan elden giderse ocak mı kalır sanırsın?
1: Biz borcumuzu babacığınla abicini şehit vererek ödedik.
0: Bak ana, görmüyor musun? El düğüne gider gibi kışlaya gider.
1: Oğul bırak, onlar da savsın sırasını.
0: Ana, ahali cephedeyken ben burada kalamam.
1: Aynı rahmetli gibi inatçısın. Nuh der, peygamber demezsin.
0: Elini öpeyim, müsaade buyur. Yoksa kimsenin yüzüne bakamam.
1: O kimse sakın muhtarın kızı Zeynep olmasın.
0: Canım anacığım, her şeyi bilirsin işte.
1: Ah, bilmem mi, bilmem mi?
0: O halde kaçarak da olsa gideceğimi de bilirsin.
1: Bu erkeklik damarınız yok mu? Nedense olan hep geride bizi oluyor.
0: Size ne oluyor ki ana?
1: Sizler ya şehit ya gazi bir mertebe ererken, bizler ömür boyu hasretinizi çekiyoruz.
0: Neler dersin sen be anam? Düşman kapımıza dayanmış. Canımıza, namusumuza göz koymakta. Benim Hatice anam buna rıza mı gösterecek?
1: Yiğit oğul, iyi edersin, güzel dersin de ana yüreği dayanmıyor. Kanın kabarmış belli ki, artık bağlasam duramazsın. Sizleri bu günler için doğurmadık mı? Var git oğul, git. Ya gazi oğul, ya şehit.
0: Cefakar anam, Mert anam, sağ olasın.
1: Ah, az duruver. Hele nerede?
0: O ne be ana?
1: Ey başını bakayım. Bu sürdüğüm kınadır oğul, kına.
0: Neden yakarsın onu başıma?
1: 17 cinde oğul. Bu vatana kurbansın diye.
0: 17 değil anam. 18. 18.

Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Bir Harman Yeridir Çanakkale adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tr

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerikan Başkanı İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise Amerikan saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı, boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi. Taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi. Ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çocukların dijital mecralarda karşılaştıkları risklere dikkati çekti. Bu risklere karşı hem sorumluluk sahibi olmaları hem de mahremiyet bilinci kazanmaları gerektiğini belirtti. Duygu değer temelli esenlik projesi çalıştayında konuşan Bakan Tekin, amacımız çocuğun iç dünyasını güçlendirmek, mahremiyet ve sınırlarını koruyacak güçlü bir marif iklimi oluşturmak dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunerli, Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan savunma yaptı. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemeyle yargılanıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tansu Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. Sancaktepe'deki Ay Yıldız motifli saat kulesinin belediye ekiplerince yıkılması meclisin gündemindeydi. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, CHP'li Sancaktepe Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Ay Yıldız'ı anıtı yerle bir etmek ancak CHP'li belediye yönetimine yakışır dedi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi başladı. Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan kongreye Ankara ev sahipliği yapıyor. Güncel gelişmelerin ele alındığı kongrenin ilk gününde ilgi oldukça yoğundu. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Amerika ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rut, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Haberdeyiz.

0: Sağ. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'la sizdeyiz. Hazırsanız bu haftanın başka haberlerini Mehmet Kancı'dan alalım.
1: Evet, herkesin merakla takip ettiği hantavirüs vakası. Nedir bu hantavirüs? Yeni bir komplo teorisi mi? Bu çok boyutlarıyla tartışılıyor. Ben de istiyorum ki bugünkü programda özellikle bu hantavirüs

0: değineceğimiz konular da var tabii. Savaşın ekolojik sonuçları konusunda özellikle İran Körfezi ciddi bir sorunla karşı karşıya. İran petrolünün ihraç edilmesinde önemli rol oynayan ve İran petrol depolarının dörtte üçünün bulunduğu Hark Adası'nda ciddi bir çevre kirliliği var. Amerika Birleşik Devletleri'nin adayı bombalamasının ardından belli ki bir petrol sızıntısı yaşanmakta. Ve Hollanda'da ilginç bir reklam yasağı var. Bunu konuşacağız. Ayrıca İsrail'in yapay zekayı soykırımda kullanması ve buna karşı gelişen tepkiler de yine bu haftanın konuları arasında.
1: Bu hafta bayağı gündemimiz dolu dolu. Çok
0: evet,
1: fazla
0: yani
1: konu var.
0: hantavirüs haricindekilere sıra gelmeyebilir bile sevgili
1: Evet.
0: dinleyiciler.
1: Hantavirüs aslında herkesin artık yeni bir pandemi mi diye endişe ettiği, haberleri sıkı sıkıya takip ettiği bir virüs. Atlas Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisi vardı
0: Evet.
1: ve dünyayı alarma geçiren gizemli bir virüs ortaya çıktı. Yine birden. Hantavirüs vakaları nedeniyle Uluslararası Sağlık Otoriteleri de hemen teyakkuza geçti. Şimdi acaba bu teyakkuz meselesi, yani birden abartıldı mı? Covid-19'dan sonra böyle insanlar tekrar yeni bir pandemi mi olacak sorularına biraz da acaba bu yapılan işte
0: Yayınlar.
1: teyakkuzdan, önlemlerden, yayınlardan dolayı mı
0: Tabii.
1: böyle bir hal aldı? Şimdi salgının merkezinde MV Hondius adlı bir kutup keşif
0: Diyor
1: gemisi
0: bu
1: var.
0: şey lüks yolcu gemisi bu.
1: Evet,
0: Evet.
1: yani seyahat
0: Ve
1: için
0: Güney Amerika
1: evet.
0: yani Güney Kutup bölgesine de gidiyor. Lüks yolcu gemisi. Burada tabii yani 8-9 kişinin kemirgenlerden ya da farelerden kaynaklanan bir virüs bu düzeyde bir yolcu gemisinde nasıl yayılıyor?
1: Evet, enteresan. Gemide görülen vakalardan bir Hollandalı çift ve bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti. Uzmanlar dediğiniz gibi bu vakanın kaynağının kemirgenlerden bulaşan ve nadir durumlarda insandan insana geçebilen Andes hantavirüsü olduğunu belirtti. Şimdi şu endişe yarattı. Bu gemi aynı zamanda daha önceden, yani bu vakaların tespit edilmesinden önce bazı noktalarda yolcu indirdi. Yani
0: Evet,
1: bazı
0: St.
1: bölgelerde.
0: Helen
1: Evet,
0: Adası'nda.
1: şimdi salgın fark edilmeden önce de bazı yolcular indiği için gemiden hiçbir tedbir alınmadan acaba işte bir salgın olabilir mi gibi endişeler de beraberinde geldi. Peki son durum ne? Onu da aktaralım. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda karantinaya alınan bu gemide yolcuların tahliyesi tamamlandı. Tahliyelerin ardından gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Gemiye yakıt ikmali yapıldı ve bayrak ülkesi Hollanda'ya doğru da yola çıktı gemi. Şimdi mürettebat da orada karantinaya alınacak ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Madrid'de bir toplantısı vardı. Orada bu durumu değerlendirdiler. Sanchez gemiye yardım edilmesinin yasal ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Hatta kendi ifadelerini de aktaralım. Şöyle dedi Sanchez, 150 turist ve onların aileleri hayatlarının en kötü zamanını geçiriyordu. Yardım etmemiz yasal ve ahlaki sorumluluğumuzdu. Aynı zamanda tüm dünyaya İspanya'nın uluslararası hukuk, çok ulusluluk ve uluslararası taahhütlere bağlılığını göstermemiz açısından da önemliydi dedi. Sanchez tahliye operasyonunun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.
0: Ben şimdi şeytanın avukatlığını yapayım biraz da. Niye bu meseleye ve bu meselenin medyada bu kadar yoğun şekilde yer bulduğu soruları benim kafamı kurcalıyor.
1: Herkesin
0: Neden?
1: kafasını kurcalıyor.
0: Evet. Neden kurcalıyor? Çünkü aslında bu süreç, bu gemide yaşananlar, Hollanda gemisi Hondius'ta yaşananlar Nisan ayının 6'sında başlıyor. Bir erkek yolcu hastalanıyor. Fakat teşhis konulamıyor, tabii ki anlaşılamıyor ne olduğu ve 14 Nisan'da hayatını kaybediyor. Akabinde eşinin gemiden ayrılmasına izin veriliyor çünkü hantavirüs teşhisi yok. St. Helena Adası'nda eşi gemiden ayrılıyor ve 25 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam Johannesburg'da evine dönmek için bindiği uçakta rahatsızlanarak hayatını kaybediyor. Ve bundan sonra olay anlaşılmaya başlanıyor. Yani bir virüsle karşı karşıya olunduğu. Ama olay basında bu kadar yer bulmadan hemen önce Mayıs ayının başında ilginç bir haber var.
1: Nedir o haber?
0: O haber şu. Artık Covid-19 aşısına hiç talep kalmadığı için BioNTech şirketiyle Pfizer şirketi yollarını ayırma kararı almış. Ne düşünmemiz lazım normalde? Demek ki Covid-19'un 6 yıl önce bize yaşattığı o kabus sona erdi. Artık dünyada bir salgın tehdidi yok derken bir anda bu hantavirüs vakası ortaya çıkıyor. Eş zamanlı olarak. Ama
1: düşündürücü.
0: Ama şimdi sen dış haberler servisinde

0: de çalışıyorsun Miray. Biz bu hantavirüsün popüler olduğunu ilk ne zaman öğrendik bu vakadan önce? Hadi bakalım, bir sözlü
1: Ne
0: sana.
1: zaman öğrendik?
0: Sinema dalından geldi size bu soru.
1: Zor bir soru oldu.
0: Yok, aslında çok kolay. Oscar ödüllü meşhur Amerikalı aktör Gene Hackman geçen Şubat ayında hayatını kaybetti eşiyle beraber. Hatta naaşları 2 hafta sonra bulunabildi onlar öldükten sonra. Ve Gene Hackman'la eşine hantavirüsten ölüm teşhisi konuldu.
1: Evet, daha önce
0: Yaklaşık
1: zaten olan bir virüs.
0: tabii var olan bir virüs. Ama işte Dünya Sağlık Örgütü de ısrarla ne diyor? Hayır, bu insandan insana geçmiyor.

0: KLM'in kabin görevlisinin neden peşine düşüldü ve o da neden şu anda karantina altında? Ama bunlar da önemlisi, bundan da önemlisi, bu gemiden inen bir kişi Atlantik Okyanusu'nun güneyinde, Afrika kıtasının batısında Tristan de Cunha diye bir ada var. Yani adı muhtemelen dinleyicilerimizden hiçbiri bugüne kadar böyle bir adanın varlığından haberdar değildi. İşte bu Tristan de Cunha adasında bu geminin bir yolcusu tespit ediliyor. Bu ada sadece 220 kişinin yaşadığı bir ada ve adanın herhangi bir havaalanı, pisti vesaire yok. Mecburen İngiltere buradaki şüpheli vakaya müdahale etmek için bir medikal ekibi gönderiyor. Askerlerden oluşan.
1: Alınsa zaten Birleşik Krallığa ait.
0: Evet. Ama adada pist vesaire olmadığı için ne yapıyorlar?
1: Ne yapıyorlar?
0: Birleşik Krallık askeri medikal timi paraşütlerle adaya atlıyor.
1: Evet, iki sağlık personeli de var bu
0: Evet,
1: paraşütçülerin arasında.
0: onlar da muhtemelen paraşütle
1: Evet.
0: atladıklarına göre askeri eğitimleri var. Şimdi olay giderek ilginçleşiyor. Yani bir de BBC yayın kuruluşu bu unutulmuş adaya yapılan bu operasyonun paraşütle atlama görüntülerini uçaktan paylaşıyor. Biz pek çok gözümüzün önünde biten olup biten olayın bile görüntüsüne ulaşamazken dünya bu Tristan da Cunha adasına atlayan İngiliz sağlık ekibinin paraşütle atlama görüntülerini bulabiliyor. Şimdi dolayısıyla benim kafamda bir takım soru işaretleri oluşuyor. Neden bu olay bu kadar medyada yoğun şekilde
1: Veriliyor.
0: yer buluyor ve ısrarla işte bunun insandan insana bulaşma tehlikesi yok, bu Covid-19 gibi bir salgın değil denmesine rağmen enteresan bir gündem teşkil etmeye başladı.
1: Şimdi daha önce mesela Arjantin'de de 2018'in sonlarında bu virüs gündem olmuş. Tek bir kişinin farkında olmadan 34 doğrulanmış vakaya ve 11 ölüme yol açtığı kayıtlara geçmiş.
0: Evet.
1: Yani aslında veriler de biraz
0: Ha.
1: çelişkili değil mi?
0: Şimdi burada güzel bir noktaya temas ettin. Bu hayatını kaybeden çift de iddia o ki gemi Arjantin'e uğradığında Arjantin'de kuş gözlemi amacıyla bulundukları noktadaki bir çöplükten geçmek zorunda kalmışlar ve virüsü oradan kaptıkları iddia ediliyor. Yani bir Arjantin paydaşlığı var demek ki 2018'deki vakayla da
1: Bağlantılı
0: mukayese
1: gibi.
0: ettiğimiz zaman.
1: Evet, ortak noktalar da çıkıyor. Şimdi tabii bazı ülkelerde vatandaşları için önlemler aldı. İşte Hollanda, başka Avrupa ülkeleri de Türkiye'de yine uçaklar gönderdi.
0: Vatandaşlarını
1: Vatandaşlarını geri
0: tahliye etti.
1: alabilmek için, tahliye alabilmek için ve hani vatandaşlar karantina altına alındı. Fakat burada şöyle bir problem var. Şimdi kuluçka süresi hantavirüste uzun olduğu için bu insanlar karantinaya alınıyor ama hani ne kadar süre karantinada kalmaları gerekiyor, belirtileri ne zaman ortaya çıkıyor, hani bunlar biliniyor mu, bilinmiyor mu? Bunlar da biraz soru işareti olarak kaldı yani
0: Ya
1: bende.
0: yani şimdi 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla beraber bir döngünün içine girdik Miray. Birileri küresel ekonominin bir türlü gün yüzü görmesini istemiyor ve dünyayı sürdürülebilir savaşlara sürüklüyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşı bir türlü bitmiyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk bölümünün ardından Covid-19 diye bir salgın çıktı. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda aslında son derece yanlış yöntemler uygulandığı artık herkesin hemfikir olduğu bir konu. Özellikle küresel ekonomiyi tedarik zincirlerini ciddi şekilde çökerten tedbirlere başvurulduğu anlaşılıyor. Veya bundan sonra gerçekten ciddi bir salgın gelse Covid-19'daki bu kötü tecrübe, yanlış tecrübe nedeniyle bu sefer alınması gereken önlemler alınmayacak belki. Ve şimdi de işte bir hantavirüs vakamız var. Bakalım ne olacak?
1: Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vaka artışı ihtimali bulunan hantavirüs bir pandemi başlangıcı değil. Hani
0: Evet.
1: onu ikide bir söylüyorlar zaten.
0: Evet.
1: Salgın başladığını gösteren bir işaret yok diyorlar. Fakat kuluçka süresi uzun olduğu için gelecek haftalarda yeni vakalar görülebilir diye bugün bir açıklamada vardı. Hani salgın başlangıcı değil ama işte kuluçka süresinden dolayı öngöremiyoruz bazı şeyleri. Hani vakalarda artış olabilir diye belirtiliyor ama işte önlemler bir garip. Yani
0: Evet.
1: önlemlerde bir aşırılık ve olağanüstülük var.
0: Evet.
1: Zaten bu da
0: Amerika
1: bizi.
0: Birleşik Devletleri'nde devlete bağlı sağlık kurumları da halk sağlığı için tehdit arz etmemekle beraber izlemeye aldığını, yani bir

0: alarm seviyesinde bir yükseltilme olduğunu ifade ediyorlar.
1: Gemide Türk yolcular da vardı. Ve işte yine aynı şekilde tedbirler yine
0: Onlar için
1: vatandaşlar
0: de
1: için de
0: uygulanıyor.
1: uygulandı.
0: Evet.
1: Şimdi savaş dediniz. Oradan devam etmek istiyorum.
0: Evet.
1: Dünyayı işte böyle sürdürülebilir krizlere sürüklenen bir noktadayız. Dünyanın sürüklendiği bir noktadayız. Şimdi savaşlar da o başlıklardan birisi. Sağlık sorunları da, pandemi de belki o başlıklardan biri olarak değerlendirilebilir. Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaşa baktığımızda bunun sadece böyle diplomatik bir krizle sınırlı kaldığını görmüyoruz. Ekolojik sonuçlarını da tüm
0: Tabii.
1: dünya bu bedeli ödüyor. İran'daki Hark Adası kaynaklı yaklaşık 60 kilometrelik bir petrol sızıntısının güneye doğru ilerlediği kaydedildi. Şimdi bu çok büyük bir çevre alarmı aslında tüm dünya için. Fakat göz ardı ediliyor sanki yine.
0: Ya daha ilginç olan bir şey söyleyeyim. 1990 yılında Irak, Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak, Kuveyt'i işgal ettikten sonra petrol kuyularını ateşe vermişti. Ve yine Körfez'de ciddi bir tehlike ortaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde dünyayı Irak'a karşı savaşa ikna etmek için petrole bulanmış kuşların görüntülerini uluslararası basına servis etmişti ki bunlardan bazılarının bölgeye ait olmadığı da ortaya çıkmıştı. Şimdi bundan 30 yıl önce çevresel faktörleri savaş için makul bir sebep olarak dünyaya sunan
1: Sunan.
0: Amerika Birleşik Devletleri bugün İran'ın Hark Adası'nı bombalayarak aynı bölgede bu sefer çok ciddi bir çevre kirliliğine neden olabiliyor.
1: Aslında çevre konusunda bir ikiyüzlülük olduğunun da göstergesi değil mi bu örnekte?
0: İşte Birinci Soğuk Savaş sırasında da Amerika Birleşik Devletleri insan hakları meselelerini Sovyetler Birliği'ne karşı bir araç olarak kullanıyordu. İşte ona benzer bir durum. Çevre konusunu işine gelince bir araç olarak kullanıyor. Ama yine kendi işine geldiği, konjonktürün değiştiği bir durumda çevre kirliliğine yol açacak saldırılardan da imtina etmiyor.
1: Evet. Petrol sızıntılarının deniz canlıları üzerinde ciddi risk oluşturduğu, özellikle de balıkçılık, mercan ekosistemi ve kıyı yaşamını tehdit ettiği de uzmanlar tarafından
0: Tabii
1: ifade
0: ki.
1: ediliyor. Mercan ekosistemi zaten sıkıntıda olan bir ekosistem. Hani
0: Evet.
1: küresel ısınma nedeniyle. Çünkü 1 derecelik, 2 derecelik belki bizim için küçük gibi görünen bu farklar, ısı farkları, sıcaklık farkları aslında orada mercan ekosistemini ciddi bir yok olma riskiyle karşı karşıya getiriyor ve bu da dolaylı olarak balıkları doğrudan etkileyen bir durum ama dediğimiz gibi hani sadece küresel ısınmadan söz etmiyoruz. Savaşlar da aynı şekilde ekolojik bir takım bizi krizlere doğru sürüklüyor
0: Tabii
1: gibi.
0: mesela hiç konuşmadığımız, dünyanın üzerinde hiç durmadığı bir konu. Ukrayna'nın son 2 ayda Rus petrol rafineri ve depolarına Baltık Denizi kıyısında ve Karadeniz kıyısında yaptığı saldırılarda muazzam yangınlar çıktı. Bir hafta süren yangınlar meydana geldi ve bu yangınlarda ortaya çıkan zehirli gazlar, dumanlar dünyamızı nasıl etkiledi, bizim bölgemizi nasıl etkiledi, biz bundan nasıl zarar gördük? Bunun hesabını yapan veya bunun bilgisini veren hiçbir kaynağa ben rastlayamıyorum.
1: Mesela önemli bir not var burada da. Türkiye'de son 20 yılda deniz suyumuz ortalama 10 santimetre yükseldi.
0: Sabah akşam konuşmamız gereken bir konu aslında.
1: Kesinlikle. Ege ve Akdeniz'de 6 santimetre, Karadeniz'de 12 santimetre ve Marmara'da da 8 santimetre. Yani
0: İklim
1: çok
0: değişikliğinin somut
1: somut
0: sonuçlarını almaya
1: göstergesi.
0: başladı.
1: Aynen öyle.
0: Başlamışız. O
1: Ve
0: görünüyor.
1: hani sadece işte bu dediğiniz gibi savaşın sonuçlarını ekonomik ya da işte diplomatik bakmamak gerekiyor. Çok ciddi bir çevresel, ekolojik bir bedel de ödetiyor
0: Ödeniyor.
1: bize
0: Evet.
1: küresel ısınmaya da eklenince. Şimdi bir yandan tabii ekonomik sonuçları da var savaşın. Fosil yakıtlar ve bunun işte fiyatlandırılmaları artık böyle acayip yükselmeye başladı. Dolayısıyla bu uçak biletlerini de etkiledi.
0: Evet.
1: Hatta bazı firmalar uçuşlarını iptal etti. Daha önceki programda da aktarmıştık. Ve 2 milyon koltuk uçuşlardan kaldırıldı bu
0: Tabii
1: sebeple.
0: sevgili dinleyiciler, Miray Önsal'ın seyahat planları var. O yüzden bu konuya geliyoruz ama gerçekten
1: Bayram öncesi herkesin
0: evet,
1: vardır diye tahminim.
0: Asya istikametine yapılan uçak yolculuklarında bilet fiyatlarında ciddi yükselişler var. Bazı havayolu şirketleri bazı hatlarındaki uçuşları toptan iptal etme yoluna gittiler. Ve tabii ki bu arada günler geçtikçe ortaya çıkan bir manzara var.

0: Yani bu işten karlı çıkan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yani her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran yönetimini Hürmüz Boğazı'nı kapalı tuttuğu gerekçesiyle suçluyor gibi görünse de Amerika Birleşik Devletleri şu anda artan petrol satışı, artan kaya gazı satışıyla, artan müşteri kitlesiyle şu anda bu konudaki en karlı ülke pozisyonunda. Yani bu sanki durumu bir krize çevirerek Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir kar elde ettiğini söyleyebiliriz. Tabii kimileri diyecek ki ama Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatları artıyor, akaryakıt fiyatları. Evet, Amerikan halkı da mağdur oluyor ama çeşitli enerji şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı sermaye grupları ve o sermaye gruplarının desteklediği siyasetçiler şu anda çok ciddi paralar kazanıyor.
1: Şimdi uzmanlar tedarik yollarındaki aksamaların haftalar içinde aslında daha da artabileceğini de işaret etti. Dediğiniz gibi hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işine gelen de bir nokta aslında. Hem enerji firmalarını bir anlamda zorluyor, hem de dediğimiz gibi hani kendi ülkesindeki gelen tepkilere rağmen bazı noktalarda işine geliyor bu durum.
0: Şimdi bu sabah mesela Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin çok ilginç bir açıklamasına denk geldim. Vatanseverlik adına daha az dizel yakıt ve benzin kullanılmasını istedi.
1: Ya bu çok
0: Yani
1: bilmiyorum.
0: şimdi
1: Garip.
0: çok değişik bir çağ yaşıyoruz diye, yani vatanını seven daha az benzin kullansın gibi bir
1: Yani vatanını
0: slogan
1: seven bisiklete binsin gibi bir şeye
0: çok
1: döndü yani.
0: güzel değil mi? Bence
1: Evet.
0: güzel bir slogan olur.
1: Yani şimdi ben bu konuda biraz ihtilaflıyım. Neden? Çünkü karbon ayak izi. Hani bu devasa şirketlerin işte savaşların vesaire yarattığı bu işte küresel ısınma aslında bireye indirgenebilir mi? Soru bence burada. Yani sanki biraz böyle insanların gazı mı alınmaya çalışılıyor ya da sorumluluk paylaşımı mı yapılmaya çalışıyor? Yani benim arabaya binmem ve sadece fikir yürütüyoruz burada hani benim arabaya binmemle işte ne bileyim İran'da bir işte petrol rafinerisinde çıkan yangının verdiği zarar aynı şey mi? Yani
0: Tabii.
1: tepkiyi kendimize mi ya da işte ne bileyim sen bugün plastik şişe kullanmışsın diyen arkadaşımıza mı hani diyerek arkadaşımıza mı vermeliyiz? Yoksa hakikaten tepkiyi biraz daha şirketlere ya da hiçbir böyle çevresel sebep ya da çevresel faktör gözetmeden savaşan ülkelere mi o tepki verilmeli acaba? Hani burada biraz benim kafam karışık. Şimdi Amsterdam'dan da bu konuyla ilgili dikkat çeken bir çevre kararı geldi. Artık şehirde kamusal alanlarda et reklamları, benzinli otomobil reklamları ve uçak seyahati tanıtımları yapılmayacak. Sebep ne? Çok fazla karbon salınımı var bu başlıklarda. Dolayısıyla bunu
0: İnsanları
1: ha,
0: bunlara özendirmeyelim mi diyorlar?
1: özendirmeyelim. Hani bu bir aslında farkındalık oluştursun. İnsanlar karbon ayak izine dikkat etsin. Bu işte et reklamında, benzinli otomobil kullanımında, uçak seyahatinde hani çok fazla karbon ayak izi geriye bırakıyoruz. Bu da küresel ısınmayı etkiliyor gibi gibi sebepler.
0: Amsterdam Belediyesi kimsenin gezmesini istemiyor anladığım kadarıyla. Hareket etmeyin mümkün mertebe mi demek istiyorlar
1: Yani işte
0: acaba?
1: burada bireye sanki bu sorumluluk yüklenmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Elbette yani dikkat etmek her şey bireyden başlıyor. Buna katılıyorum tabii ki ama sadece bireyin sorumluluğu olduğunu ben çok hani mantığıma yatıramıyorum diyeyim. Şimdi tükettiğimiz gıdalarda da işte çok büyük karbon salınımları var. Et reklamları belki dinleyicilerimizin kafasında hani tamam benzinli otomobili anladık, uçak seyahatini anladık da hani et ne alaka?
0: Hamburger,
1: Ha.
0: fast food türü şeyleri kastediyorlar anladığım kadarıyla burada
1: Şey
0: bu
1: de var
0: reklam
1: diyorlar
0: yasağında.
1: mesela ya çok garip gelecek ama mesela ineklerin inanılmaz bir karbon salınımı yaptığını
0: Tabii.
1: söylüyorlar. Çünkü şu anda hani doğada olması gereken inek sayısı yok diyorlar. Tüketimden dolayı, et
0: Evet.
1: tüketiminden dolayı, süt tüketiminden dolayı artık böyle endüstriyel hayvancılığın geldiği noktada işte doğanın belki taşıyabileceği karbon salınım kapasitesinden çok daha fazla bir karbon salınımı var hayvanlar tarafından da çünkü onlar da
0: Şimdi
1: karbon
0: işte
1: yaratıyor.
0: Donald Trump'ın sorun çıkardığı noktaya doğru geliyoruz.
1: Yani hani
0: Et mi, et de mi
1: et de
0: yemeyelim?
1: mi yemeyeceğiz,
0: Evet.
1: uçmayacak mıyız da
0: Evet.
1: bilmiyorum. Hani artık böyle bir şeye doğru gidiyor. Hani iklim krizine karşı reklam politikalarının birey üzerinden gittiği bir
0: Evet.
1: Avrupa ile karşı
0: Yani
1: karşıyayız.
0: devlet politikası olarak aslında alınması gereken önlemler dururken bireylerden bekleniyor bu konularla mücadele etmek. Senin daha
1: Evet.
0: ziyade itiraz ettiğin nokta bu. Şimdi Palantir

0: Twitter konusu, yapay zekanın savaşlarda kullanılması konusu biraz geniş bir konu. Miray, istersen onu atlayalım ve son haberimizi herhalde ele alabileceğiz. Almanya'da tek kullanımlık sigaralarla ilgili habere geçelim istersen. Yine
1: Evet.
0: güzel bir haber, güzel
1: Evet, sigara
0: haberlerden.
1: karşıtları bizim gibi sigara karşıtlarının sevineceği bir haber.
0: Evet.
1: Almanya Çevre İklim Doğa Korumu ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına yönelik yasa hazırlığı yapıldığını açıkladı. Tek kullanımlık sigaralar özellikle gençler arasında Avrupa'da hani gördüğüm de oydu. Daha masum gibi duruyor. İşte
0: Evet.
1: çeşitli tatlandırıcılarla işte meyveli gibi böyle paketlerle renkli renkli özendirici bir
0: Tabii
1: biçimde
0: tabii.
1: satıldığını
0: Tabii
1: da görüyoruz.
0: şekerleme gibi dükkanları var
1: Aynen
0: bunların da.
1: öyle. Yani hani bir sanki şekerleme gibi masum bir şeymiş gibi raflarda gayet duruyordu renkli renkli ve işte onların yasaklanmasına yönelik
0: Evet,
1: bir yasa hazırlığı
0: bu da
1: yapılmış.
0: güzel bir haber. Programın sonuna gelirken yine bugün rastladığım bir haberi seninle ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Fransa'da bir grup aile TikTok aleyhinde dava açmışlar. Çocuklarda bağımlılık yaratacak algoritmalar kullandığı gerekçesiyle. Bu da güzel bir haber.
1: Şimdi zaten aslında bu kanıtlandı da yani hani
0: Tabii.
1: bununla ilgili uzmanların oluşturduğu raporlar vardı. Yani çok alanında ciddi psikiyatristler, psikologlar
0: Evet,
1: çalışıyor.
0: şu
1: Ya o
0: hani
1: algoritmayı oluşturabilmek için.
0: yemek yememe, aşırı zayıflık hastalığına yakalanan kız çocuklarının durumu bu dava sürecinin başlangıcını teşkil etmiş. İşte o sosyal medya mecrasında izledikleri, özendikleri şeyler hayatlarını mahvetmiş çünkü. Ve dolayısıyla böyle bir Fransa'da böyle bir dava süreci başlamış.
1: Bu davayı biz de takip edelim.
0: Evet ve tabii ki sosyal medya mecrasının kendisini savunmak için kullandığı argümanlar da var. Biz işte 50 çeşit filtreleme yöntemi kullanıyoruz demişler. Ancak büyük bir ihtimalle Fransa'da zaten 16 yaşından küçüklere sosyal medyanın kısıtlanmasına yönelik somut adımları pek yakında hayata geçirecek. O sosyal medya mecrasının argümanları belli ki Fransız yargısına pek de işlemeyecek gibi görünüyor.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'a da çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları,

Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dudaklarınızı hafifçe birleştirip ayırarak peş peşe ma ma dediğinizde bir bebeğin yiyeceği her şey için bu iki heceyi

0: M sesi hem dudak sesidir hem de burundan etkilenir. Hani birini dinlerken onu onaylamak veya anladığımızı belirtmek için deriz ya, işte o M sesi burundan gelir. Ayrıca derken bu sesi burnumuzun ucunda hissederiz. Diş peşe ma dediğinizde bir bebeğin yiyeceği her şey için bu iki heceyi söylediğini hatırlarsınız. Ma. M ve ma sesi bebeklerin en kolay söylediği sestir. Çünkü ünsüzler arasında çift dudaklı sesler en kolay olanı. Üstelik dil kontrolü gerektirmez. Belki de bu nedenle birçok dilde mama kelimesi anne anlamına gelir. Mamanın baba anlamına geldiği diller de vardır. M sesi hem dudak sesidir hem de burundan etkilenir. Hani birini dinlerken onu onaylamak veya anladığımızı belirtmek için deriz ya, İşte o M sesi burundan gelir. Ayrıca derken bu sesi burnumuzun ucunda hissederiz. Diksiyon eğitimlerinde M sesi en kolay çalışılan seslerdendir. İki dudağınızda birbirine kolayca değip ayrılıyorsa, dudaklarınızda yara yoksa, dudak tembelliğini ortadan kaldırmak için M sesi çalışması yapmalısınız. İsterseniz şimdi dudakların birbirinden yavaşça ayrılarak çıkan M sesi üzerinde çalışalım. Bu çalışmada ağzımızı abartarak kullanmalıyız. Söylediklerimi lütfen tekrar edin. M, ma, ma, me, ma, ma, me, me, mi, mı, mı, mi, mo, mö, mö, mo, ma, mu, mü, me, mu, mu, mü, mü. Eğer tiz ve keskin bir sese sahipseniz, sizi dinleyenler bir süre sonra rahatsız olacaktır. Çevrenizdekiler size biraz yavaş sesle konuş diyorsa, sesinizi göğüs bölgenize doğru indirerek tiz ve keskin olan sesinizi normal bir yüksekliğe getirebilirsiniz. Bunun için her gün arada bir M sesi çalışması yapmanızı öneririm. Dudaklarınızı açmadan M sesinden başlayarak hiç ara vermeksizin N sesine geçin ve nefesiniz bitinceye kadar öylece devam edin. İlk ses çalışmalarında M sesini N ile birleştirip şakaklarımızda ve burnumuzda bu sesi duymaya çalışalım. Şimdi burnumuzdan derin bir nefes alıp dudaklarımızı kapatalım, başımızı öne eğelim ve M sesinden başlayıp bir süre sonra N sesiyle devam edelim ve nefesimizin bitimiyle birlikte bırakalım. Bu çalışmayı günde en az 3 defa yapmalısınız. M sesi fonetikte tonlu, çift dudak, geniş sesi olarak tanımlanıyor. M harfinin belirli bir ses olduğunu söylemek yerine belirli bir sesi temsil ettiğini söylemek daha doğrudur. Örneğin Fransızca'da M bir ünlüyle birleştiğinde geniş sesi oluşturur. Ünsüzler arasında çift dudaklı sesler en kolay söyleneni. Mama da en kolay telaffuz edilen kelimelerdendir. Derken hava akışını durdurmanıza gerek yok. Sadece dudaklarınız kapalıyken havayı burundan yönlendiriyorsunuz. Bütün kuşlar gibi papağanların da dudakları yoktur bilirsiniz. Peki papağanlar M sesini söyleyebilir mi? Ya da dudakları olmayan bir papağan nasıl M sesi çıkarabilir? Papağanlarla ilgili araştırmalar yapan Amerikalı bilim kadını Irene Pepperberg, Alex adını verdiği papağanı yıllarca izleyerek M, B gibi dudak seslerini nasıl çıkardığı üzerine makaleler yazmış. Pepperberg, Alex'in muhtemelen yemek ve nefes borusuyla gırtlağını kullanarak M veya B sesini çıkarırken dudaklarımızla oluşturduğumuz patlamaları taklit eden basınç birikimleri yarattığını düşünüyor. M sesini ayrıca dilinin yerleşimi ve gagasının açıklık derecesiyle de uyarladığını tahmin ediyor. M sesi ses benzeşmesine de çok yatkındır. Ambar kelimesinin ambara, çemberin de çembere dönüşmesi benzeşme özelliğinin bir kanıtıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: küresel bir eğlence imparatorluğuna dönüştüren bir spor adamından David Stern'den söz edeceğiz. 1984 yılında göreve geldiğinde NBA, finansal krizlerle boğuşan ve televizyonda banttan yayınlanan bir ligdi. Stern ise bu ligi dünyanın en prestijli markası haline getirdi. Onun vizyonu NBA'yi oyuncular üzerinden pazarlama stratejisine dayalıydı. Magic Johnson ve Larry Bird rekabetini bir hikayeye dönüştürdü. Ardından Michael Jordan efsanesini tüm dünyaya tanıttı. Stern bir lig yöneticisi olmanın ötesinde usta bir hikaye anlatıcısıydı. Onun döneminde NBA Amerika sınırlarını aşarak 200'den fazla ülkede canlı yayınlanmaya başladı. 1992'deki efsanevi Rüya Takım projesinin arkasındaki ana güçlerden biri yine oydu. Bu hamleyle basketbolu küresel bir tutkuya dönüştürerek NBA'in kapılarını uluslararası oyunculara da sonuna kadar açtı. David Stern'in 30 yıllık liderliği boyunca ligdeki takım sayısı arttı, gelirler astronomik seviyelere ulaştı. Sert disiplini, kıyafet yönetmeliği ve profesyonellik standartlarıyla NBA liginin imajını tamamen değiştirdi. O, basketbol sahasını bir sahne, sporcuları ise birer dünya yıldızı olarak görüyordu. 2014'te emekli olup 2020 yılında aramızdan ayrıldığında geriye sadece bir lig değil, dünyanın her köşesindeki çocukların NBA oyuncusu olma hayalini de bıraktı. Bugün basketbolun çehresinde yapılan tüm yeniliklerin pek çoğunda hala David Stern'in imzası vardır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Otlus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.